kimdir? Öyleyse ona tabi olun, sırat-ı müstakime tabi olun. Sakın sırat-ı müstakimin dışındaki diğer yollardan birine sapmayın ki bütün yollar sizi fırkalara ayırır. Fırkalara ayrılmış olursunuz. O zaman Allah'ın vasiyetini yerine getiremezsiniz ve takva sahibi de olamazsınız diyor Allah Teala. İşte burada Allah Teala Allah'ın ahdini yerine getirecek olan sırat-ı müstakimlerinden bahsettiği cihetle bu 4 teslimi içerir. 7 sırat-ı müstakim de burada Enam suresinin 154. ayet-i kerimesinde 152. ayet-i kerimesinde tamamlanmıştır. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Ona tabi olun ifadesi insanı ahdini, Allah'ın ahdini yerine getirmeye götürecek olan bir sırat-ı müstakim olarak ifade ediliyor. 7 sırat-ı müstakimin hepsi burada yer almıştır. Şuraya ulaşıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sırat-ı müstakim bir yolun adıdır. Allah'a ulaştıran bir yol, fiziki yol, imajiner yollar ama hepsi de sadece yoldur. Hidayetse Allah'a teslim olmaktır. İkisi birbirinden tamamen ayrı mefhumlardır. Bunların hepsini inşallah bütün boyutlarıyla düzeltmek söz konusudur. Ne yazık ki insanlar kendilerine göre bir şeyler uydurmuşlar ve onlar İslam literatürünün içinde ciddi bidatlar oluşturuyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah bizleri birlikte kıldı. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me as-salavat. Allah'a salavat.

0: وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bir insan ruh, fizik vücut ve nefs olmak üzere üç ayrı muhteva taşır. Fizik vücut, baş gözleriyle görebildiğimiz şu vücudumuz. Nefsimiz onunla aynı görünüşte, geceleri, rüyaları yaşadığımız vücudumuz. Gerçek uykuya daldığımızda nefsimizin elektron devir sayısıyla fizik vücudumuzun elektron devir sayısı birbirine eşit olur. Biri diğerinin yarısıyken eşit hale gelir. Ondan sonra da daha devam edecektir ama eşit hale geldiği zaman nefsimizin fizik vücudumuzu terk etmek gibi bir imkanı doğar. Ve nefs fizik vücudumuzu terk eder. Ve kendi gözleriyle görerek rüya adı verilen bir sistemi yaşamaya başlar. Aslında bize göre rüya olan şey nefsimizin gerçek yaşantısıdır. Sadece fizik vücudumuz uykuya daldığı zaman veya bayıldığı zaman veya öldüğümüz zaman vücudumuzu terk edebileceği cihetle onun yaşantısı bu safhalarda gerçekleşir. Bir insan ya uyuyordur ya baygındır ya da ölmüştür. O zaman nefs adı verilen varlık vücudu terk edebilir. Vücudunuzu terk edebilen bir başka varlık daha var. Ruhunuz. Bizim biliyoruz ki biz şu anda bizi dinleyenlerin büyük çoğunluğu ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Çünkü Allah onu farz kılmış ruhumuzu. Şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmak hepimizin üzerine farzdır. Allah-u Teala ruha irci'i ila Rabbik diyor. Ya eyyetühen nefsi mutmainnetü. Ey mutmain olan nefs. Bu ruha hitap. İrci'i ila Rabbiki, affedersiniz. Bu ya eyyetühen nefsi mutmainnetü. Ey mutmain olan nefs. Bu nefse hitap. İrci'i ila Rabbiki, ruha hitap, Rabbine geri dön diyor Allah-u Teala ruha. Fethuli fi ibadi, o zaman kullarımızın arasına gir, fizik vücuda hitap. Fethuli cenneti ve cennetime gir. Öyleyse Allah-u Teala ruhtan, veçten, nefsten onların isimlerini kullanmadan ayrı ayrı hedefler göstererek bahsediyor. Allah-u Teala Maide Suresinin 7. ayet-i kerimesinde diyor ki Veskürü nimetallahi aleyküm. Allah'ın üzerindeki nimetini zikret. Hatırla. Ve misaka hullezihi vesekakum. Ve misakinizi ki o misaki o misak ile sizi bağlamıştı. Eskültüm semina işittik ve atana
ve itaat ettik dediğiniz zaman ettekullah'a ve Allah'a karşı takva sahibi olun. İnnallâhe, muhakkak ki Allah alimün bilir, bizzati südur, südurlarda olanı, göğüslerde olanı, sinelerde olanı Allah bilir. Öyleyse Allah-u Teala'ya verdiğimiz bir misak var. Yemin, misak ve ahd. Üç ayrı vücudumuzun Allah'a verdiği üç tane yemin. Ruhumuzun misaki, fizik vücudumuzun ahdi ve nefsimizin yemini. Üçü de Allah'a teslim olmak istikametinde yemin vermişler ve bu yemin misak ve ahd adını almış. Ruhun teslimi, ruhun vücudumuzdan ayrılarak yedi tane gök katını aşması ve Allah'ın zatına biz bu dünya hayatını yaşarken ulaşmasıdır. Yoksa öldükten sonra eğer o kişinin vücudunda ruh varsa, yani Allah'a henüz ulaşmamışsa, kişi onu ulaştırmak istikametinde nefs tezkiyesini gerçekleştirmemişse, o zaman ruhu öldükten sonra vücudu terk edecek ve Azrail Aleyhisselam ve onun yardımcıları o ruhu Allah'a ulaştıracaklar. Sevgili kardeşlerim, herkes bu vetireyi yaşamak durumunda. Hiç kimse bunun dışında kalamaz. Bütün insanların ruhu mutlaka sonunda Allah'a dönecektir. Eğer kişi şu dünya hayatını yaşarken nefsini tezkiye etmek yoluyla ruhunu Allah'a ulaştırırsa, ki bu Allah-u Teala'nın farz emridir ve Allah-u Teala diyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Ama kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onların ruhlarını kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'ın zatına ulaşmak diye Kur'an'ın bir temel emri var. Allah'ın zatına Allah'ın ruhunun geri dönmesi. Ve nefaha bihi min ruhihi diyor Allah Teala. Ben onun içine ruhumdan üfürdüm diyor insanın içine. Ve insanın derhal şeklini alıyor ruh. O fizik vücutta hangi değişiklikler olursa ruh da aynı değişiklikleri birer birer yaşıyor. Öyle ki fizik vücuduna baktığınız zaman ve ruhunuza baktığınız zaman aralarında hiçbir fark göremezsiniz. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki ve enibu ila rabbikum ve eslimu lehu min qabli en yetiyekum el azabe.
Rabbinize münib olun. Ulaşmayı dileyin, yönelin. Ve eslimu lehu ve ona teslim olun. Min kabli den evvel en yetekimin azabı. Üzerinize azap gelmeden önce. Sümme la tunsurun, yoksa sonra yardım olunmazsınız. Öyleyse Allah'a yönelmek demek, Allah'a ulaşmayı dilemek demek. Kişinin ulaşması için Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Dilemek yeterli mi? Evet sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a milaki olmayı dilerse, o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. O kişi ulaştırmaz. O kişinin dilemesi, Allah'ın o kişinin ruhunu kendisine ulaştırması için yeterli sebeptir. Ve Allah mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki minibine ileyhi vettekuhu ve kumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Ona yönel, yani Allah'a ulaşmayı dile. Vettekuhu ve ona karşı takva sahibi ol. Ve ekumus salat ve namaz kıl. Ve la tekunu ve olma min dendan iki el müşrikin müşriklerden olma. Demek ki kimdir Allah'a şirk koşanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes şirktedir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes şirktedir. Dilemediği takdirde müşrikler olarak kalıyor kişiler. Diledikleri zaman şirkten kurtuluyorlar. Artık onlar müşrikler değil. Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki İrci'i ilâ rabbiki radiyeten mardiyye. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Ruha hitap ediyor. Rabbine rücu et, Rabbine geri dön. Allah'tan razı olarak ve Allah'ın rızasını kazanmış olarak. Karşılıklı iki rıza bir araya geliyor. Biz Allah'tan razı olmadıkça Allah da bizden razı olmaz. Biz kuluz, yaratıkız. Ve yaratıklar yaratana bir vefa borcu olarak yaratandan razı olmak mecburiyetindedir. Biz Allah'tan razı olmadıkça Allah bizden razı olmaz. Yaratan, insanın sahibi olarak, onun yaratıcısı olarak yarattığının yaratıcıya teslim olmasını istiyor. Böyle bir teslim neyin teslimidir? Ruhun teslimidir. Ruh Allah tarafından üflenmiştir. Ve Allah'a geri dönecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
Allah'ın ruhunun Allah'a geri dönmesi irci'i ila Rabbike emriyle üzerimize farz kılınmıştır. Öyleyse hepimiz ruhumuzu Allah'a ulaştırmak mecburiyetindeyiz. Ne zaman? Bu dünya hayatını yaşarken, ölmeden evvel. Neden? Çünkü öldükten sonra Azrail Aleyhisselam ve onun takımı gelip kişinin ruhunu, eğer ruh Allah'a ulaşmamışsa vücudunu alırlar, onlar ulaştırırlar. Yani Allah'ın üfürdüğü ruh eninde sonunda mutlaka Allah'ın zatına geri döner. Marifet, o ruhu ölmeden evvel hayattayken Allah'a ulaştırmaktır. Zariyat suresinin 50. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki فَفِرُّ اِلَى اللّٰهُ. Öyleyse Allah'a firar et. Allah'a kaç. Allah'a sığın. Firar etmek, kaçmak ve bir yere sığınmak. Öyleyse Allah'a sığın, Allah'a kaç. İnni lekum minhu nezirun mübin. Muhakkak ki ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım. İnni muhakkak ki ben lekum sizin için minhu ondan Allah-u Teala'dan apaçık bir uyarıcıyım. İşte sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde muhtevaya baktığımız zaman Allah'ın sizden istediği 3 tane teslim: ruhunuzu, beçinizi, nefsinizi Allah'a ulaştırmak. Peki acaba bir 4. teslim daha var mı? Evet. Bu teslimler gerçekleşirse Allah Teala hepinizden iradenizi de Allah'a teslim etmenizi ister. Ve her teslim bir evvelkinden Allah'a daha yakın birini ifade eder. Fizik vücudunu teslim eden kişi dik yokuşu aşmıştır. 18 saatlik zikrini tamamlamıştır. O ruhunu teslim eden bir kişiden, ki ruhu teslim etmek herkes için mümkündür. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, ruhunu Allah'a hayattayken ulaştırmayı dilerse, Allah'ın sözü var. Söyledik bu konuşmamızda. Ben sizin ruhunuzu kendime ulaştıracağım diyor Allah-u Teala. Biz insanlar Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Allah da ruhumuzu kendisine ulaştıracak. Hadise sevgili kardeşlerim, Allah'ın ruhumuzu kendisine ulaştırması Allah'ın bir lütfu keremidir. Hem ruhumuzu kendisi zatına ulaştırıyor, hem de bizi biz ulaştırmışız gibi mükafatlandırıyor. Bir insan Allah'a ulaşmayı denediği zaman Allah Teala onu 1. kat cennetin sahibi yapar. Bu 1. olay. Bu kişi mürşidine ulaşacak ve tabi olacaktır. Ruhu vücudundan ayrılacaktır. Tabi olup da ruhu vücudundan ayrıldığı zaman bundan sonra ölse kişi 2. kat cennetin sahibidir. Peki ayrıldıktan sonra ne olur ruh? Ayrıldıktan sonra ruh Allah'a ulaşır. Bir kişi ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölse, ki
Allah'a ulaştırmıştır. Üçüncü kat cennetin sahibi olur. Peki böyle bir dizaynda kişinin dünya mutluluğu ne alemdedir? Kim ruhunu Allah'a teslim ederse nefsinin kalbi %51 afetlerden kurtulur. O kişi dünya mutluluğunun yarısının sahibidir. Üstelik de ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçen 7 aylık devre o kişinin hayatının en güzel devresidir. Hiçbir zaman hiç kimse o 7 aylık devredeki mutluluğunu unutamaz. Huzuru, saadeti unutamaz. İşte Allah'ın zatına ulaşmak. Bu standartlar içinde kişiyi mutlaka huzura kavuşturur. Allah Teala Lokman Suresi'nin 15. ayet-i kerimesinde diyor ki: Bilgin olmayan bir şey hakkında şirk koşman için seninle mücadele ederlerse ikisine de itaat etme. Öyle bir devreden bahsediliyor ki anne baba şirkteler. Çocukları Allah-u Teala kurtarmak istiyor ve onlara söylüyor bunu. Şirk koşman için seninle mücadele ederlerse. Yani Allah'a ulaşmayı dilemene mani olmak için. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe şirktedir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler gizli şirkten kurtulabilirler. İkisine de itaat etme diyor Allah-u Teala böyle bir talepte bulunduğundansa senden ve dünyada onlara güzellikle sahip ol. Ve bana yönelenlerin yoluna tabi ol. Vettebi sebila men enave ileyye. Ve vettebi ve ittiva et, tabi ol. Sebila, sebile, yola, yoluna. Men kişinin enave dileyen kişinin ileyye ulaşmayı dileyen kişinin ileyye bana ulaşmayı dileyen bana yönelen kişiye tabi ol diyor. Bana yönelenlerin yoluna tabi ol. Ettebi ve tabi ol sebile yola yoluna men enave ileyye bana men kişilerin enave yönelen kişilerin ileyye bana yönelen kişilerin yoluna tabi ol. Sebile var başında. Vettebi sebila ve tabi ol sebila yoluna men kişilerin enave yönelen ileyye bana. Allah Teala diyor ki sonra dönüşünüz banadır. Sümme ileyye merci hüküm. Sümme sonra ileyye bana merci hüküm. Rücu edeceksiniz. Bana. Geri döneceksiniz. Ve münebbi hüküm bima kuntum tamelun. O zaman yaptığınız şeyleri size haber vereceğiz. Amellerinizi. Şura suresinin 47. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki
İstecibu li rabbikem min kable en yetiye yevmin la merede lehu min Allahi. İstecibu li rabbikem, Rabbinize icabet edin. Yani Rabbinizin talebini yerine getirin, Allah'a ulaşmayı dileyin. Min kabli'den evvel, neden evvel? En yetiye yevmin, bir günün gelmesinden evvel, la merede lehu min Allahi, Allah tarafından geri döndürülemeyecek olan günün gelmesinden önce, yani kıyamet gününün gelmesinden önce veya sizin ölüm gününüzün gelmesinden önce. Allah'a geri dönün. Allah'a ruhunuzu ulaştırın. Maleküm min merceğin yevme izin. O izin günü, yani kıyamet günü, sizin için bir merce, bir sığınak yoktur. Ve maleküm min nekir, sizin için inkar da yoktur. Yaptıklarınızı inkar etmeniz mümkün değildir. Neden değildir? Çünkü herkesin hayat filmi, onun bütün yaptıklarını açık bir şekilde filme alındığı cihetle gösterecektir. Hem de iki hayat filmi birden. Bir, o kişinin yaptıklarını gösteren hayat filmi. İki, o kişinin yaptıklarını hangi düşüncelerin tesiri altında yaptığını gösteren ikinci bir hayat filmi. Bir, düşünceler hangi olayların oluşmasını, acaba hangi standartta bir düşünce vücuda getirmiştir? Başka bir ifadeyle, kişi hangi sebepler tahtında bir olayı vücuda getirmiştir? Bunların ikisi de açık bir şekilde görünür. Kişinin hem düşünceleri, hangi olayı hangi sebeple gerçekleştirdiği, hem de yaşadığı olay, başkalarıyla veya kendi kendine yaşadığı bütün olaylar. Onun için iki grup kiramen katibin meleği var. Birinci grup sadece düşünceleri filme alıyor ve gösteriyor. İkinci grup kişinin fizik vücudunun yaptıklarını filme alıyor, onu gösteriyor. Ve böylece kişinin gizleyebileceği hiçbir şey yok. Zaten kıyamet günü herkese kendi hayat filmi gösterilir ve o hayat filminin standartları içinde kişi hiçbir şeyi inkar edemez. Baştan aşağı inciler hiçbir yanlışlığın mevcut olmadığını görür ve kaderine razı olur. Allah Teala Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesinde diyor ki: Vallahu yedu ila darissalam. Allah selam yurduna, teslim yurduna davet eder ve yehdi men yeşâ'yı ila sıratın müstakim ve dilediği kişiyi, kimi, neyi dilediği kişiyi, kendisine ulaştırmayı dilediği kişiyi sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakim, bildiğiniz gibi, istikamet üzere olan, Allah'a istikamet üzere olan, Allah'a istikametlenmiş bir yol. Bir başka ifadeyle, insan ruhunu Allah'a ulaştıran yoldur. Ve Allah Teala kimi kendisine ulaştırır? Allah'a ulaşmayı
Dileyen kişileri sadece kendisine ulaştırır. Eğer biz insanlar Allah'a ulaşmayı dilemezsek, ruhumuzu Allah'a ulaştırmak bizim için bir değer ifade etmezse, hiçbir zaman ruhumuz biz hayattayken Allah'a ulaşamaz. Allah'a ulaşamadığı sürece, biz Allah'a ulaşmayı dilemedikçe cehennemden kurtulamayız. Bir insanın cehennemden kurtuluş noktası onun bir talebidir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu dilek varsa, dilek tahakkuk ettiği anda kişi birinci kat cennetin sahibi olur. Allah Teala o kişiyi orada bırakmaz, mutlaka mürşidine ulaştırır. Kişi tabiyetini gerçekleştirir.

o muhteşem mutluluk dizaynı içerisinde geçirir. İşte o sırat-ı müstakimi kişinin aşması ve Allah'a ruhunu ulaştırmasıdır. Bir sırat-ı müstakim var, Allah'a doğru istikametlenmiş yol var. Kişiyi mutlaka Allah'a ulaştırır. Neticede de cennetin üçüncü katı o kişi için geçerlidir. Ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölürse. Bir de sırat-ı cehim var, cehenneme ulaştıran yol. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin yolu mutlaka cehennem yoludur. Sırat-ı cehimdir. Rad suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Vellezine yesulune ma emerallahu bihi en yusale." Ve onlar vasıl ederler, ulaştırırlar. Ma şeyi, emrallahi, Allah'ın emrettiği şeyi, bihi ona, yani Allah'ın zatına, en yüksele ulaştırma. Ve onlar Allah'ın zatına ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Ve yahşevne Rabbühüm, ve Rablerine karşı huşu duyarlar. Ve yuvafine soyun hesap ve küte hesaptan, cehenneme gitmekten korkarlar. Affederler. Öyleyse kim bu insanlar? Bunlar ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştıranlardır. Allah Teala irci'i ila rabbiki diyor. Rabbine geri dön diyor ruha. Bu bir farz emirdir. De mutlaka yerine getirilmesi şarttır. İşte bu huşu duyan ve Rablerine karşı kötü hesaptan korkan insanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Allah Teala Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Vezkür isme Rabbike." Rabbinin ismiyle zikret. "Ve tevettel ileyhi tebdila." Ve her şeyden kesilerek ona vasıl ol. Dön, ulaş. Her şeyden kesilerek ona ulaş. Açık bir şekilde Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi Allah'a dönmemizi, ruhumuzu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmamızı emrediyor. Nasıl olacak? Kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek. Ondan sonra da hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini soracak. Hacet namazı biliyorsunuz gece yarısından sonra kılınan bir namazdır. Ve dört rekatlık bir namazdır. Birinci rekatta Fatiha'dan sonra üç tane ayet-el kürsi okunur. İkinci rekatta Fatiha'dan sonra İhlas ve Lakmas okunur. Üçüncü ve dördüncü rekatlarda da Fatiha'dan sonra İhlas ve Lakmas okunur. Ve Allah'tan mürşit istenir. Hepimiz mürşidimizi öyle bulduk. Allah Teala bizlere mürşidimizi o standartlarda gösterdi. Bütün insanlar için Allah'ın kanunu geçerlidir. Kim hacet namazını kılar da Allah'tan mürşidini sorarsa, eğer kişi gerçekten mürşidine ulaşmak istiyorsa, tabiyetini gerçekleştirmek istiyorsa, Allah ona mutlaka mürşidini gösterir. Nisan suresinin 58. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "İnna Allaha ya'murukum

0: an tu'addil emanati ila ehliha. Muhakkak ki Allah emanetleri sahibine tevdi etmenizi, teslim etmenizi emreder. İnnallâhe, muhakkak ki Allah, ye'murukum, size emreder. En tu'addül emanati, emaneti tevdi etmenizi, vermenizi, teslim etmenizi ila ehliha, onun ehline. Yani sahibine demek. Öyleyse emanetlerden bir tanesi de insanın ruhudur. Sevgili kardeşlerim, Allah ruhunuzun da sahibidir. Fizik vücudunuzun da, nefsinizin de, iradenizin de. Ruhunuz da, fizik vücudunuz da, nefsiniz de, iradeniz de birer emanettir. Kim ruhunu Allah'a teslim ederse, o birinci emaneti teslim etmiştir. Fizik vücudunu teslim eden, ikinci emaneti de teslim etmiştir. Nefsini teslim eden, üçüncü emaneti de teslim etmiştir. İradesini teslim eden, dördüncü ve son emaneti de teslim etmiştir. Ruh, fizik vücut, nefs ve irade Allah'a mutlaka teslim edilmesi lazım gelen Allah'ın bizlere verdiği emanetlerdir. Öyleyse Allah Teala ne diyor? Ve izâ hakemtüm beynen nâsi, ve eğer insanlar arasında hakemlik yaparsanız, en tahkümü bil adl, adaletle hakemlik yapın. Adaletle hükmetmenizi Allah Teala emreder. İnnallâhe, muhakkak ki Allah, kâne semî'an basîrâ. Muhakkak ki Allah işiten ve görendir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görünüyor ki bunca ayet hep insan ruhunun Allah'a ulaşmasının farz olduğunu hep emir şeklinde emrederek Kur'an-ı Kerim'e 12 tane ayetle ayrı ayrı söylemiş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir sohbetimizi daha Allah-u Teala burada tamamlamamızı nasip kıldı. Huzurlarınızdan bu noktada ayrılıyoruz inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve rekatühü. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerimiz, can dostlarımız, gönül dostlarımız. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: İmam İskender Ali Mihir Hazretleri ile her gün kesintisiz tasavvuf sohbeti Nur TV ekranlarında. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. İmam İskender Ali Mihir Hazretleri sorularınızı Kur'an ayetleriyle cevaplıyor. kulaklarınızı Allah'ın sohbetine ne kadar açarsanız o kadar mutlu olursunuz.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir aradayız. Bir defa daha biz bizeyiz. Eyleyiz, gönül gönüleyiz. Sevgili kardeşlerim, üç tane vücuttan oluşuyoruz. Bu vücutlarımızdan bir tanesi nefs, bir tanesi fizik vücut, bir tanesi ruh. Sakın nefsle ruhu aynı şey zannetmeyin. Nefs, başlangıçta muhtevasında afetler olan ve bu afetlerden kurtulduğu takdirde ahsene ulaşabilecek olan bir özellik taşır. Öyleyse nefsiniz mutlaka üzerinde dikkatle durmanız lazım gelen, onu tezkiye etmek istediğinde çalışmanız lazım gelen, arıtmak mecburiyetinde olduğunuz bir vücudunuz. Bununla hepiniz vazifelisiniz. Nefs tezkiyesi ve tasfiyesi üzerinize farz, Allah'a verdiğiniz bir yemin var. Nefsinizi tezkiye edeceğinize, tasfiye edeceğinize, nefsinizi Allah'a teslim edeceğinize dair Allah'a verdiğiniz bir yemin var. Ezelde Allah Teala hepimizi bir araya getirmiş. Nasıl? Adem Aleyhisselam'ın sırtından onun çocuklarını çıkarmış. Onun çocuklarından hepsinin sırtından onların kendi çocuklarını çıkarmış. Ve böylece her nesil kendisinden sonrakilerin sırtlarından çıkarıldığı bir özellikle hepimiz Allah'ın huzurunda toplanmışız. Kalp gözümüzle Allah'ı görüyoruz, kalp kulağımızla Allah'ı işitiyoruz. Ve Allah-u Teala buyuruyor, Elestü bi Rabbiküm, Araf 172. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Buyuruyor. Galu dediler ki, bela, evet. Hepimiz Allah-u Teala diyoruz ki, evet, sen bizim Rabbimizsin. İşte Rabbimiz olan Allah-u Teala diyor ki, nefslerini onlara şahit tuttuk. Kıyamet günü ben bundan haberdar değildim demesinler diye. Öyleyse ben sizin Rabbiniz değil miyim kelimesi cümlesi yeter mi? Allah'ı Allah olarak kabul etmek, zaten hepimiz onu görebilecek olan özellikle Allah-u Teala'nın huzurunda toplanmışız. Hepimiz görmüşüz, hepimiz onunla konuşmuşuz, kalbimizde işitmişiz, kalbimizde cevap vermişiz. Bela diye evet demişiz. Yeter mi bu? Kurtuluş için yeter mi? Nefslerimizi Allah-u Teala bizi neden şahit tutuyor? Öyleyse başka bir şey var. Kıyamet günü biz bundan haberdar değildik diyecek olan birisi bir iddia ile karşı karşıya olmak durumunda. Yani sana bu emir verildi ama sen onu yerine getirmedin. Neden dendiğinde ben bundan haberdar değildim diyebilmek imkanından Allah-u Teala bizi men ediyor. Onun için de
nefslerimize şahit tutuluyoruz. Yani nefslerimiz Allah'a bir söz vermiş olmalı. İşte ruhumuz da, veçimiz de, nefsimiz de ezelde Allah'a gerçekten söz vermişler. Nefsimizin yeminine Kur'an-ı Kerim de yemin diyor. Ruhumuzun yeminine misak diyor. Fizik vücudumuzun yeminine ahd diyor Kur'an-ı Kerim. Öyleyse bakalım ne diyor Kur'an-ı Kerim? Diyor ki Müddessir suresinin 38, 39, 40. ayetlerinde küllü nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennat. Bütün nefsler rehinedirler diyor Allah-u Teala. İktisap ettikleri derecelere karşılık olarak rehinedirler diyor. Ama yemin sahipleri hariç diyor Allah-u Teala. Yemin sahipleri, yeminlerini yerine getiren nefsler, onlar cennette olacaklardır diyor. Öyleyse bütün nefsler iktisap ettikleri derecelere uygun standartlarda rehinedir ama sonra bu rehinelikten kurtulacak ve Allah'ın cennetine girecektir. Cennette olacaktır kimler? Yeminlerine sahip çıkanlar, yeminlerini yerine getirenler. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, nefslerimiz Allah'a yemin vermiş. Peki kim kurtulacak nefslerden? Hangi nefsler kurtulacak? Allah-u Teala Şems suresinin 9. ayet-i kerimesine diyor ki kat eflaha men zekaha. O kişiler ki onun nefslerini tezkiye ettiler, onlar kurtuldular, felaha erdiler diyor. Öyleyse nefsini tezkiye eden felaha erer. Konumuzda nefs tezkiyesi. Konunun merkezinde bu ayet var. Kat eflaha men zekkaha. Bu Şems suresinin 9. ayet-i kerimesi. Şems suresinin 7'sini, 8'ini ve 9'unu beraberce söylemekte konunun tam anlaşılması için fayda var. Allah Teala diyor ki ve nefsin ve ma sevvaha. Şemsiydi. O nefse kasem ederim ve onu sevva edene diyor. Dizayn edene. Ona şekil verene, biçim verene. Şems 8'de de diyor ki فَاَلْهَمَهَا فُجُرَهَا وَتَقْوَهَا. Allah'ın takvası ve şeytanın fücuru o nefse ilham edilir. قَدْ اَفْلَاهَا مَنْ زَكَّاهَا. Onlar ki tezkiye oldular, felaha erdiler. Burada söz konusu olan şey nefs. 3 ayet buradan bu noktaya ulaşıyor. Ve Müddessir suresinin 38, 39, 40. ayetlerinde birleştirdiğimiz zaman Allah'a yemin verilen, yemin veren nefsler bu yeminlerini yerine getirdikleri takdirde felaha eriyorlar, cennete ulaşıyorlar. Yemin sahipleri cennette olacaklardır diyor. Öyleyse bir nefsin Allah'a verdiği yemini demek ki nefsi tezkiye etmek. Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki nefs konusunda فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَص۪يرِ.
Kim nefsini tezkiye ederse, o bunu kendi nefsi için yapmıştır. Yani nefsi Allah'a ezelde yemin vermiştir tezkiye olacağına dair. Ve bu yemini gerçekleştirmek üzere nefsini tezkiye etmiştir. Ve ruhu da Allah'a ulaşır diyor Allah-u Teala. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de nefs tezkiyesi diye bir olay var. Peki bu nefsimizin Allah'a verdiği yemin. Ruhumuz Allah'a misak vermiş. Rad 20 ve 21. ayetlerde Allah-u Teala diyor ki اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. Yani ruhlarında, vechlerinde, nefslerinde, iradelerini de Allah'a teslim ederler. وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَاكِ Ve misaklerini naksetmezler, misaklerini bozmazlar. Yani misaklerini mutlaka yerine getirirler. Özellikle misaklerini yerine getirirler manası var. Çünkü arkadan misakin ne olduğunu veriyor Allah-u Teala. Diyor ki وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَى Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ruhlarını ona Allah'a ulaştırırlar diyor. Vasıt ederler diyor. Vuslat kelimesi, visal kelimesi, vasıl olmak fiili buradan geliyor. Bir yere ulaşmak anlamına geliyor. Ruhu Allah'a vasıl etmek, ulaştırmak. Muvassalat kelimesi buradan geliyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse ruhumuz Allah'a misak vermiş. Nitekim Rad Suresinin 25. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki onlar evvelce Allah'a misak vermelerine rağmen Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmazlar. Vuslatı keserler. Onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır diyor. Evvelce Allah'a misak vermelerine rağmen Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmazlar. Sonra da fizik vücudumuzun ahdi söz konusu. Yasin 60 ve 61'de Allah Teala bu hususu anlatıyor. Allah Teala buyuruyor: "Elem ehad ileyküm ya beni Ademe en la tabudu şeytane innehu lekum aduvun mubin ve ene buduni hazâ sıratı mustakim." Ey Adem oğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı diyor Allah-u Teala. İşte bu da sırat-ı müstakimdir diyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın şeytana kul olmaktan kurtulmak ve Allah'a kul olmak sadedinde insanlardan aldığı bir ahd var. Fizik vücudumuz için. Allah'ın Ademoğulları adını verdiği şeyler bizim Adem Aleyhisselam'ın sulubundan gelen bizim fizik vücutlarımızdır. Öyleyse yemin, misak ve ahd. İşte konumuz bu üç tane yeminden yemin adı verilen husus. Nefsimizin Allah'a verdiği yemin. Nefsimizin tezkiye olması ve tasfiye olması. Aslında tasfiye de tezkiyenin üst bölümünü ifade eder. Ama genel anlamda Kur'an-ı Kerim'de geçen tabir hep tezkiyedir.
nefsin temizlenmesi, nefsin aklanması, nefsin afetlerden arınması. Öyleyse Allah Teala ne diyor nefsimiz için? Biz nefsi bir ahseni takvim içinde yarattık. Sonra onu esfeli safiline reddettik diyor Allah Teala. Esfeli safiline Allah'ın reddettiği bir nefs söz konusu olabilir. Ahsene ulaşmış bir nefs söz konusu olabilir. Ve nefsin özelliği ahsene ulaşabilecek olan bir özellikle, hususiyetle yaratılmış olmasıdır. Öyleyse bütün insanların nefsi ahsene ulaşabilecek olan bir özellikle yaratılmış. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hepinizin nefsi ahsene ulaşabilecek olan bir özellikle yaratılmış. Ahsen olduğu zaman nefsiniz, siz ihlas makamının sahibi olursunuz. Ahsen takvanın sahibi olursunuz. Nefsiniz Allah'a teslim olur. Bütün afetleri yok olur, yerine ruhun hasretleri gelip yerleşir. Nefsin yapısını incelediğimiz zaman, neden nefsimizin Allah'a yemin verdiğini daha iyi anlarız. Nefsimiz baştan aşağı afetlerle doludur. 19 tane afetten oluşmuştur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, düşmanlık, iptilalar, isyan, hasislik, cehalet, kibir vesaire. 19 tane afet, hepsi de karanlıklarla temsil edilir. Ve herkesin kalbinde mutlaka küfür kelimesi yazar. Küfür kelimesi karanlıkları nefsin kalbinde tutacak olan bir cazibe merkezidir. Ne zamanki kişi Allah'ın yoluna revan olacaktır, ruhunu Allah'a ulaştıracaktır, o zaman Allah-u Teala o kişinin kalbindeki küfür kelimesini alır, kalbin içine imanı yazar. Muradı ne? Böyle yaparak nefsi tezkiye etmek, tasfiye etmek ve böylece ruhu da, veçhi de, nefsi de, daha sonra iradeyi de Allah'a teslim etmek. Bugünkü konumuz, bu akşamki konumuz nefs tezkiyesi. Öyleyse nefsimizi tezkiye etmek sadedinde bir muhtevaya bakıyoruz. Nefsin tezkiyesi. Öyleyse hangi istikamette bir gayretin sahibi olmalıyız? Nefsin tezkiyesi, bütün insanlara Allah'ın farz kıldığı bir husus. Bütün insanlar nefslerini tezkiye etmek sadedinde vazifeli kılınmışlardır Allah-u Teala tarafından. Gerçekten farz mı? Bakınız ne diyor Allah Teala Maide 105'te. Ya eyyühellezine amenu aleykum enfisekum la yedurrukum men dalle izah tedeytum.
Ey amin olanlar diyor Allah Teala, Allah'a ulaşmayı dileyenler, nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize farzdır. Siz nefsinizi tezkiye etmeye başladığınız zaman, nefs tezkiyesine başlayarak hidayet üzere olduğunuz zaman dalalette olanlar size bir zarar veremezler. Ayet-i kerime nefs tezkiyesine başlayan bir insanın hidayet üzere olduğunu söylüyor. Biliyorsunuz iki tane temel faktör var. Birisi hidayet, birisi dalalet. Bütün insanlar doğuşlarından itibaren dalalettedirler. Herkes dalalettedir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler mürşitlerine ulaştıkları zaman 14. basamakta tabiyetlerini tahakkuk ettirdikten sonra hidayet üzere olurlar. Ondan evvel dalalettedirler. Öyleyse bir insanın dalaletten kurtulmasıyla hidayet üzere olmasıyla nefs tezkiyesi arasında kesin bir ilişki var. Maide 105'te Allah'ın söylediği husus, nefsleriniz üzerinizdedir. Nefslerinizin sorumluluğu üzerinizdedir. Nefslerinizi tezkiye etmek sorumluluğu üzerinizdedir. Siz nefs tezkiyesi yaparak hidayet üzere olduğunuz andan itibaren, yani siz hidayette olduğunuz andan itibaren, hidayet üzere olduğunuz, hidayete adım attığınız andan itibaren, henüz hidayete ermediniz ama hidayete adım attığınız andan itibaren dalalette olanlar size bir zarar veremezler. Neden? Çünkü başınızın üzerinde aynı anda devrin imamının ruhu oluşur. Oluşursa ne olur? Devrin imamının ruhu sizin mümin olmanız için yeterli sebep teşkil eder. Nefs tezkiyesine başlamanız için yeterli sebep teşkil eder. Ve böylece tabiyetiniz dalaletten hidayete adım atmanızdır. Öyleyse evvela her şeyden evvel şunu görüyoruz. Nefs tezkiyesi sadece hidayette olanların yapabileceği bir şeydir. Öyleyse hidayete adım attığınız yer mürşidinize tabi olduğunuz noktadır. Ondan evvel herkes dalalette. İşte 10 tane ayet-i kerime nefs tezkiyesinin başladığı yer hidayet asıldır diyor. Ondan evvel bütün insanlar dalalettedir diyor. Kasas 50. Habibim, eğer senin davetine icabet etmezlerse bil ki onlar kendi hevalarına tabidirler. Kim Allah-u Teala'nın davetçisine değil de hevasına tabi olursa onlardan daha çok dalalette olan kim vardır? Tabi olmayanlar dalaletteler. Taha 123'te Allah-u Teala aynı şeyi şöyle söylüyor. Ve insanlar diyor size, hidayetimiz gelecek. Size hidayetim gelecek. Kim hidayetçime tabi olursa sadece o, onlar dalaletten kurtulurlar ve şakide olmazlar. Kehf 17.
Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Kim de dalaletteyse onlar için bir hidayetçi yoktur. Câsiye 23. Habibim, o nefslerinin hevasını kendisine ilah edilenleri görüyor musun? Allah onları onların ilmi üzerine dalalette bırakır. Nefslerinin hevasını kendilerine ilah edinenler, yani nefslerin hevasına tabi olanlar. Kasas'ta ne diyordu Allah Teala? Allah'ın davetçisine değil de kendi hevasına tabi olanlar, onlar dalalettedirler.

5. Delalet ayeti kerimesi Cuma 2. Allah bütün kavimlerde ümmiler arasında Resul bahs eder. Onlara Allah'ın ayetlerini okusun diye, onların nefslerini tezkiye etsin diye, onlara kitap öğretsin diye, onlara hikmet öğretsin diye. Bu Resul'e tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindedirler. Tabiyet yoksa dalalet mutlaka var. Görüyorsunuz ki burada Allah-u Teala nefs tezkiyesinin tabiyetle mümkün olduğunu söylüyor. Ayet son derece açık. Onlara Allah'ın ayetlerini okusun diye, onların nefslerini tezkiye etsin diye. Öyleyse tabiyet, nefs tezkiyesinin kesin hükmüdür. Tabiyet yoksa nefs tezkiyesi yoktur. Âl-i İmran 164'te de Allah-u Teala aynı şeyi söylüyor. Müminlerin başlarının üzerine nimet olsun diye Resul bahsederiz diyor. Onlara Allah'ın ayetlerini okusun diye, onların nefslerini tezkiye etsin diye, gene nefslerini tezkiye etsin diye geçiyor. Bu Resul'e tabi olmadan evvel onlara apaçık bir dalalette içindedirler diyor. Dalalet içindedirler diyor. 6 ayet oldu. Bunlardan 5 ve 6. ayetler tabiyetin dalaletten kurtulmanın nefs tezkiyesinin başlangıcı olduğunu söylüyor. Yedinci ayet-i kerime Ahkaf 32. O Allah'ın davetçisine tabi olmayanlar, onlar tabiyeti reddettikleri için apaçık bir dalalet içindedirler diyor Allah-u Teala ve Allah'ı aciz bırakacaklarını mı zannediyorlar diyor onlar. Davetçinin reddedilmesi, tabiyetinin reddedilmesi. 8. ayet-i kerime Nahl 36. Biz bütün kavimlerde Resul bahsederiz. O kavimlerdeki insanların şeytana kul olmaktan kurtulsunlar da Allah'a kul olsunlar noktasına ulaşsınlar diye. Bir kısmı bu yüzden hidayete erdiler, tabi olmuşlar. Bir kısmının sözlerine dalalet hak oldu diyor Allah-u Teala. Zümer 23'te de diyor ki işte bu Allah'ın hidayetidir ki Allah bununla kullarından dilediğini hidayete erdirir. Kim de dalaletteyse onlar için bir hidayetçi yoktur. Yani kişi dalaleti seçtiği için onlar için bir hidayetçi olmuyor. Sevgili izleyiciler, dinleyiciler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerinizde demek ki tabiyet asıldır. Nefs tezkiyesinin başlangıcı. Araf 186'da Allah-u Teala diyor ki Allah dilediğini hidayete erdirir, dilediğini dalalette bırakır. Onlar için bir hidayetçi yoktur. Allah onları isyanları içinde şaşkın bir halde bırakır diyor. İsyan edenlerin, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hepsi Allah'a isyan etmiş olanlardır. Ve isyan edenleri dalalette bırakır, onlar için hidayetçi yoktur diyor. Zaten adamlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. O zaman Allah-u Teala onlara niçin hidayetçi tayin etsin? Onlar nefslerini tezkiye etmeyi dilemiyorlar. Niçin hidayetçi tayin etsin? Nefslerindeki afetler sebebiyle, afetlerden bir tanesi de isyan. İsyan hüviyetinin sahipleri ve mürşitlerine ulaşamıyorlar. Ulaşsalar isyan müessesesi adım adım yok olacak. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, gördük ki 10 ayet-i kerime dalalette olanlar nefs tezkiyesine başlayamazlar. Mürşide, Resul'e nefsler tezkiye olsun, tasfiye olsun diye ulaşılır. Tabiyet tezkiyenin başlangıcıdır. Öyleyse
sıfırdan bu başlangıç noktasına birkaç cümleyle inşallah ulaşalım. Biliyorsunuz İslam merdiveni 28 basamaktan oluşur. Birinci basamakta olaylar yaşanır, herkes yaşar. İkinci basamakta olayların değerlendirmesi yapılır. Bu değerlendirmeye insanların bakış açısı, Allah'ın o kişiyi seçmesine veya seçmemesine sebebiyet verir. Ve Allah-u Teala kimi seçerse bu ikinci basamakta seçer. Kalbinde zevk olmayanları seçer. Kalbinde maraz olmayanları seçer. Allah'ın ayetlerini tekzip etmeyenleri, inkar etmeyenleri, ketmetmeyenleri seçer. Yeryüzünde fesat çıkarmayanları seçer. Kalbinde hayır gördüklerini seçer. Kalbinde zevk olanları seçmez. Kalbinde hastalık olanları, maraz olanları seçmez. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın seçtiği bir kişi Allah'a ulaşmayı mutlaka diler mi? Hayır, mutlaka dilemez. Ama seçtiklerinin büyük kısmı mutlaka diler. Ve dilerse Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan vardır artık. Kurtuluşa ehil olmuştur. Kurtuluşu elde etmiştir. Mutlaka o cennete girecektir. Allah-u Teala Rahim esmasıyla tecelli eder. Bu tecelli o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi yok eder. Kulaklarındaki vakrayı yok eder. Kalbindeki ekimleti yok eder. Yerine ifat koyar. Ne olur? Kişi görmezken görmeye başlar. Kulakları da vakır olduğu için işitmezken, manaya varamazken irşat makamının sözlerinin manasına varmaya başlar. Ve kalbinde ekinnet vardır kişinin. Ve bu ekinnetle o kişinin kalbi en güzele ulaşır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala her şeyi en güzel standartlarda dizayn etmiştir. Kişi görmeye, işitmeye, idrak etmeye başlar. Ardından Allah-u Teala o kişinin kalbine ulaşır, kalbin nur kapısını Allah'a çevirir. Daha sonra o kişinin göğsünden kalbine Allah'ın nurlarının girebilmesi için bir nur yolu açar, göğsünü şerh eder kişinin. Sonra kişi zikir yapar ve bu açılan yolu takip eden Allah'tan gelen rahmet ve fazl kişinin kalbine ulaşır ama kalp mühürlüdür. Mühürden içeri giremezler ama rahmet nurları sızabilir. Bu sızma %2'ye ulaştığı zaman kişi huşuya ulaşır. Ve huşuya ulaşan kişi Allah'tan mürşidini istediği zaman ki mutlaka mürşid isteği o kişiye Allah Teala tarafından verilir. Talep ettiği zaman da Allah mutlaka ona mürşidini gösterir. Bazen talep etmeden de gösterir, defalarca gösterir. Ne oldu? Bu kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Allah'tan 10 tane ihsan aldı. Bu ihsanla mürşidine ulaştı. Çünkü o talep etti Allah-u Teala'dan mürşidini görmeyi. Talep etmese de Allah-u Teala ona mutlaka gösterecektir. Ama o zaten mürşide ulaşmak için kalbinde gerekli talebi oluşturan bir insandır. Allah onun kalbine koyduğu her şeyle onu irşat makamına yaklaştırmıştır. O kişi tabi olmak için içinde dayanılmaz bir arzu barındırır. Mutlaka tabiyeti ister. Allah'ın evliyası olmak onun için artık bir tutkudur. Vazgeçilmez bir husustur. Bu minval üzere bu kişi mürşidine ulaşır.
Peki ne oldu? Konumuz nefs tezkiyesi. Bu noktaya kadar nefs tezkiyesi var mı? Hayır, yok. Ama şartların hazırlanması var. Nefs tezkiyesi yapacak olan bir kişinin kalbinde ekinetin alınması lazım. Bir, kalbe ihbat konması lazım. İki, kalbin nur kapısının Allah'a döndürülmesi lazım. Üç, o kişinin göğsünden kalbine nur yolunun Allah-u Teala tarafından açılması lazım. Dört, ama üç şart daha lazım. Kalbin mührünün açılmış olması, kalbin içindeki küfür kelimesinin alınması, kalbin içine iman kelimesinin yazılması. Bunlar tabiyetten sonraki işlemler. Kişi büyük bir tehalükle, vazgeçilmez bir taleple mürşidine ulaşmayı diliyor. Ve biliyor ki Allah'ın bütün evliyası, bütün o manevi güzellikleri yaşayanlar mutlaka mürşidlerine ulaşıp tabi olmuşlar. Tabiyet asıl. Dalaletten hidayete adım atmak için tabiyet asıl ve bütün Allah'ın evliyası hepsi hidayette olanlar. Öyleyse ne diyordu Cuma 2 ile Ali İmran 164? Bu Resullere tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalaletteydiler. Ve Resullere niçin tabi oluyorlar? Resullere tabi olmalarının sebebi Allah'ın güzelliklerini yaşamak. Öyleyse tabiiyet tahakkuk ediyor. Ne olur? Tabiiyet oluşunca o kişinin 7 tane şahit önünde tabiiyeti gerçekleşir ve Allah ona 10 tane ihsanda bulunur, nimette bulunur. Bir devrin imamının ruhu kişinin başının üzerinde oluşur. Oluşması demek, Mücadele 22'ye göre kalbinin içine iman yazılması demek. Ve Allah-u Teala o kişinin kalbinin mührünü açar. İkinci nimet. Kalbin içindeki küfür kelimesini dışarı alır. Üçüncü nimet. Kalbin içine iman kelimesini yazar. Dördüncü nimet. Ve o kişinin bütün günahlarını sevaba çevirir. Beşinci nimet. Kişinin ruhu Allah'a doğru yola çıkar. Allah'a verdiği misaki gerçekleştirmek üzere. Kişinin nefsi nefs tezkiyesine başlar. Allah'a verdiği yemini gerçekleştirmek üzere. Kişinin fizik vücudu nefsin tezkiye oranına paralel olarak afetlerden temizlenmesi demek nefsin tezkiyesi. Afetlerden temizlenme oranına paralel olarak fizik vücutta şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda nefs tezkiyesi diye bir olayı yaşamaya başlarız. Nefs tezkiyesinin anahtarı zikirdir. Zikir üzerinize farzdır. Müzemmil 8'de Allah Teala veskür ismi Rabbike buyuruyor. Allah'ın ismiyle zikret. Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesinde ya eyyühellezine aminüskürullâhe zikren kesira. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikredin. Günün yarısından daha fazla zikredin. Nisa 103'te feskürallâhe kıyâmen ku'uden ve alâ cunudihim buyuruyor Allah-u Teala, cunubihim buyuruyor. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah-u Teala. Daimi zikirde farz. Ve zikir yapıyorsunuz. Yani Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar ediyorsunuz. Bu
tekrarın muhtevasında Allah kelimesinin vücuda getirdiği bir işlev var. Kim Allah kelimesini tekrar ederse o kişinin kalbine mürşide ulaşma noktasından evvel sadece rahmetle fazl ulaşır. Eğer Allah'ın göğüsten kalbe açtığı yol yoksa, ondan evvelki safhadaysa kişi, Allah'tan gelen rahmetle fazl kişinin göğsüne kadar gelir, yol olmadığı için kalbe giremez, tekrar geriye döner Allah'ın katına ve sonsuz bir akım hasıl olur. Devamlı Allah'ın rahmeti ve fazlı gelir, kişinin göğsüne kadar gelir, oradan tekrar Allah'ın katına geri döner. Kişinin iç dünyasında hiçbir değişiklik oluşturmaz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ama kişi yedi tane kalp şartına sahipse, yani mümin olmuşsa, nefs tezkiyesi sadece müminlerin yapabileceği bir işlemdir. Ne diyor Allah Teala Mümin Suresi'nin 40. ayet-i kerimesinde? Onlar ki mümindirler, nefs tezkiyesi yaparlar, amel-i salihat işlerler. İşte onlar mümindirler. Onlar ki nefs tezkiyesi yaparlar, nefslerini tezkiye ederler, amel-i salihat yaparlar. İşte onlar müminlerdir. Kadın olsun, erkek olsun, Allah müminleri cennetine ulaştıracaktır diyor. Nefs tezkiyesinin 7 kalp şartı. Kalbin içindeki ekinleti Allah'ın alması, kalbin içine ihbat koyması, kalbin nur kapısını Allah'a çevirmesi, o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açması, kalbin mührünü açması, kalbin içindeki küfür kelimesini alması, kalbin içine Allah'ın imanı yazması. Bu 7 şart varsa nefs tezkiyesi vardır, yoksa nefs tezkiyesi olmaz. Öyleyse nefs tezkiyesinin başlangıç noktası, demin işaret ettiğimiz dalaletten kurtulmak, hidayete adım atmak, yani tabiiyet. Tabiiyet yoksa dalalet devam ediyor demektir. Dalalet devam ediyorsa nefs tezkiyesi yoktur. Tabiiyetten sonra nefs tezkiyesinin başladığını söylüyor Allah Teala Cuma 2 ile Âl-i İmrân 164'te, aynı zamanda Bakara 151'de. Hepsi bu 3 ayet nefs tezkiyesinin tabiiyetten sonra başladığını söylüyor. Öyleyse zikir yapıyoruz. Zikir yapınca bu 7 tane kalp şartının sahibi isek, tabiiyetimizi tamamlamışsak, ruhumuz Allah-u Teala'ya doğru yola çıkmıştır. Zikir yaptığımız zaman Allah'ın katından rahmetle fazl ve rahmetle salavat isimli iki grup nur geliyor. Göğsümüze geliyor, göğsümüzden kalbimize ulaşıyor. Allah'ın göğsümüzü yararak, şerh ederek kalbimize ulaştırdığı yoldan, kalbimize açtığı yoldan Allah'ın rahmetiyle, fazlı rahmetiyle salavatı, iki grup nur kalbimize ulaşıyor. Kalbimizin mührü artık Allah-u Teala tarafından açılmış. Bu hareketli hale gelen mührün üzerine rahmetle fazl ve rahmetle salavat, yani 4 ünite nur baskı yapıyor. Bu baskıyla mühür zülmani kapıya kadar aşağı iniyor. Zülmani kapı nefsimizin kalbinin alt tarafında olan, şeytanın karanlıklarını ayaklarımızdan kalbimize kadar ulaştırdığı bir kapı. Aşağıya bakıyor, şeytanın karanlıklarının kalbimize ulaştığı yere bakıyor. Şeytan yerden, toprağın altından gönderir karanlıklarını. Ve kalbimize ulaşan bu karanlıklar nefsimizin kalbini devamlı kapkaranlık tutarlar ve kalpte tutulurlar küfür kelimesi sebebiyle, biz küfürdeyken. Ne zaman ki mümin oluruz, küfür kelimesi kalpten gider, karanlıkları nefsimizin kalbinde tutacak olan bir çekim gücü artık kalmamıştır. Tam aksine nurları, faziletleri,
fazılları nefsimizin kalbinde tutacak olan, kendisine rapt edecek olan iman kelimesini Allah kalbimize yazmıştır. İman kelimesi bir cazibe merkezidir, bir çekim merkezidir ve fazılları kendisine çeker. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefs tezkiyesi sadece müminler içindir. Kalbine iman yazılmayan hiç kimse nefs tezkiyesi yapamaz. Neden yapamaz? Çünkü nefsinin kalbinde iman kelimesi yoktur. Yoksa ne olur? Yoksa o kişinin kalbinde iman kelimesinin yapabileceği işlemi hiçbir vasıta yapamaz. O kişinin kalbindeki iman kelimesi, zikrettiğiniz zaman Allah-u Teala'dan gelen rahmet, fazl ve salavattan fazılları etrafında toplamaya, kendisine yapıştırmaya başlar. Bu çekim %1, %2, %3 derken %7'ye ulaşır. Bu süreç içinde ne olur? İlk zikrinizi yapıyorsunuz. Nefsinizde 7 tane kalp şartı oluşmuş, başınız üzerinde devrin imamının ruhu var ve nefs tezkiyesi yapıyorsunuz. Allah'tan gelen rahmet, faz ve salavat partikülleri göğsünüze, oradan kalbinize ulaşıyor. İman kelimesi toplamaya başlıyor fazılları etrafında. Dikkat edin, birkaç dakika içinde nefsinizin kalbi tamamen nurlardan ibaret olur. Çünkü karanlıkları nefsin kalbine çekecek olan küfür kelimesi artık o kalpten alınmıştır. Öyleyse karanlıkların dayanağı yoktur. Nefsinizin kalbine iman kelimesinin çekim gücüne dayalı olarak gelen nurlar, faziletler orada tutulur iman kelimesi tarafından çekildikleri için. Ama karanlıkları tutacak bir güç yoktur. Onun için bunlar yerleşirken karanlıklar kalbi terk etmek mecburiyetindedir. Kalp pırıl pırıl aydınlanır.

fazlın ve salavatın baskısı birdenbire durur. Neden? O kişi zikri tamamladığı için artık zikretmiyor. Zikretmediği için Allah'ın katından rahmetle faz ve salavat partikülleri gelmez, nurları gelmez. Gelmeyince mürün üzerindeki baskı kalkar. Kalkarsa ne olur? Aşağıdan bastıran şeytanın karanlıkları, zulmeti, nefsin afetleri kalbin içine girerler. İman kelimesinin kendisine çektiği ve yapıştırdığı %7 nur orada kalır. %5 ise %5 kalır. Yapıştırdığı ne kadarsa o kadar nur kalır. Geri kalan nurlar kalbi terk ederler. Çünkü nurlar orada belli bir miktardır. Ama karanlıkların arkası geniş. Nurlar %7 ise karanlıklar, ikide huşudan alınan rahmet %9, %91 kalbin içi boşalacaktır. Çünkü iman kelimesinin çekim gücü sadece %7'yi tutabiliyor kendisinde. Evvelce de %2 rahmet var. Geri kalan kesim karanlıklarla doldurulacaktır. Böylece o kişi evvela %7 nur birikiminde nefsi emmareye ulaşır ve bir rehine olan nefs uzaktan kumanda sistemiyle birinci gökkatının kapısını açar. Ruh birinci gökkatına ulaşır. Nefsi emmare o kişinin kalbinde %7 nur birikimini ifade eder. Ve nefs bir rehine olarak ancak birinci gökkatının kapısını açabilir. Nefs-i emmare Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde ifade buyuruluyor. Hazreti Yusuf Allah-u Teala'ya diyor ki وَمَا اُبَرِّعُ nefsi اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٍ بِالسُّٓءِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي Ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkartamam, yani tezkiye edemem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Öyleyse Allah'ın rahim esması nefs tezkiyesinin işaretini taşır. Allah-u Teala rahim esmasının ve rahman esmasının sahibidir. Rahman esması herkes içindir. Ama rahim esması sadece nefs tezkiyesini yapabilecek olanlar içindir. Allah'a ulaşmayı dileyenler içindir. Başkaları rahim esmasından faydalanamaz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse rahim esmasından sadece onlar faydalanır. O rahim esmasıdır ki kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için onu nefs tezkiyesini gerçekleştirebileceği bir hedefe ulaştırdı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, %7 nur birikimiyle nefse emare tamamlandığı zaman o kişinin ruhu birinci gökkatına kadar çıkmaya başlar. Nefsinin kalbinde %7 fazıl kalıcı olarak sağlam bir şekilde iman kelimesinin etrafına yerleşmiştir. Karanlıklar ne kadar güçlü olarak gelirlerse gelsinler, bu %7'yi oradan söküp çıkaramazlar. Çünkü onları tutan bir kelime var orada, Allah'ın yazdığı bir kelime, iman kelimesi. Onun çekim gücü etrafında bu nurları, fazılları tutuyor. Allah Teala Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde diyor ki وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَتَهُ مَا زَكَّى مِنْهُمْ اَبَدًا اَحَدًا Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa, nefsinizin kalbine

girmezse demek, içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Hiç kimse kendi nefsini tezkiye edemez, ancak Allah dilediğinin nefsini tezkiye eder. Acaba Allah Teala burada ne demek istiyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Şimdi düşünün, bir insan tezkiye olmak istiyor. Ama tezkiyenin şartlarını yerine getirmemiş, Allah'a ulaşmayı dilememiş. Dilememişse Allah Teala onun gözlerindeki hicab-ı mestureyi almamış. Kulaklarındaki bakrayı almamış, kalbindeki ekinleti almamış. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirmemiş. Göğsünden kalbine nur yolunu açmamış. Kişiyi mürşidine ulaştırıp da onun kalbinin mührünü açmamış, kalbindeki küfür kelimesini almamış, kalbinin içine Allah imanı yazmamış. Bu kişi ne kadar zikir yaparsa yapsın, zikir ona hiçbir fayda vermez. Zikir onu nefs tezkiyesine ulaştıramaz. Öyleyse böyle bir insanın nefs tezkiyesini gerçekleştirebilmesi mutlaka Allah'ın yardımını gerektirir. Allah'ın yardımı olmazsa, yani bu söylediğim işlevleri Allah-u Teala o kişide tamamlamamışsa, o kişi ne yaparsa yapsın nefsini tezkiye edemez. Nefs tezkiyesinin başlangıç noktası Allah'ın dışında mürşide mutlaka ulaşmayı gerektirir. Ve mürşide o kişiyi ulaştıran Allah'tır. Öyleyse böyle bir dizaynda o kişinin irşat makamına ulaşması nefs tezkiyesinin başlangıç noktasıdır. Bakınız ne diyor Allah-u Teala? Furkan suresi 69. ayet-i kerime cehenneme gidenlerden bahsediyor. Onların azabının artacağından bahsediyor Allah-u Teala. Furkan 70. Ama kim tabi olur da, tövbe eder de, mümin olursa ve amel-i salihata başlarsa, Allah onların günahlarını sevaba çevirir diyor. Tövbenin, mürşidin önünde yapılan tövbenin kişiyi mümin kıldığını ve bu mümin kılınmakla nefs tezkiyesinin başlayacağını söylüyor Allah-u Teala. Kişi mümin olmamışsa, kalbinin 7 tane kalp şartı tahakkuk etmemişse, ki 7 kalp şartını da Allah tahakkuk ettirir, kişinin Allah'a ulaşmasını dilemesi üzerine ve gene kişinin talebi üzerine Allah onun mürşidine ulaştırır. O standartlarda kişinin ulaşabildiği o noktada kişinin talebinin Allah'ın o istikametteki yardımıyla bir yerlere ulaşması söz konusu. Kişi Allah'a ulaşmayı talep etti. Allah kalp şartlarını dizayn etti. 4 tanesini. Allah o kişide irşat sevgisi, mürşit sevgisini oluşturdu. Kişi irşat makamına ulaşmayı diledi. Canı gönlünden diledi ve hacet namazını kıldı. Kılmasa da Allah Teala onu gösterir. Kılarsa mutlaka gösterir. Kişi mürşidine ulaştıktan sonra kalbi son 3 şartı da gerçekleştirdi. Ve kişi nefs tezkiyesini yapabilecek olan bir özellikle donatıldı. Görüyoruz ki Allah-u Teala kişinin nefs tezkiyesini yapabilecek olan şartları onda oluşturuyor. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah gerekli şartları oluşturuyor. Eğer bu söylediğimiz şartlar oluşmasaydı, o kişi hiçbir zaman nefs tezkiyesini yapamayacaktı. Görüyorsunuz ki şartları oluşturan Allah. O kişinin
nefsinde nefs tezkiyesini yapabilecek olan bütün şartlar böylece tamamlanıyor. Kişi zikir yaptığında Allah'tan gelen nurlar iman kelimesinin etrafında toparlanmaya başlıyor. İşte böyle bir toplanma, nefsin kalbinde iman kelimesinin etrafındaki toplanma, nefs tezkiyesinin temelini teşkil eder. Nefs tezkiyesi bu demektir. Nefs tezkiyesi, nefsin kalbinde Allah'ın fazıllarının iman kelimesinin etrafında toplanması demektir. Bu toplanma adım adım daha güzele doğru gider. Daha çok nefsin kalbini doldurur. Ama görüyorsunuz ki bunu yaptıran Allah'tır. Şartları olgun hale getiren, şartları en güzele ulaştıran Allah'tır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala bu konuda bütün şartları bir araya getiriyor. 7 tane kalp şartı ard arda tahakkuk ediyor. Nefs tezkiyesini sağlayacak olan şartlar ve tabiatıyla buna en büyük ibadet olan zikrin sebebiyet vermesi söz konusu. Sadece zikir yaptığınız zaman başlangıçta rahmetle faz, irşat makamına ulaşıp tabiyetinizden sonra rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli 4 grup nur size gelecektir. Rahmetle salavatın gelebilmesi ancak kişi Allah'a ulaşmayı dileyip de tabiyetini gerçekleştirdikten sonra, hidayet üzere olduktan sonra mümkündür. Bakara suresinin 156. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki, inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz muhakkak ki Allah için yaratıldık, mutlaka Allah'a ulaşacağız. Bakara 157. İşte hidayete erecek olanlar onlardır. Hidayete erenler onlardır. Allah'ın rahmeti ve salavatı onların üzerinedir. Kimlerin üzerinedir? Hidayete erecek olanların üzerinedir. Öyleyse hidayet başlamadan rahmetle salavat o kişinin kalbine girmiyor. Rahmetle fazl girebiliyor sadece. Ancak kişi hidayet ehli olduktan sonra, hidayet üzere olduktan sonra 10 tane ihsanla mürşidine ulaşıp tabiyetini gerçekleştirdikten sonra nefs tezkiyesi başlayabilir, nefsin hidayeti başlayabilir. Öyleyse görüyoruz ki nefsin hidayetinin başladığı nokta o kişiye salavat nurlarının gelmeye başladığı nokta, o kişinin Allah'a doğru yola çıktığı nokta. O noktadan itibaren Allah'ın gönderdiği nurlar, rahmetle fazlın ötesinde rahmetle salavatı da ihata ediyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah'ın nefs tezkiyesi konusunda bir sohbeti Allah-u Teala bizlere nasip kıldı. Böylece görüyoruz ki nefs tezkiyesinin başladığı nokta, hidayetin de başladığı nokta, tabiyetimizin gerçekleştiği nokta, bütün kalp şartlarının hazır olduğu nokta. Ve nefs tezkiyesi başlıyor. %1, %2 derken %7 nispetinde nur ve nefsi emmare. Nefsi emmare, nefsi emreden nefs kademesi. Başta nefsin kalbindeki afetler %100 şerri emrediyordu.
Çünkü nefsimizin kalbinde sadece afetler vardı, %100. Küfür kelimesi vardı. Küfür kelimesi karanlıkları kendisine çekiyordu. Şimdi ne oldu? Nefsimizin kalbinde %7 afet yok oldu. Kapı dışarı edildi. Yerine nefsimizin kalbine %7 fazilet birikimi oluştu. %2 de rahmet birikimi var. Onu neticede hesaba katacağız. Şimdi fazilet birikimlerine paralel olarak nefsin kalbinde emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye, teskiye adlı 7 kademelik bir temizlenme işlevi yürüyecek. Nefsimiz fizik vücudumuzun içinde bir rehinedir. Fizik vücudumuzun rehinesidir. Fizik vücudumuz uykuya dalmadıkça bir, fizik vücudumuz bayılmadıkça iki, fizik vücudumuz ölmedikçe üç, nefsimiz fizik vücudumuzu terk edemez. Fizik vücudumuzun içinde nefsimiz bir esirdir, bir rehindir. Niçin rehindir? Eğer nefsimiz kendine düşenleri yapmazsa ruhumuz Allah'a ulaşamaz. Öyleyse ruhumuzun Allah'a ulaşması sadedinde nefsimiz mutlaka kendisine düşen görevi yapmak mecburiyetindedir. Tezkiye olmak mecburiyetindedir. Ruhumuzun Allah'a ulaşması nefsimizin tezkiyesine %100 bağımlı. Nefsimizin tezkiyesine paralel bir vuslat olayı tahakkuk edecektir. Nefsimizin tezkiyetine paralel bir fizik vücudun teslim olayı gerçekleşecektir. Nefsimizin tezkiyesine paralel bir nefs teslimi gerçekleşecektir. İşte %7 nur birikimiyle nefsi emmare tamamlandı. Ruhumuz birinci gök katında. Nasıl? Nefsimizin kalbi %7 nur birikimini tamamladığı anda rehine bir yetkinin sahibi olur. Uzaktan kumandayla birinci gök katının kapısını açmak yetkisinin sahibi. Birinci gök katının kapısını açar ve ruhumuz birinci kata ulaşır. Diğer ruhlarla beraber saf halinde yükselerek hepsi birinci kata ulaşırlar. Orada secde edeceklerdir. Nefsimiz %7 nur birikimini gerçekleştirmiştir. Sonra daha çok zikredeceğiz. İrşad makamının verdiği talimata uygun olarak zikrimizi arttıracağız. Daha çok zikredeceğiz. Ve bu daha çok zikirle nefsimizin kalbinde %8, 9, 10 diye fazilet birikimi artacaktır. İman kelimesinin etrafında faziletler böylece ikinci bir %7 birikimi bir gün tamamlayacaktır. Burası nefsi levvamedir. Kıyamet suresi 2. ayet-i kerime. وَلَا اُقْسِمُ بِنْ نَفْسِ لَوَامَةِ diyor Allah-u Teala. O levvame nefse kasem olsun diyor Allah-u Teala. Levmetmek, kınamak demek sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Nefsimizin kınanması söz konusu. Öyleyse böyle bir dizaynda nefsimizi kınadığımız bir noktadayız. Nefsimizi suçluyoruz. Ama bir taraftan da nefsimiz bize gene yanlışlıkları yaptırıyor. Nefsimizi kınamamız bizi kurtarmıyor. Nefsimizi kınıyoruz ama yanlışlıkları da yapmaya devam ediyoruz. Çünkü henüz duruma hakim değiliz. Nefsimiz üzerimizde hüküm sahibi. Ve nefsimizin kalbinde ikinci defa nur birikimiyle ruhumuz ikinci katta nefsi levvameye ulaştık.
nefsimizin kalbindeki nurlar devamlı artıyor. Ne demek istiyoruz? Nefsimizin afetleri, Allah'ın bütün emirlerini reddeden, asla yapmak istemeyen, yasak ettiği bütün fiilleri mutlaka işlemek isteyen bir özelliğin sahibi. Afetler karanlıklarla temsil edilirler. Ve şeytan afetlere onları azdırıcı hüviyette yardımcı olur. Yani şeytanın hedefi afetleri azdırmak suretiyle insanlara devamlı günah işletmektir. Madde bir. Ve daha ötede bu günahı işlettikten başka o kişiyi devamlı huzursuz kılmaktır. Onun için nefsin yapısına dikkat edin. Nefsin yapısı başlangıçta %100 afetlerle örülü olmak. Bu afetlerin de muhtevası Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkacak, yasak ettiği fiilleri işleyecek şekilde. Yani afetler buna göre yaratılmış. Şeytanla işbirliği halinde olmak üzere, onun ekmeğine yağ sürecek şekilde dizayn edilmiş Allah-u Teala tarafından. İşte böyle bir noktada sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir noktada Allah-u Teala'nın dizaynında şunu görüyoruz. Kişinin nefsinin kalbi zaten kötülüğe dönük. Şeytan da onları azdırıcı bir özellik taşıyor. Azdırma istikametinde onlara telkinde bulunuyor, tesir ediyor, kandırıyor. Davetle kandırıyor. Üzerinde şeytanın nefsimizin afetleri üzerinde bir sultası, bir hakimiyeti söz konusu değil. Ama kandırmak için, ona günah işletmek için elinden geleni yapar. Ne kadar çok insan kendisiyle beraber cehenneme giderse şeytan için o kadar güzeldir. Bundan memnuniyet duyar. Ve bir gün üçüncü defa 107 nur birikimini gerçekleştiriyoruz. Nefsi mülkime. Şems suresi 8. ayet-i kerime. Fe elhamaha fucuraha ve takvaha. O nefse Allah'ın takvası ve şeytanın fucuru ilham edilir. Allah-u Teala burada o nefse takvası ve fücuru ilham edilir diyor. Takva Allah'tandır, fücur ise şeytandandır. Fücur insanın nefsini yoldan çıkarıcı, azdırıcı, Allah'ın emirlerine karşı çıkan, yasaklarını işletmeye çalışan bir tesir mekanizması şeytandan. Takva ise Allah'ın güzelliklerini yaşamak üzere Allah'ın ruha yaptığı güzel davranış biçimleri, dizaynı. Ve böylece nefsimiz devamlı olarak bir negatif etkinin, şeytanın negatif etkisinin tesiri altında. Ama şeytanın hakimiyeti de giderek azalıyor. Dördüncü defa, üçüncü defa %7 nur birikiminde üçüncü gök katının kapıları açılır. Rehine bunu yapar ve nefsimizin kalbinde %21 nur birikimi gerçekleştirmiştir Allah. Ve biz Allah'tan ilham almaya başlamışızdır. Nefsimizin kalbinin %21'i artık Allah'ın bütün emirlerine evet diyor, yasak ettiği fiilleri işlemiyor. Öyleyse daha sonra ne oluyor? Daha sonra %7 nur birikimini daha gerçekleştiriyoruz. Rehine dördüncü katında gök katının da kapısını açıyor ve ruhumuz dördüncü kata ulaşabiliyor. Burası nefsi mutmainne. Allah Teala diyor ki ellezine amenu ve tatmainnul kulubu diyor. Ellezine amenu ve tatmainnul kulubu. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulubu. Onlar amin oldular ve nefsleri
mutmain oldu. Bilin ki nefsler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Burası mutmain kademesi. Rad 27-28. Fecr 27'de de Allah Teala ya eyyetühen nefsül mutmainnet diyor. Ey mutmain olan nefs, radiyeten mardiye, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah Teala nefs tezkiyesi konusunda bir dördüncü merhaleden bahsediyor, mutmainne. Ne demek mutmainne? Doyuma ulaşma demek. Kişi bu noktada Allah'ın verdiği her şeyin kendisi için yeterli olduğunu kesin şekilde ortaya koymuştur. Anlamıştır, idrak etmiştir ki Allah kendisine yeteri kadar her zaman vermiştir. Kişi şöyle bir düşüncenin etkisine girer bu noktada. Eğer Allah-u Teala bana daha fazla verseydi, isyan edebilirdim. Allah'ın verdikleri beni azdırabilirdi, yanlış yollara sevk edebilirdi. Fazla kazancım sebebiyle nefsimin istediği istikamette yanlış şeyler yapabilirdim. Eğer Allah-u Teala bana bundan daha az verseydi, bu sefer de neden bana gereği kadar vermiyorsun diye isyan edebilirdim Allah-u Teala'ya. Öyleyse Allah-u Teala'nın bana verdiği optimaldir. Bana yeterli, ben bununla mutmainim. Böyle bir düşüncenin sahibi oluyor kişi. Nefs bu noktada böyle bir düşüncenin sahibi. Kişinin, nefsinin mutmain oluşu önemli bir konu. Kişinin artık nefsinin hırsına mağlup olması söz konusu değil. O artık Allah'a tevekkülü öyle bir noktaya ulaştırmış ki mutmain olmuş, doyuma ulaşmış, Allah'ın verdiklerinin kendisine yeterli olduğundan emin. Böylece dördüncü katında kapılarını açıyor rehine. Sonra yeniden bir %7 nur birikimi, nefsi radiye. Kişi Allah'tan razı oluyor. Fecr suresi 28. ayet-i kerime. Nefsin kalbinde bir %7 daha nur birikimi olmuş. Beşinci gökkatı açılmış. Beşinci gökkatına ruh ulaşmış. Allah'tan razı olmak. Mutmain olduktan sonraki bir tablo. Mutmain olan nefs elbette Allah kendisine tatmin edici her şeyi verdiği için mutmaindir ve Allah'tan razıdır. Manevi açıdan da durum böyledir. Allah-u Teala kişinin kalbine mutmaineyi vermiştir. Kişi bu mutmaine seviyesine Allah'ın yolunda olduğu için vardığını kesin şekilde anlamıştır, idrak etmiştir. Ve bunun üzerine Allah'tan razı olmaktadır. Beşinci defa %7 nur birikimi. Ve daha sonra bir %7 daha nur birikimi, nefsi mardiye. İkisi de Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesinde. Radiyeten mardiye. Allah'tan razı olarak ve Allah'ın rızasını kazanarak. Allah da bizden razı oluyor, ruhumuz 6. gök katında. Şeytanın üzerimizdeki hakimiyeti her %7 nur birikiminde giderek azalıyor. Ve yeni bir %7 nur birikimiyle ruhumuz Allah'a ulaşıyor. Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Kim Allah'a yönelirse onu kendisine ulaştırır. İşte burası ulaşma noktası. Bu noktaya tezkiye noktası diyoruz.
Bu nokta Fatır Suresinin 18. ayet-i kerimesinde şöyle anlatılıyor. فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ Kim nefsini tezkiye ederse kendi nefsi için tezkiye etmiştir. Ne demek istiyor Allah-u Teala? Çünkü diyor o Allah'a tezkiye olacağına dair yemin vermiştir. Nefsinin verdiği yemini gerçekleştirmek üzere nefsini tezkiye etmiştir. Yani nefsi için tezkiye etmiştir. Nefsinin Allah'a verdiği yemin sebebiyle tezkiye etmiştir. Ve ilallahil masir, Allah'a döner, ruhu Allah'a ulaşır. İşte ruhun Allah'a ulaşması, nefsin tezkiyesi. Şimdi konunun başlangıç noktasına dönelim. Ne diyordu Allah Teala? Ya eyyühellezine amenu aleyküm enfisekum la yedurukum men dalle izahdedeytum. Ey amenu olanlar, nefsleriniz üzerinizedir. Nefslerinizin sorumluluğu üzerinizedir. Yani nefslerinizi tezkiye etmeniz üzerinize borçtur. Niçin nefslerinizi tezkiye etmeniz diye bir ilave yaptık? Çünkü ayet-i kerimenin devamı bu manayı veriyor. Siz nefslerinizi tezkiye ederek, tezkiye etmeye başlayarak, tezkiye etmeye başladığınız zaman izahdedeytüm. İzah o zaman ki siz hidayete başladınız, hidayet üzere oldunuz. Siz hidayet üzere olduğunuz andan itibaren demek. La yedürüküm men dalle dalalette olanlar size bir zarar veremezler. Ne zamandan itibaren? Nefs tezkiyesine başladığınız andan itibaren. Ne var orada? Başınızın üzerinde devrin imamı var. Öyleyse ne hüddam yapanlar size bir zarar verebilir, cinler size saldırabilir, ne de büyü yapanlar bir zarar verebilir. Onların büyüsü size tesir edebilir. İkisi de geçersizdir. Başınızın üzerinde artık sizi koruyan bir muhafız var. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, burada ruhunuz Allah'a ulaşmıştır. Burada nefsiniz tezkiye olmuştur. Burası tezkiye noktasıdır. Şimdi gelin beraber basit bir hesap yapalım. Daha nefs tezkiyesine başlamadan evvel nefsinizin kalbinde %2 huşu noktasında nur birikimi olmuştu. Nefsinizin kalbinin %2 rahmet partikülü girip yerleşmiş ve böylece siz huşuya ulaşmıştınız. Ne diyordu Allah Teala Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesinde? O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle, haktan indirdiği nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi? Diyordu Allah Teala. Demek ki huşu zikirle oluşuyor. Allah'ın haktan indirdiği bir şeyle, bir nurla oluşuyor. Bu nurun adının rahmet olduğunu söylemiştik. Çünkü kişi daha mümin olmamıştı. Rahmetimiz müminlere aittir diyor Allah Teala. Kalbin, affedersiniz, fazlımız müminlere aittir diyor. Fazl birikimi mümkün değil o noktada. Rahmet kalıyor geriye sadece. Rahmet birikimiyle %2 bir aklanma. 7 defada %7 nur birikimi oldu faziletlerden. %49 fazilet artı %2 rahmetten oluşan bir nur birikimi nefsin kalbinin yarısından fazlasını şeytanın hakimiyetinden kurtarıyor. Nefsin kalbinin yarısından fazlasını Allah'ın nurlarının hakimiyetine alıyor. Şeytanın hakimiyeti %50'nin altına düşüyor. Artık şeytan nefsinizin kalbinde hüküm ferma değil. Nefsinizin kalbinde artık şeytan değil hakim olan, Allah'ın nurları hakim. İşte burası tezkiye noktasıdır. Burası ruhunuzun Allah'a ulaştığı noktadır. Peki
Ruhunuz Allah'a ulaşınca rehini olan nefsiniz rehinelikten kurtulacak mıdır? Hayır. Ne yazık ki o gene rehini olarak kalmaya devam edecektir. Ruhunuz Allah'a ulaştı. Sonra ne olur? Allah'ın zatında yok olur. Sığınağa meap olan Allah'a, sığınak olan Allah'a sığınmış olur. Allah'a sarılmış olur. Üç tabiri de kullanıyor Allah Teala. Diyor ki Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde zalikel yevmül hakkı femen şa ittehaze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. Hakka ulaşma günüdür. O gün dileyen kişi Allah'a ulaştıran yolu kendisine yol ittihaz eder. Ruhu Allah'a ulaşan için Allah'ın zatı meab olur, sığınak olur diyor Allah Teala. Kaf 32'de Allah Teala evvap olanlardan bahsediyor. Takva sahibi olanlardan evvap olanlar, yani meaba sığınmış olanlar. Sığınağa sığınmış olanlar. Allah Teala böylece ruhun Allah'a ulaştığını ve sığındığını söylüyor. Ama aynı zamanda buna Allah'a sarılmak da diyor Allah Teala. Nisa 175'te diyor ki Allah Teala kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar. Yani rahmet ve faz birikimiyle bu hedefe ulaştırır diyor ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime iletir. Sırat-ı müstakime ulaşan insanların Allah'a ulaşmayı dileyenler ve Allah'a sarılmayı dileyenler olduğunu söylüyor. İşte 21. basamakta kişi Allah'a ulaşır. Ulaştıktan sonra Allah'ın zatında yok olur. İşte bu Allah'a sarılmaktır. Sığınağa sığınmaktır. 21. basamaktan sonra her kademedeki nur birikimi %7'nin ötesine çıkar, %10 olmaya başlar. Fena fillah makamı velayetin 7 makamından birincisidir. Fena makamında nefsinizin kalbindeki nurlar %51'den 61'e kadar yükselir. Zikriniz giderek artacaktır. Artık velayet makamı üzerindesiniz, velayete erdiniz. Artık ruhunuz Allah'a ulaştı. Allah'ın evliyasından oldunuz. Türkçe tabiriyle ermiş oldunuz. Nefsinizin kalbi %51 nurla doldu. Şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a ulaştı. Ne oldu şimdi? Ruhunuz Allah'a verdiği yemini, yani Allah'a verdiği yeminin adı misaktı. Misakini yerine getirdi. Allah'ın zatında da yok oldu. Nefsiniz ne oldu? Nefsiniz teskiye noktasına ulaştı. Allah'a verdiği yeminin birinci kısmını gerçekleştirdi. Teskiye oldu. Fizik vücudunuz ne oldu? Nefsinizin kalbindeki olaylara paralel olarak şeytanın hakimiyetinden %51 oranında kurtuldu. Allah'ın %51 oranında hakimiyetine girdi. Şeytana kul olmaktan %51 oranında kurtuldu. Allah'ın %51 oranında kulu oldu. Henüz %100 kul olmadı ama %51 Allah'a kul olmayı başardı kişi. Nefsinin de ruhunun da veçinin de yeminini, misakini, ahdini birinci kademede tamamladı. Ruh için bu bir teslimdir. Ruh Allah'a ulaştı. Allah'ın zatında yok olunca, Allah'a sarılınca Allah'a teslim oldu. Allah'ın Rabbine geri dönemri ruh için gerçekleşti. Nefs rehine olmaya devam ediyor ve nefsimizin kalbinde afetlerin azalması da devam ediyor. Bu fena fillah Allah'ın zatında ifne olma, yok olma makamında nefsimizin kalbindeki nurlar %51'den 61'e kadar artar. %61 nura ulaştığımız zaman zikrimizi artıracağız. Allah bir taht ihsan ediyor bize. Bu fena fillah makamının ayeti kerimesi biliyorsunuz Şura 13. Allah kullarından dilediğini seçer, kendisine seçer. Kullarından kim kendisine yönelirse onu kendisine ulaştırır.
İşte Allah kendisine ulaştırdı. Allah'ın zatında yok oldu kişi. Beka makamında Allah o kişiye taht veriyor. Biz diyor onlara katımızda Allah'ın indinde bir sığınak, Allah'ın indinde bir yurt veririz. Bu yurt Eraik veya Surra'da verilen tahtlar. Enam suresi 125. ayet-i kerime. Ve bu tahtlara ulaşan kişiler için nefsin kalbindeki nurlar %61'den 71'e kadar yükseliyor. Ne zaman nefsimizin kalbindeki nurlar 71'e ulaşabilir? Ne zaman günün yarısından daha fazla zikretmeye başlarsak? Konu birinci derecede zikirle alakalı. ...33.000 zikirde Allah'a ulaşan ruhumuz günün yarısından daha fazla zikrettiğimiz takdirde 47.000 zikirin çok daha ötesinde bizi zühd makamının sahibi kılar. Zühd makamı Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde onlar Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple Yusuf'u birkaç dirheme sattılar ifadesiyle anlatılıyor. Zahit olmak, değer vermemek demek. Yusuf'a değer vermiyorlardı. Onu birkaç dirheme sattılar diyor Allah Teala. İşte kim dünyaya değer vermiyorsa Allah'a değer veriyorsa o kişi zikrini günün yarısının ötesine geçiren kişidir. O kişi Allah'a kendisinden daha çok değer verdiğini her gün Allah'ı günün yarısından daha fazla zikretmekle ispat etmiş oluyor. Bu kişi zahittir. Zühd makamının sahibidir. Ve kişinin nefsi halen rehinedir. Zühd makamının sonunda bu kişinin nefsindeki nurlar %71'den 81'e ulaşır. Bu noktadan itibaren kişi artık fizik vücudu Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özelliğin sahibi olur. Burada fizik vücut Allah'a teslim olur. Allah Teala diyor ki Nisa 125'te Femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve cehulillahi ve huve muhsinun. O kişi ki veçini Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Fizik vücudu ondan daha ahsen kim vardır diyor Allah Teala. Öyleyse böyle bir durumda Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman net bir müessese görüyoruz. O kişi fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. Muhsinlerden olmuştur. Allah Teala fizik vücutlarını Allah'a teslim edenlere muhsinler diyor. Bu nokta nefs için çok önemli bir nokta. Bu noktaya kadar fizik vücut teslim olduğu, Allah'a teslim olduğu noktaya kadar nefs bir rehinedir. Fizik vücut Allah'a teslim olduktan sonra nefs rehine olmaktan çıkıyor, nefs de emanet oluyor. Mürşidimize geldik, ulaştık, başlangıç noktasındayız. Nefs tezkesine yeni başlıyoruz. Ruhumuz Allah'a doğru yola çıktı, ruhumuz Allah'a kendisini ulaştıran sırat-ı müstakim üzerinde. Bu sırat-ı müstakim 14. basamaktan başlar, 21. basamakta biter. Mürşidimize tabi olduğumuz an, ihsanla tabi olduğumuz an, aynı an, fizik vücudumuz sırat-ı müstakim üzerindedir. 14. basamaktan başlar, şeytana kul olmaktan kurtulmaya,
25. basamağa kadar devam eder sırat-ı müstakimi. Şeytana kul olmaktan %80'den daha fazla kullandığı noktadan %80'den daha fazla şeytana kul olmaktan kurtulduğu noktadan itibaren fizik vücut geriye kalan nefsin kalbindeki afetleri dikkate almaz, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye başlar. Bu nokta fizik vücudumuzun Allah'a teslim olduğu noktadır. Ruhumuz Allah'a 21. basamakta teslim olmuştur. Fizik vücudumuz ondan 4 basamak daha öteye de 25. basamakta Allah'a teslim olur. Fizik vücudumuzun sırat-ı müstakimi de 25. basamakta sona erer. Nefsimiz içinde bir sırat-ı müstakim var. O da 14. basamaktan başlar. Ama 27. basamakta son olacaktır. 14. basamaktan 21. basamağa kadar, ruhumuzun Allah'a teslim olduğu basamağa kadar fizik vücudumuz bir rehinedir. 21. basamaktan itibaren nefsimiz gene rehinedir. 22, 23, 24, 25. basamaklarda ama ruhumuz Allah'a teslim olduğu andan itibaren fizik vücudumuz emanet olmuştur. Allah'a mutlaka teslim edilmesi lazım gelen bir emanet olmuştur. Fizik vücudumuz 14. basamaktan 21. basamağa kadar kendi sırat-ı müstakim üzerinde devamlı aklanır. Afetlerin azalmasına paralel olarak davranış biçimleri mutluluğu %51'e kadar yaşayacak bir noktaya ulaşır fizik vücut. Nerede? Ruhumuzun Allah'a teslim olduğu noktada. Bu noktadan itibaren fizik vücudumuz artık bir emanettir. Ve 22, 23, 24, 25. basamaklarda emanet Allah'a teslim olmaya gider. 25. basamakta. 21. basamaktan itibaren emanet olan ruhumuz Allah'a teslim olur. Onun Allah'a teslim olduğu noktaya kadar da nefsimiz hala rehinedir. Nefsimizin tezkiyesinden bahsediyoruz. Nefsimizin tezkiyesinin %91'e ulaştığı yere kadar nefsimiz hala rehinedir. %91'de nefsimiz rehinelikten kurtulur. O da emanet olur. Ve 25. basamaktan 27. basamağa kadar nefsimizin Allah'a teslim etmesi, teslim olması devam eder. Ne olur? Nefsimizin kalbi öyle bir gün gelir ki daimi zikre ulaşırız ve daimi zikirle bir daha kararmamak üzere %100 nurla dolar nefsimizin kalbi. Niçin bir daha kararmamak üzere diyoruz? Çünkü daimi zikre ulaştığımız zaman nefsimizin kalbinin üzerindeki rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı biz ölünceye kadar devam edecektir. Neden? Zikre devam edeceğiz. Zikre devam ettiğimiz sürece rahmet, faz ve salavat kalbimize ulaşacak, mühürün üzerine baskı yapacaktır. Manası hiçbir zaman zulmani kapıyı mühürleyen mühür oradan ayrılmayacaktır biz yaşadığımız sürece. Öyleyse karanlıkların asla o kalbe girip kalbi yeniden işgal etmeleri söz konusu değildir. İşte böyle bir muhteva içerisinde nefsimizin asla kararmayacağı bir yeni dünyaya adım atarız. Burası aynel yakin, ilmel yakinin sonudur. Burası aynel yakinin başlangıcıdır. Daimi zikir. Daimi zikir bir daha düşmemek üzere Allah'ın ulul elbab makamına ulaştığımız yerdir. Bu noktadan itibaren Allah Teala böyle olan insanlara hayırlarda yarışanlar diyor. Sabikun diyor. Hayırlarda müsabık olanlar, hayırlarda yarışanlar. İşte sevgili kardeşlerim, bu noktaya ulaşan kişi nefsinin kalbine %100 hasletleri yerleştirmiş olan kişidir. Daha bu kişi
fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği noktada kalbinin tam aydınlandığı bir yerde daimi zikre ulaşacaktır. Ulaştığı andan itibaren artık bir daha mühür oradan çıkmayacağı için hep kalbi %100 nurlarda dolu olarak kalacaktır. Bu insanın kalbi %100 nurlarla dolmuştur. Hiç afet kalmamıştır. Bu sebeple bu kişi daimi zikrin sahibi olduğu için kalbi %100 nurlarla dolmuştur. Hiç afet kalmamıştır. Ve iki tane özellik bu. Bir, kişinin daimi zikrin sahibi olması. İki, bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetlerin yok olması. Yerini %100 Allah'ın faziletlerinin alması. Üçüncü olay vücuda gelir. O kişinin kalp gözünü açar Allah-u Teala mutlaka. Dördüncü olay vücuda gelir. O kişinin kalp kulağını açar Allah-u Teala. Bu noktadan itibaren o kişi Allah'ın bütün söylediklerini işitecektir. Yasak ettiği fiilleri bütün söylediklerini işitecektir. Bütün gösterdiklerini görecektir. Tabiatıyla yasak ettiği fiilleri işlemesi de emrettiği şeyleri yapmaması da söz konusu değildir. Çünkü nefsin kalbi de faziletlerle dolmuştur. Allah neyi emretmişse nefs de istemektedir. Ruh da yapmak istemektedir. Mutlaka Allah'ın dediği yapılır. Allah neyi yasak etmişse nefs de o yasağa riayet eder. Ruh da riayet eder. Nefs ve ruh arasındaki evrensel kavga burada bitmiştir. Burası mutluluğun dizaynını ifade eder. Nefs tezkiyesinin burası sonudur. Burada o kişi dört tane kalp şartının temel şartın sahibidir. Daimi zikrin sahibidir. Afet kalmamıştır nefsinin kalbinde. Faziletlerle donatılmıştır nefsi. Kalp gözü açılmıştır, kalp kulağı açılmıştır. Bu onu üç tane de vasıf şartına götürür. O kişi ehli tezekkür olmuştur. O kişi ehli hayır olmuştur. O kişi ehli hükm olmuştur. Yani hikmet sahibi olmuştur. Daimi zikrin sahibi olduğu için devamlı hayır kazanmaktadır. Hayır ehlidir. Allah ile dilediği an konuşabilmektedir. Tezekkür edebilmektedir. Müzakere edebilmektedir. Ehli tezekkür olmuştur. Ve bu kişi Allah-u Teala tarafından hikmet sahibi kılınmıştır. Hangi ayete baksa o ayetin hangi kademeye ait olduğunu, 28 basamaktan hangisine ait olduğunu bir bakışta çıkarabilecek olan bir özelliğin artık sahibidir. Allah'ın bir sevgilisi olmuştur. Adı Sabikun'dur. Ve göğün zemin katı, devrin imamının ruhunun, devrin imamının dergahı, onun manevi cephesi bu kişiye sır olmaktan çıkar. Oradaki insan ruhları saflarını, altın kapıyı ve her şeyi görmeye başlar. Bir gün bu kişi ulul elbaptır. Ulul elbabın özelliği li ulul elbab yeskürallâhe kıyamen kuuden ve alâ cunubihim diyor Allah Teala. Benim ulul elbab kullarım var ya, onlara için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizayn içerisinde daimi zikre ulaşıyor kişi, ulul-elbab oluyor. Ama göğün birinci katı gösterilecek bir gün ona, o zaman ulul-elbab makamını atlıyor, ihlas makamının sahibi oluyor. Ne diyor Allah Teala ihlas makamı için? Beyne suresi 5. ayet-i kerime, ve ma umiru illa leyabudullâhe muhlisine lehuddine hünefâye. Onlar emrolunmadılar. Nefslerini halis kılarak, halis kılınca nefs Allah'a teslim olmuştur. Allah'a, Allah'ın dininde nefslerini halis kılmakla emrolundular. Yani nefslerini halis kılarak Allah'a teslim olmakla emrolundular. Ve bunu hanifler olarak yapmakla emrolundular diyor Allah-u Teala. Birinci, göğün birinci katından itibaren ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci,
gök katına kadar bütün katlar o kişiye gösterilir. Yedinci katın son gösterilen kesimi indi ilahidir. Allah'ın huzurunda huzur namazının kılındığı yerdir. Oradaki en üst noktada sitretin müntihadır. Yani varlıklar aleminin en üst noktasındaki, en son noktasındaki ağaç. Bu gösterildiği zaman kişi tövbe-i nasuha davet edilir. Burası ihlas makamından salah makamına geçiştir. Burası nefsin Allah'a teslim olduğu noktadır. Bu noktaya kadar o kişinin nefsinin kalbi bir mertebe ulul elbab makamında, yedi mertebede salah makamında müzeyyen olmuştur. Sekiz mertebe kalbin müzeyyen olduğu bu noktada nefs Allah'a teslim olur. Bütün sahabe nefslerini Allah'a teslim etmişlerdir. Böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerimizde şunu görüyoruz. Ne konumuz? Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizde nefsimizin kalbinin müzeyyen olması. Hangi standartlar içinde nefsimiz müzeyyen oluyor? Ulul Elbab makamında bir mertebe, İhlas makamında yedi mertebe müzeyyen oldu. Nefsimizi de Allah'a teslim ettik. İşte nefs tezkiyesinin sonuna geldik. Burası tasfiyedir. Üç vücudumuzun üçünü de Allah'a teslim etmek mecburiyetindeyiz. 21. basamakta ruhumuzu Allah'a teslim ediyoruz. 25. basamakta fizik vücudumuzu teslim ediyoruz. Nefsimiz buraya kadar rehine. Buradan sonra nefsimiz de emanet oluyor. Ve nefsimizi de 25. basamaktan iki basamak sonra 27. basamakta Allah'a teslim ediyoruz. Nefsimizin teslimi de tamamlandı. Teslimler bir muhteva kazandı. Öyleyse nefsimizin Allah'a teslim olduğu bu noktadan sonrası var mı? Evet. Ne zaman sitetin müntahayı görürsek Allah-u Teala bizi tövbe-i nasuha davet ediyor. Bunun manası ihlas makamı bitmiştir. Salah makamı başlıyor. Ve salah makamının birinci mertebesinde biz tövbe-i nasuha davet edilen kişiyiz. Allah'ın söylediklerini birer birer tekrar ederek Allah'ın huzurunda bir tövbe yaparız. Bundan evvel nerede yapmıştık? Mürşidimizin önünde tövbe yapmıştık. O tövbe bizi, ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi Allah'a teslim etmek üzere harekete geçirmişti. Allah-u Teala bütün kapıları açmıştı ve Allah'ın huzurunda yaptığınız bu tövbede bütün günahlarımız sevaba çevrilmişti. Şimdi Allah'ın huzurunda bir tövbe yapıyoruz. Adı Tövbe-i Nasuh. Neden Tövbe-i Nasuh? Artık değişmesi mümkün olmayan bir tövbe. Neden? Çünkü nefsimizde artık afetler yok. Sadece nefsinin afetleri tamamen yok olan ve göğün yedi katının hepsi gösterilen bir kişi Tövbe-i Nasuh'a davet edilir. Tövbe-i Nasuh, ihlasın bittiği, salahın başladığı yeni bir son safhadır kişi için. Ve mürşidinin de yaptığı tövbede bütün günahları sevaba çevrilmişti. Bu tövbede ise o günahlarının sevaba çevrildiği noktadan itibaren işlediği günahlar sevaba çevrilmez. Örtülür Allah-u Teala tarafından. İşte salah makamının ikinci kademesinde kişinin günahları sevaba çevrildikten sonra işlediği günahlar örtülür. Ve o kişinin başının üzerine Allah-u Teala salah nurunu verir. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesi gereğince o kişinin başının üzerinde artık salah nuru oluşur. O kişinin salihlerden olduğunun kesin işaretini teşkil eder. Sonra ne olur?
sonra salah makamının üçüncü mertebesi gelir. Allah-u Teala örttüğü günahları örtmekle kalmaz. Üçüncü mertebede sevap.

düzeyin olması ikinci kademeyi yaşamamıza bağlı. Yani Allah'ın başımızın üzerine salah nurunu vermesi ve günahlarımızı örtmesi. Üçüncü mertebe, üçüncü kademede oluşur. Nedir bu kademe? Günahlarımızın, Allah-u Teala tarafından örtülen günahlarımızın sevaba çevrilmesi. Dördüncü bir mertebe var mı? Var. Bu mertebe, nefsimizin kalbinin müzeyyen olmasının üçüncü noktasından sonraki dördüncü mertebede müzeyyen olmasını ifade eder. İrşada ulaşmak. Burada müzeyyen olmayı Allah Teala net bir şekilde ifade ediyor. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Diyor ki Allah Teala Zariyat suresinin 7. ayet-i kerimesinde, ey sahabe, Hücurat, affedersiniz, Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesinde, ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin dinlediği söylediklerinize itaat etmiş olsaydı, bundan çok zarar görürdünüz. Belki de Allah Teala size lanet de edebilirdi, lanete de uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Ve kalbinizdeki iman kelimesiyle kalbinizi müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Ayet-i kerime net olarak irşada ulaşanların mutlaka kalplerinin müzeyyen olan insanlar olduğunu ifade ediyor. Kalbin bu mertebede müzeyyen olması Ulul Elbab makamında bir mertebe, İhlas makamında 7 mertebe eder 8. 4 mertebede Salah makamında nefsinizin kalbinin müzeyyen olması sizi iradenizin de Allah'a teslim edileceği bir noktaya ulaştırır. Artık iradeniz Allah'a teslim olmayı istiyor. Allah da iradenizi kabul ediyor. Siz irşad etmek yetkisine Allah-u Teala'nın ulaştıracağı birisiniz. Ve iradeniz de Allah'a teslim oluyor. Ve böylece irşad makamının sahibi oluyorsunuz. Allah-u Teala irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle iradenizi teslim alıyor. Yani sizin iradeniz artık Allah'ın iradesine bağlı. Yani Allah Teala her dakika size her zaman neler yapmanız gerektiğini açık ve kesin bir şekilde emreder. Allah'ın emirlerini sadece yerine getirirsiniz. Nefsinizin zaten üzerinizde artık bir talebi oluşmaz. Allah'ın bütün farzlarını yerine getirirsiniz, sünnetlerini yerine getirirsiniz. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemeniz mümkün değildir. Her an Allah'tan emir almak sizin için doyulmaz bir zevktir. Emirlere itaat etmek de o zevkin devamını sağlar. Ve Allah Teala irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle sizi irşada vazifeli kılar. Burası İhlas Salah makamının 5. mertebesidir. Nefsinizin ulaşabileceği en üst nokta burasıdır. Daha yukarıda birileri var mı? Bütün ülkelerdeki her devirde mutlaka var olan Resuller 6. kademeyi ifade ederler. 7. kademede ise bir tek kişi vardır, devrin imamı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, biliniz ki bundan 14 asır evvel bütün sahabe irşat makamının sahipleriydi. Hepsi iradelerini Allah'a teslim etmişler ve irşada memur ve mezun kılınmışlardı. Nereden biliyoruz? Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bu büyük hakikati söylüyor. Nefsin ulaşabildiği en üstün kademeye, nefsin tezkiyesi ve tasfiyesi yoluyla ve müzeyyen olması yoluyla bütün sahabe ulaşmış, irşat makamının sahibi olmuşlardı. Diyor ki Allah Teala Tövbe 100'de, o
sabikun el ebelin var ya, belki sabikun

Bunlar onlardan bir kısmı Ensar'dandı, bir kısmı Muhacirindendi, bir de Ensar'a ve Muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. İster Ensar olsun, ister Muhacirin, görüyoruz ki hepsine tabi olunmuş ve bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuşlar. Yani nefsin tezkiyesini de tasfiyesini de onun ötesinde müzeyyen olmasını da sağlamışlar. İradelerini de Allah'a teslim etmişler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefs tezkiyesi konumuz inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla ve dileklerimizle inşallah konumuzu burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve az salavat. Allah'a salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte görüyorsunuz Allah-u Teala bizleri bir defa daha birlikte kıldı. Konumuz beşeri münasebetler. Yani yeni Türkçesiyle davranış biçimleri. Bildiğiniz gibi biz insanlar tek başımıza yaşayamayız. Bütün ihtiyaçlarımızı temin etmemiz hiçbir şekilde mümkün değildir. Öyleyse her zaman başkalarının vücuda getirdiği bir şeylere daima ihtiyaç duyarız. İşte herkesin ihtiyaç duyduğu şeyi alabilmesi için para çıkmış, devreye girmiş. Herkes elindeki parayla başkalarının yaptığı, vücuda getirdiği ama kendisinin ihtiyaç duyduğu şeyleri satın alıyor. Belki o da bir şeyler yapıyor, o da başkalarına satıyor. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde İsteseniz de, istemeseniz de başka insanlarla bir şeyleri paylaşmak mecburiyetindesiniz. Toplum, yani cemaat, Türkçemize girdiği standartlarda toplum daha geniş bir kavram ifade eder. Cemaatlerin hepsinin toplamıdır. Cemaat deyince gruplar akla gelir. Nakşi cemaati, Kadiri cemaati, Mevlevi cemaati gibi. Bizler toplumun her birimiz bir parçasıyız. Toplum insanlardan oluşur. Herkesin birbirine ihtiyacı vardır. Sevgili kardeşlerim, toplum hayatı iki ayrı cephede mütalaa ediliyor. Birbirine kızgın insanlar, dargın insanlar, birbiriyle kavgalı insanlardan oluşan bir toplum. Birbirini seven, birbirini sayan, birbiri için yaşayan bir toplum. İşte bu iki ayrı muhtevadan Allah-u Teala'nın Kur'an'daki emri bizi bir seçime götürüyor. Biz başkaları için yaşayan bir toplum olmak mecburiyetindeyiz. Sevgili kardeşlerim, bu muhteva davranış biçimlerinin özünü teşkil eder. Tap noktasını teşkil eder. Zirvesini teşkil eder. Unutmayın, eğer cemaat halinde yaşıyorsak, başka insanlarla birlikte yaşamak mecburiyetindeysek, o zaman aramızda mutluluğu oluşturacak olan bir dostluk kurulmalıdır. Bu yoksa, insanlar düşman kamplara ayrılmışsa, birbirini sevmek yerine birbirinden nefret ediyorlarsa, bu Osmanlı adamına yakışmaz. Ne yazık ki asırlarca dünyaya örnek olan Osmanlı'nın bütün
adabı, bütün usulleri yok edilmiştir. Açık söylemek mecburiyetindeyiz. Toplumumuz dejenere olmuştur. Asli unsurlarını ecdadından gelen o muhteşem Osmanlı ahlakını toprağa gömmüşüz sevgili kardeşlerim. Davranış biçimlerimiz, artık başkalarını seven davranış biçimleri hüviyetinde değil. Hep başkalarından kendilerini kıracak davranışlar alan insanlar, başkalarını kırmanın normal bir şey olduğunu zannediyorlar. En azından içlerindeki intikam duygusu, kendisine kötü davranan kişiye kötü davranmak mecburiyetini doğuruyor. Sevgili kardeşlerim, hayat başlar ve biter. Hayat devam ederken birçok yeni doğan devreye girer. Ve kesintisiz olarak ölenler ve doğanlar standartları içinde hayat devam eder. Bir taraftan insanlar ölürken öbür taraftan da doğarlar. Bir kısmı doğarken bir kısmı ölür. Sevgili kardeşlerim, dünya bir geçit yeridir. Marifet, dünya adı verilen bu gezegende yaşarken başka insanların kalbini kırmamaktır. Onları yaşadıkları dizaynı sevdirmekle mükelleftirler. Onların Allah-u Teala'ya, ya Rabbi, hamd ediyorum, şükrediyorum ki beni böyle bir toplumda yaratmışsın. Herkes beni seviyor. Ben de herkesi seviyorum. Ne kadar güzel bir hayatım var. Allah'ım, bu kadar güzel bir hayata bağışladığın için sana sonsuz hamd ve şükrederim diyebileceği bir toplum standardını Osmanlı'dan bu tarafa kaybetmişiz sevgili kardeşlerim. Dünyaya örnek olan Osmanlı davranış biçimleri artık yok. Herkesin birbirini kırdığı, birbirine düşman olduğu, birbirine zarar verdiği bir toplum düzeni. Sevgili kardeşlerim, yazık değil mi? Ne uğruna böyle olmuşuz?

Bütün dünya Osmanlı'ya hayrandı. Osmanlı ülkeler fethetti. Onları sömürmedi. Osmanlı o ülkelere kervansaraylar yaptı. Timar ve Zahmet isimli iki grup yaşam biçimi oluşturdu. Her ikisi de yabancı ülkelerde fethedilen toprakların idaresiyle alakalıydı. O toprakları koruyacak askerler de yine oradan oluşurdu.

Sevgili kardeşlerim, Osmanlı Bağdat denilen bir müessesenin tamamen sahibiydi. Öyleyse

Osmanlı'nın hangi sistemine baksak bugün kaybettiğimiz bir değerin vaktiyle yerlerine oturtulduğu ve yaşandığı izlenimine ulaşırız. Sevgili kardeşlerim, esnaf ve zanaatkarlar, bir kişi mürşidine tabi olmadıkça onu çırak olarak kabul etmezlerdi.

Kahve olması, usta olması daha üst seviyede bir dizaynı gerektirirdi.

Herkes namazını kılardı. Kimseye zorla namaz kıldırılmazdı. Ama toplumun her ferdi namaz kılmazsa bunun Allah'a karşı bir davranış biçimi olacağının şuurundaydı. Doğruluk öyle bir yerleşmişti ki hiçbir esnaf ayıplı mal satmazdı.

İngiliz tüccarı. Osmanlı'dan mal almaya gidiyor. Osmanlı gösteriyor kumaşları. Ama bir tanesini atlıyor. O İngiliz tüccarı diyor ki o kumaşın fiyatı ne? O kumaşın fiyatı diğerlerinden ucuz. Ama kalitesine bakıyor. İngiliz tüccarı anlıyor kumaştan. Kumaşın kalitesi ötekilerden üstün ama fiyatı düşük. Ama diyor sana bunu satmam. Niçin satmazsın diyor. Ben diyor senin malını almak için geldim buraya. Bak bu kumaşları satın aldım. Bunun fiyatı daha düşükse ben kalitesini anlıyorum. Bu malın kalitesi ötekilerden daha yüksek. Diyor ki Osmanlı satıcı yüksek. Doğru diyor. Kalitesi yüksek ama bunda defo var diyor. Bunda hata var diyor bu kumaşta. Bu kumaş ayıplı kumaş diyor. Ben diyor bu kumaşı sana satamam. Ve İngiliz'in ben bu kumaşı mutlaka almak istiyorum demesine rağmen kumaş ona satılmıyor. Neden satılmıyor? Çünkü İngiliz kendi ülkesine gidecek veya başka ülkelere gidecek. Böyle bir alternatifin de var olduğunu düşünelim. Ve Osmanlı'nın o meşhur kök boyasıyla boyanmış olan, asırlar boyunca değişmeyen renkli kumaşını başkalarına satacak. Defo belli olduğu zaman Osmanlı dışarıya defolu kumaş satmış olacak. Böyle ince düşüncelerin sahipleriydi esnafımız. Sevgili kardeşlerim, öğle namazının ezanı okundu mu hiç kimse dükkanda kalmazdı. Hiçbir dükkan devam etmezdi. Her mahallede mutlaka camiler vardı ve ezan okunduğu anda müşteriler de satıcılar da hepsi beraber camiye dolanlardı. Camiler alabildiğine doluydu. Hiç boş kalmazlardı. Herkes bilirdi ki beş vakit namaz farzdır ama yedi vakit kılmaları daha eftaldir. Ve beş vakti mutlaka ezan okunur okunmaz gidip kılarlardı. Diğer iki vakti de ya dükkanlarının bir köşesinde kılarlardı ya da camiye yakın olanlar camiye gidip kılarlardı. Her zaman caminin içinde namazlar kılınırdı. Sevgili kardeşlerim, çalışmalar sırasında zikretmek asıldı. Ya sesli zikir yapılırdı. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli zikir yaparak iş yapılırdı. Mesela bakırcılar bakılır döverken Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye döverlerde kapalı çarşıdan geçerken o sesler hala kulağımda çınlar çocukluğumda. Biz o günleri yaşadık sevgili kardeşlerim. Her bakırcı dükkanının içinden bakıra her vuruşlarında mutlaka Allah kelimesi gelirdi. Farklı bir toplumduk. Kimsenin kimseyi aldatmak istemediği bir toplum. Hesabın insanlara verilmeyeceğini, asıl hesabın Allah'a verileceğini herkes en bilinçli şekilde kalplerine yerleştirmişti.
ve söylediğimiz gibi ayıplı bir mal satmaktan utanç duyarlardı. Davranış biçimleri dediğimiz zaman sevgili kardeşlerim, onlardan ibret almamız lazım gelen o kadar çok şey var ki. Çağımızdaki bu kargaşa insanların dinlerini unutmuş, Allah'ı unutmuş, nefs tezkiyesi yapmadıkları cihetle nefslerindeki afetler dolayısıyla birbirlerine ters davrandıkları, şeytanın hakimiyetinde birbirini küstürdükleri, birbirlerine negatif etkiler ulaştırdıklarını müşahede ediyoruz. Biz burada uzaklardan, orada olanları televizyonlardan izlediğimiz zaman sevgili kardeşlerim, Osmanlı'yı hasretle yad ediyoruz. Nereden, nereye gelmişiz sevgili kardeşlerim? Hemen hemen hırsız girmeyen ev kalmamış. Osmanlı'da hırsızlık olmazdı. Herkes Allah sevgisi sebebiyle hiç kimsenin malına tamah etmezdi. Sevgili kardeşlerim, biçimleri deyince hazin hazin Osmanlı'yı hatırlıyoruz. Onlar bizim için en güzel örnekti. Çocukluk dönemimizde mahallemizdeki Muradiye Mahallesi'nde oturuyorduk. Herkesin birbirine yardım ettiklerini biliyoruz. Her şey o standartların içinde cereyan ederdi. Halk fakirdi. Çünkü henüz iş yerleri yeterli boyutta kurulmamıştı. Nüfus artıyordu ama onun artışına paralel bir şekilde yeni iş yerlerinin açılması gelişmiyordu. Yatırımlar hep devlet eliyle yapılıyordu.

Fakir düşmeye sebepsiz değildi. Osmanlı'nın harbi hayatı hep harflerle geçmişti. Sevgili kardeşlerim, davranış biçimleri dediğimiz zaman bu devreye bir göz atmamız lazım. Artık herkesin herkese kötü davrandığı, insanların birbirini kavga ederek dövdüğü, hırsızlık yapmayan, bir evin kalmadığı bir dünyada yaşıyoruz. Yoldan gitmekte olan bir kadını her elinde çantayla gitmek durumundaysa, onun elinden uçan çantayı herkesin içinde yol kesenler gidip zorla alıp kaçmaya bile gerek kalmadan, gerek görmeden yollarına devam ediyorlar. Nasıl Osmanlı bu hale nasıl düştü? İşte bunun arkasında sevgili kardeşlerim, Allah'tan uzaklaşma var. Allah'tan uzaklaşmışız. Ne olmuş? Cumhuriyetin onuncu yılında doğmuşum. 1923 Cumhuriyet, 1933'te doğmuşuz. Sevgili kardeşlerim, ilkokulun kütüphanesindeki kitaplar bize hep Allah'ın mevcut olmadığını ispat etmeye çalışan kitaplardı. İlkokulda bize hep Atatürk'ü öğrettiler. Öğretmenlerimiz hep Allah'a mevcut olmadığı konusunda bize bir şeyler ispat etmeye çalışırlardı.

Sevgili kardeşlerim, böyle bir devreye geçirdik. Bir kanun çıkarıldı. Tekke ve zaviyeleri kapatma veya kapatma kanunu. Tekkeler, zaviyeler kapandı. Ve hala hatırlarım. İlkokulun birinci sınıfını okuduğumuz okul bir tekkeydi. Adı da Kediler Tekkesi'ydi. Kur'an öğreten insanlar yakalanır karakolda, iyice bir dayak çekildikten sonra serbest bırakılırlardı. Aynı kişi tekrar aynı şeyi yapardı. Gene yakalanırdı. Gene dayak atılırdı. Bunlar günlük olaylardı. Allah'a karşı bir savaş veriyordu ülke. Osmanlı'nın torunları için bu günlerin hazırlanması o günlerden başlar. İşte bugün bütün dünya üzerinde birbirine en çok düşman insanların mevcut olduğu ülke bizim ülkemizdir. Şeytan aramıza fit sokmuş. Sevgili kardeşlerim, partiler birbirine düşman durumdalar. İki tarafta bu vatanın evladı ama konuşmalarını dinlediğiniz zaman tüyleriniz ürperiyor. Nasıl bir öfke, nasıl hakaretamiz sözler. Biz neler kaybetmişiz sevgili kardeşlerim. O insanca yaşamımız, Osmanlı ahlakı dünyaya nam salmış, birbirine karşı olan nezaket kaidelerine riayet etmeleri. Kimsenin kimseye kin duymadığı, düşman olmadığı bir dünya hayatı sevgili kardeşlerim. Gerçekten yedi düvele örnek olmuşuz. Hani öyle derler ya, öyle bir tabir vardır. Bu bizim mayamız sevgili kardeşlerim. Türk olmanın ve Müslüman olmanın bize getirdiği o en güzel davranış biçimleri dizisi. Asırlarca devam etmiş. Sevgili kardeşlerim, biçimlerimizi değiştirmek mecburiyetindeyiz. Biz şunu net olarak, kanun olarak bilmeliyiz ki biz başkalarını sevdiğimiz takdirde onlar da bizi sevecektir. Yoksa sevilmek hakkına sahip değiliz. Sevenler sevilir. Sizden nefret eden bir kişiyi de sevmeye çalışırsınız ama iç dünyanız devamlı reddedecektir. Ama eğer tasavvufu yaşıyorsanız, reddetse de sevmek zorundasınız. Onu yapabildiğiniz zaman mutlu olduğunuzu göreceksiniz. Sizi sevmeyeni sevmeyi başardığınız zaman. Sevgili kardeşlerim, eğer kendinizi
başka insanları mutlu etmeye adarsanız, onların her birine verdiğiniz mutluluğun bir katını Allah Teala size verir. İki kat olarak kullanılıyor bu tabir. Onlara A kadar mutluluk verdiyseniz, onları A kadar mutlu ettiyseniz, herhangi bir kişi etrafınızdan size geri dönen 2A kadar mutluluktur. Allah-u Teala'nın sizin içinizde vücuda getirdiği mutluluk. O güzel davranış dolayısıyla o kişinin size minnet duyması ve sizin o minnet duyulsa da duyulmasa da sadece ona yaptığınız o iyilik sebebiyle, ona verdiğiniz o huzur sebebiyle Allah-u Teala'nın iç dünyanıza verdiği bir huzuru her zaman yaşayabilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, bu dünya hayatı bütün insanlar için bir mutluluk olabilir. Bütün insanlar için bir huzursuz yaşantı olabilir. Hayır, başkalarına dayalı olarak, başkaları kaynağından çıkan bir mutsuzluk değil. Sadece kendinizden bahsediyorum sevgili kardeşlerim. Siz başkalarına Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta bir davranış biçimleri dizisi sergileyemezseniz, onları sevemezseniz, onları mutlu edecek olan davranışları kendinize şiar edinmezseniz, onları mutlu etmeyi hedef ittihaz etmezseniz, o zaman onların mutlu olmadıklarını bir tarafa bırakıyorum ama siz mutlu olamazsınız. Mutluluğunuz başka insanlara mutluluk vermekten geçer. Birinci kapı başkalarına verdiğiniz mutluluktur. O kapıyı açtıktan sonra içeride ikinci kapı açılacaktır. O onların size geri dönen güzel davranış biçimleri olacaktır. Ama siz onlara mutluluk verdiğiniz an zaten onların yaşadığı mutluluğun iki katını yaşamak gibi bir büyük imkanın sahibisiniz. Onlar da size güzel davranışlarla geri döndükleri zaman sevgili kardeşlerim, o zaman mutluluğunuz kat kat artar. Artık dostluk kurulmuştur. Birbirini seven, birbirini koruyan, birbiriyle en güzel örnek münasebetler içinde olan bir toplum söz konusu olur. İşte Osmanlı. Bütün dünyaya örnek olan Osmanlı. Dünya üzerinde hiçbir millet bunu 7 asır devam ettirememiştir. Sevgili kardeşlerim, hangi ülkeye giderseniz gidin, orada insanları mutsuz göreceksiniz. Ama en çok mutsuz olan ülkelerden birisi bizim ülkemizdir. Ahlakın bu kadar bozulduğu bir ülke. Bazen düşünüyoruz sevgili kardeşlerim. Biz bu ülkede yaşayanlarsak nasıl Osmanlı'nın torunları olabiliriz? Bütün dünyaya mutluluğu, huzuru, güveni yaşatan bir Osmanlı. Ülkeler fethetmiş, oralara hep en güzel yapıları yerleştirmiş, orada bırakmış. Camiler, kervansaraylar, muhteşem binalar, evler.
Sevgili kardeşlerim, biz Osmanlı'ya hayranız. Hele şu andaki durumumuza baktıkça bu hayranlık daha da artıyor. Öyle bir kaynaktan gelen İnsanımız, sevgili kardeşlerim, nasıl bu kadar dejenere olabilir? Dünyada en az suç işlenen ülkeyken, dünyada en çok suç işlenen ülkelerden beşincisiymişiz. Nereden nereye gelmişiz sevgili kardeşlerim? Ne olur şimdi biz böyle bir konuyu başlattıktan sonra herkes bize baksa nasıl oluyor da kardeşlerimiz arasında bu kadar güzel bir ahenk var, bu kadar güzel bir anlaşma, sevgi, birbirine karşı saygı, toplum bir araya geldiği zaman bütün topluma yayılan bir mutluluk. Kavgaların, çekişmelerin bittiği bir nizam. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ne kadar hamd ediyoruz, şükrediyoruz biliyor musunuz? Sizler sebebiyle aranızdaki o güzel ilişkileri kurabildiğiniz için. Etrafınızdaki insanlara örnek olabildiğiniz için, sevgili olup dünyada yaşamayı karşılıklı birbirinize güzel davranarak başarabildiğiniz için. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu güzelliği bir ömür boyu yaşatmanızı diliyoruz Yüce Rabbimizden. Biz, toplum ne kadar dejenere olursa olsun, onlara hep örnek olmak mecburiyetinde olan ve bunu gelecek yıllarda da, gelecek devirlerde de devam ettirecek olanlarız. Ama bu böyle gitmeyecek. Mutlaka insanların mutluluğa ulaşacağı günler gelecek. Biz hayattayken gelecek. O günler geldiği zaman siz bize hatırlatırsınız vaktiyle böyle söylemiştiniz diye. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sizlerle birlikteyiz. Bu sohbetimizde sizlere Allah'ın hakikatleriyle insanların kendilerine göre dizayn ettikleri din anlayışı arasında insanları cehennemden kurtaracak olan bir bağlantının yapılması lazım geldiği kanaatinde olduğumuzu anlatmak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kanunları var. Yüce Allah, ona ulaşmayı dilememizi istiyor. Eğer dilersek, bizi kendisine ulaştıracağını söylüyor. Bir dilek, Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Benim de ruhumu sana ulaştır, ne olur Yüce Allah'ım. İşte, böyle bir dileğin kalpten yapılması halinde, Allah Teala o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Ama bu dilek tek başına bu dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Kalpten bir dilek ise, bu dilek tek başına o kişiyi cehennemden kurtarır. Bu kişi bir ton suç işlemiş olsun. Onların hepsi değersiz olur. Negatif değerlerini kaybeder. Ve bu kişi sadece bir dilek sebebiyle Allah'a ulaşmayı gönülden dilediği için mutlaka günahları

Öbür taraftan konunun bir başka cephesi, bir kişi Allah'a milaki olmayı inkar ederse, Allah'a milaki olmanın, milaki olmayı dilemenin bir insanı cehennemden kurtaracağına inanmazsa, Allah'a ulaşmayı dilemenin o kişiyi mutlaka Allah'a ulaştıracağına inanmazsa, o zaman gideceği yer cehennem oluyor çünkü amelleri boşa gidiyor. Kehf suresi 105. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şeytan, iblis, insan adı verilen en büyük düşmanlarının başına öyle bir çorap örmüş ki insanlar her seferinde bu çorabı başlarının üzerinde fark etmemişler bile. Ama dolmayı yutmuşlar. Sevgili kardeşlerim, bundan 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a ulaşmayı dilemeyi Kur'an ayetleri gereğince önerdi. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler. Tağut'un kulu olmaktan kurtuldular. Allah'ın kulu oldular. Ne diyor Allah Teala? وَالَّذ۪ينَ اِجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Onlar tağuta kul iken Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dediler ve tağutun kulu olmaktan kurtuldular. Allah'a kul oldular. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Allah'ın kulu olmuş sahabe. Bir insanın gideceği yer sevgili kardeşlerim ya Allah'ın cennetidir ya da yine Allah'ın cehennemidir. Ve Allah Teala insan adı verilen bu mahluku o kadar çok seviyor ki ufukları sonuna kadar açmış. Diyor ki siz sadece bir dilekte bulunacaksınız. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Bu dileğiniz benim için yeterlidir. Ben size namazı sevdireceğim. Oruç tuttuğunuz zaman açlıktan sizi kurtaracağım. Zekat verdiğiniz zaman bu verdiğiniz para sizi sıkmayacak, sevindirecek. Namaz kıldığınız zaman bundan zevk alacaksınız. Zikir yaptığınız zaman zevklerin en büyüğünü yaşayacaksınız. Ve ben bana ulaşmayı dileyen sizleri kendime ulaştıracağım. Yani sizlerin ruhlarını kendime ulaştıracağım, ben ulaştıracağım. Şimdi görevleri ikiye ayıralım. Sizin göreviniz diyor Allah Teala sadece bana ulaşmayı dilemek. Benim görevim diyor sizlerin ruhunu, o bana ulaştırmayı dilediğiniz ruhunuzu ki benim ruhum diyor, onu kendime ulaştıracağım. Ve bununla size
Eğer siz bana ulaşmayı diledikten sonra ölürseniz, birinci kat cennet. Eğer mürşidinize tabi olduktan sonra ölürseniz, bana ulaşmayı diledikten sonra mürşidinize tabi olup da ondan sonra ölürseniz, ikinci kat cennetin sahibisiniz. Eğer ruhunuzu bana ulaştırıp da ondan sonra ölürseniz, üçüncü kat cennetin sahibi olursunuz. Yaşarsanız, o zaman dünya mutluluğunun yarısını yaşarsınız. O şartları muhafaza edebildiğiniz takdirde. Günde gene 5 vakit, 7 vakit namaz kılacaksınız. Aslında namazın farzları 5 vakittir. Ama 2 defa da sünnet var. Sünnet-i seniye, kuşluk sünnetini ve teheccüd sünnetini getirmiş. O zaman günde 7 vakit yapıyor. Biz Mir Vakfı'nın mensupları günde 7 vakit namaz kılarız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi ne yapmışsa onların aynını tatbik etmeye çalışırız. Sadece Ramazan ayında oruç tutmayız. Normal standartlarda her pazartesi, perşembe oruç tutarız. Ama her dini ayın 13, 14, 15'inde oruçlu oluruz. Normal standartlarda her pazartesi ve perşembe günleri oruç tutarız. Ama her hicri ayın bu günlerinde, 13, 14, 15. günlerinde oruçlu oluruz. Bundan 14'te sıra ver, onlar ne yapmışlarsa biz de onların yaptığını yaparız. Ve bu bizi büyük mutlulukların içine salar. Şimdi bizim yaşadığımız İslam'a bakalım. Ve sevgili din adamlarımız, sizin ve sizin öğretinizin standartları içinde olan insanlara bakalım. Diyorsunuz ki İslam'ın 5 şartı bir insanı cehennemden kurtarmayı yeter. O orta yoldur. Sakın bundan daha fazlasını yapmayın. O ifrattır. Ama bunları yapmazsanız o da tefrittir. Siz orta yol olan İslam'ın 5 şartından hareket edin. Namaz kılın. 5 vakit namaz. Zekat verin, hacca gidin, kelime-i şehadet getirin. Namaz ve oruç tutun. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. İşte İslam'ın 5 şartını yerine getirdiğiniz zaman mutlaka Allah'ın cennetine gidersiniz. İşte bir de uydurma hadis. Bir bedevi

sıfatlar buna göre dizayn edilmiş. Yani iblis insanlığın kurtuluşa medar olacak olan son kesimini, İslam alemini, onu da cehenneme sürüklemenin standartlarını gerçekleştirmiş ve bütün İslam alemine kabul ettirmiş ki İslam'ın 5 şartıyla herkes cehennemden kurtarır kendisini. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hiç kimse İslam'ın 5 şartıyla cehennemden kendisini kurtaramaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi cehennemden kendisini kurtaramaz. Neden? Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o takva sahibi olamaz. Allah Teala diyor ki minibine ileyhi ve yettekuhu. Allah'a ulaşmayı dile ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Erkumus salat ve namaz kıl. Ve la tekunu müşriklerden olma. Rum 31. Rum 32'de Allah Teala diyor ki o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrıldılar. Her biri kendi elindekiyle karanlanır. İşte şu anda İslam alemi bu korkunç tuzağın içinde emini minlemektedir. Ve de muhteva Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i bütün boyutlarıyla unutulmuştur. Kur'an-ı Kerim'den insanların tatbikatına sadece İslam'ın 5 şartı kalmıştır. İşte konunun en hazin noktasına geldik, ulaştık. Bu noktada şunu görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İnsanlar zannediyorlar ki 5 vakit namaz kılarlarsa, Ramazan ayında oruç tutarlarsa, zekatlarını verirlerse, hacca giderlerse, bir de kelime-i şehadet getirdiler mi ara sıra La ilahe illallah Muhammeden Resulullah dediler mi gidecekleri yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Allah Teala ise cennetin takva sahipleri için yaratıldığını, var olduğunu söylüyor. Diyor ki Kaf suresinin 33. 34. ayetlerinde ve uzlifetül cenneti lil muttakine gayri bayit. Hâzâ mâ tuâdûne li külli evvâbin hafîz. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olduğunuz cennet bu cennettir. O cennet, vaad olunan cennet işte budur. Bütün evvap olanlar için ve hafiz olanlar için. Kimdir evvap? Sığınağa sığınmış olan. Yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaşmış, ruhu sığınağı olan Allah'ın zatına ulaşmış kişi. Evvap olan kişi ondan velayetli kademede mürşidine tabi olmuş. Tabi olunca başının üzerine devrin imamı gelip yerleşmiş. Ve devrin imamı tarafından başının üzerindeki devrin imamının ruhu tarafından muhafaza altına alınmış. Hafiz olmuş kişi. Mahfuz olmuş. Muhafaza edilmiş olmak mahfuz kelimesiyle ifade ediyor. Hafiz de o standardın sahibi demek. Sevgili

Kardeşlerim, şeytan İslam aleminin karşısına çıkmış, kıs kıs geliyor. İslam'dan evvel Hristiyanları yoldan çıkarmış. Onlar da Hazreti İsa zamanında 7 safa ve 4 teslimi yaşadılar. Yaşadıklarını kesin olarak biliyoruz. Sadece İncil'deki yazılardan değil, Kur'an-ı Kerim'den de biliyoruz. Kur'an-ı Kerim'de de Hazreti İsa'nın ve ona tabi olanların 7 safayı yaşadıkları, Hazreti İbrahim'in Hanif dinine sahip oldukları kesin olarak ifade ediliyor. Daha evvel gidelim. Museviler'i görüyoruz. Ya da Yahut kavminden gelenleri, ikisi de aynı grup. Ne yapmışlar? Hazreti Musa zamanında 7 safa ve 4 teslimi hepsi yaşamış Hazreti Musa ve ona tabi olanlar, onun havarileri. Başlangıçta sadece havariler, ondan sonra da tabi olan herkes. Neyi yaşamışlar? 7 safa ve 4 teslimi yaşamışlar. Allah'a ulaşmayı dilemişler. O zamanki devrin imamı olan, bir nebi olan, peygamber olan Hazreti Musa'ya tabi olmuşlar. Tabi olunca ruhları vücutlarına ayrılmış. Hazreti Musa ve onunla beraber olanların ruhları Allah'a ulaşmış. Sonra hepsi fizik vücutlarını teslim etmişler. Sonra hepsi nefslerini teslim etmişler. Sonra muhlis olmuşlar. Tevbe-i Nasuh'a davet edilmişler. Sonra da iradelerini teslim etmişler Allah-u Teala'ya. İşte onlar Hazreti Musa'nın etrafındakiler. 12 tane havari.

Öyleyse Hazreti Musa ve ona tabi olanlar, Hazreti İsa ve ona tabi olanlar, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve ona tabi olanlar hepsi Allah'ın cennetine girmişler. Bütün bu devirlerde Allah'a ulaşmayı dilemek bütün insanlar için bir kurtuluştu. Cehennemden mutlaka kurtuluşu ifade ediyordu. Bütün mukaddes kitaplar, Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de aynı esasları muhtevidir. Hepsi Allah-u Teala tarafından indirilmiştir. Ve bütün kitaplarda aynı şeriat söz konusudur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesinde Hazreti Musa'ya, Hazreti Nuh'tan başlamış Hazreti Nuh'a, Hazreti Musa'ya, Hazreti İbrahim'e, verdiğimiz şeriatı sana da şeriat kıldık. Hazreti Musa, Hazreti Nuh, 2. Hazreti İbrahim, 3. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, 4. Hazreti İsa, Hazreti Musa, Hazreti İbrahim,

Hazreti Nuh ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlar beş tane ulul azm peygamber. Azim sahipleri. Bu peygamberler neye sahipmiş? Allah Teala diyor ki onlara verdiğimiz şeriatı sana da şeriat kıldık. Fırkalara ayrılmayasınız diye. Ve dini ayakta tutun diye. İşte Allah Teala'nın verdiği emir bütün peygamberlerine bu. Bütün peygamberler zamanında onlara tabi olanların hepsi aynı şeyleri yaşadılar. Allah'a ulaşmayı dilediler. O devrin en büyük mürşidi olan o devrin peygamberine tabi oldular. Ki hepsinin ruhları Allah'a ulaştı. Üç, hepsi fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiler. Dört, nefslerini Allah'a teslim ettiler. Beş, irşad oldular. Yani muhlis oldular. Altı, sonra da iradelerini Allah'a teslim edip irşada memur ve mezun kılındılar. Yedi safa. Dört tane teslim. Allah ruhlarını Allah'a teslim ettiler. Fizik vücutlarını teslim ettiler. Nefslerini teslim ettiler ve iradelerini Allah'a teslim ettiler. Sevgili kardeşlerim ve asıl önemlisi sevgili din adamları. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyi üzerimize farz kılmış. Müşriğimize tabiyeti farz kılmış. Ruhumuzu Allah'a teslim etmeyi farz kılmış. Fizik vücudumuzu teslim etmeyi farz kılmış. Nefsimizi teslim etmeyi farz kılmış. Muhlis olmayı, yani irşad olmayı farz kılmış. İradeyi teslim ederek irşada memur ve mezun kılınmayı da farz kılmış. Ve bütün peygamberler ve onlara tabi olanlar hepsi sevgili kardeşlerim, tüm peygamberler, onlara tabi olanların hepsi kurtuluşa ulaşmışlar. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan, iradeyi de Allah'a teslim etmeye kadar uzanan bir yedi safalık dizayn, Hazreti Adem zamanında neyse, bugün bu devirde bizim zamanımızda da aynıdır. Peygamberler, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber son bulmuştur. Allah Teala diyor ki Muhammed içinizden hiçbir erkeğin erkek çocuğun babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve nebilerin de peygamberlerin de sonuncusudur, hatemidir diyor. Peygamberlik müessesesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le son bulmuştur. Ama devrin imamlığı bütün devirlerde devam etmiştir. Hazreti Musa devrin imamıydı. Hazreti Musa ölünce Hazreti onun yardımcısı olan Zat o Harun, Hazreti Harun devrin imamlığını aldı. O da Nebi'ydi.
Ama Hazreti Harun'dan Hazreti İsa'ya kadar geçen zaman devresi içerisinde bir Nebi Resul gelmedi. Devrin imamlığı hep devam etti. Ama nübüvvet olarak değil, velayet olarak. Bu velayet meselesinin Resuller tarafından devamı söz konusu için, olduğu için risalet olarak demek daha doğru olur. Kıyamete kadar da hep böyle gidecek. Devrin imamları Nebi Resul olmayacak, Veli Resul olacaklar. Şimdi sevgili kardeşlerim, olay buysa, bütün insanları Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilesinler de Allah onları mürşitlerine tabi kılsın, ruhlarını da kendisine ulaştırsın da onları üçüncü kat cennetin sahibi yapsın ve dünya mutluluğunun da yarısını mutlaka onlara versin diye bütün insanları yaratmış ve insanlara beyan etmiş. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de aynı şeyleri. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz cehennemden kurtulursunuz, birinci kat cennetin sahibi olursunuz. Eğer mürşidinize tabi olursanız, hacet namazını kılarsanız Allah mutlaka mürşidinizi gösterir. Tabi olursanız ikinci kat cennetin sahibi olursunuz. Ruhunuzu Allah kendisine ulaştırır. Ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennetin sahibi olursunuz. Bunlar size Allah'ın ikramı, hediyesi, karşılıksız verdiği bir mutluluk aracı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, olay buysa ve 14 asır sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 14 asır sonra bu size söylediklerimiz hepsi unutulmuşsa, yani İslam'ın 7 safhası ki bu 4 teslim içerir, ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi, bunların hepsi din adamları tarafından unutulmuşsa ve de en korkunç noktaya geliyorum. İslam'daki din adamları, İslam'ın 5 şartını yaşayın, bu orta yoldur. Sakın daha derinine girmeyin diyerek insanları cehenneme mahkum etmişlerse. İşte sevgili kardeşlerim, bugünkü din alimlerinin alması lazım gelen en büyük risk burada oluşur. Şu anda İslam din adamlarının omuzlarında dünyadaki en büyük vebal vardır. Hazreti Musa devrinde Yahudiler böyle bir tuzağın içine düşmüşler. Hazreti Musa'dan sonra, Hazreti İsa'dan sonra Hristiyanlar, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den 4 asır sonra yaklaşık Müslümanlar aynı tuzağa düşmüşler. Ve nasıl önce Museviler, sonra Hristiyanlar dinlerini unutmuş da aralarında çok küçük toplumlar bunu yaşamaya devam ediyorlarsa, İslam'da da aynı sonuç oluşmuş. Bugün İslam alemi
İslam'ın 5 şartına kenetlenmiş durumdadır. Samimiyetle İslam'ın 5 şartının kendilerini cehennemden kurtaracağına inanıyorlar. Tuzağın ne kadar korkunç olduğunu anlatmak fayda vermiyor. Devamlı din adamlarımız öylesine eminler ki öğrendikleri kitabi muhtevanın, kitaplardan öğrendikleri din ilminin kendilerini ve din öğrettikleri herkesi, o dinin o öğretisine sadık kalan herkesi mutlaka cehenneme sürükleyeceğini bilmiyorlar. Ve de şu anda İslam alemindeki din adamlarının boynunda, omuzlarında bütün İslam aleminin vebali var. Tamam, önce Yahudiler aynı derdi yaşamışlar. Şu anda da yaşıyorlar. Büyük çoğunluğun gideceği yer cehennem. Sonra Hristiyanlar aynı tuzağa düşmüşler. Ama İslam aleminde düşmüş. Sevgili kardeşlerim, bir tarafta Allah var. Allah'a ulaşmayı dilemeyi de farz kılıyor. Mürşide tabiiyeti de farz kılıyor. Ruha Allah'a ulaştırmayı dilemeyi de farz kılıyor. Ama diyor, siz bana ulaşmayı dilerseniz, ben sizi mürşidinize ulaştırırım. Tabiiyetinizden sonra ruhunuzu da ben kendime ulaştırırım. Ve sizi üçüncü kat cennetin sahibi yaparım. Eğer zikir seviyenizi koruyabilirseniz, ki günde 3 saatlik bir zikirdir normal standartlarda, ömür boyu nefsinizin kalbindeki afetlerin yarısını yok edeceğim için dünya mutluluğunun yarısını size mutlaka yaşatırım. Üçüncü kat cennete de hepinizi alırım diyor Allah-u Teala. Ve bunları siz yapmayacaksınız diyor. Ben size hediye edeceğim. Siz sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Ve Allah-u Teala'nın bu büyük vaadi de şeytan tarafından bütün insanlara unutturuluyor. Ve insanlar İslam'ın 5 şartına endeksleniyor. İslam'ın 5 şartı arasında Allah'a ulaşmayı dilemek yok, zikir de yok. Allah-u Teala zikrin en büyük ibadet olduğunu söylüyor. Utle uhiye ileyke minel kitabi ve ukumus salat ve la tekunu minel müşrikin. İnne salatı tenha anil fahşai vel münkeri ve lezikullahi ekber. Allah-u Teala diyor ki utlu uhiye minel kitabi. Sana vahyolunan kitaptan onlara oku. Ve kumu salat ve namaz kıl. İnne salatı muhakkak ki namaz tenha nehyeder, kurtarır, korur. Anil fahşai vel münkeri. Fuhuştan ve münkerden. Fuhuştan da korur, münkerden de korur. Vale zikrullahi ekber. Ve muhakkak ile, muhakkak ki dedikten sonra mutlak olarak diyor Allah-u Teala ilavesiyle. Nesolatü tenha anil fahşayi vel münkeri ve le zikrullahi ekber. Allah'ın zikri daha büyüktür. Neden daha büyüktür? Kur'an-ı Kerim tilavetinden daha büyüktür. Neden daha büyüktür? Namazdan da daha büyüktür. Neden? Allah'ın zikri
nefs tezkiyesini gerçekleştirir. Nefsini tezkiye eden kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. Ama zikirsiz bir dünyada zikir yoksa kişinin diğer ibadetleri yapması, namaz kılması, İslam'ın beş şartını gerçekleştirmesi, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet hiç kimseyi cehennemden kurtaramaz. Sevgili kardeşlerim, otuz dört yıldan beri bunları söylüyoruz. Allah'ın bize öğrettiği, İslam aleminin unutmuş olduğu Allah'ın Kur'an gerçeklerini söylüyoruz. Allah Teala bize Kur'an'ı öğretti. Dünyadaki en büyük Kur'an külliyesi bizim dergahımızın eseridir. 19 ciltten oluşan ...1500 sayfadan daha fazla bir Kur'an. Ve din alimlerimiz insanlara hala İslam'ın beş şartıyla herkesin cehennemden kurtulabileceğini anlatmaya çalışıyor. Sevgili kardeşlerim, bu bir cinayetten daha beterdir. Elinde bir makinalı tüfek olsa kişinin etrafındakileri tarasa 8 kişi, 10 kişi, 100 kişiyi öldürür. Onları katleder. Ama bütün bir toplumu cehenneme mahkum etmek. İşte zamanımızdaki din adamlarının bugünkü öğretisi bu bir kişiyi, bin kişiyi değil, bütün bir İslam alemini cehenneme mutlaka sürükleyen bir yanlış bilgiler demetidir. Sevgili kardeşlerim, bir korkunç tuzağı sizlere haber vermek için 34 seneden beri uğraşıyoruz. Allah Teala bize bu ilmi öğretmeseydi, biz de sizler gibi oraya cehenneme gidecektik. Sizler gibi dediğimiz zaman sevgili kardeşlerim sizleri kastetmiyorum. Bizim öğretimizin dışında kalan bütün bir din alimleri grubu ve onların söylediklerine doğru olduğuna kesin olarak inanan kurbanlar. Sevgili kardeşlerim, bir insanı öldürürseniz eğer o kişiye haksız yere koymuşsanız gideceğiniz yer cehennemdir. Ama bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, arkasından da mürşide tabiyeti o kişiyi mutlaka cehennemden kurtarır. Allah'a ulaşmayı dilese onun günahlarının bütünüyle affını gerektirir. Mutlaka bunu sağlar. Mürşide tabi etse günahlarının sevaba çevrilmesini de sağlar. Ve Kur'an'ın bu söylediğimiz hükümlerin hiçbirisinden zamanımızın din alimlerinin çok büyük bir kısmının hala haberi yok. Kendilerine hakikatler ulaştırıldığı zaman da
Bu kadar alim bilmeyecek de o mu bilecek diyorlar. Demeye devam etsinler. Tamam. Ama sonra ahirette milyonlarca insanın cehenneme gitmesine sebebiyet verdikleri için Allah'a ne söyleyebilecekler acaba bu zavallı alim kardeşlerimiz? Eğer ölmeden evvel hakikatleri öğrenirlerse kendi vicdanlarında kendilerini nasıl aklayabilecekler acaba? Allah'ın hakikatlerini incelemek gereğini duymadıkları zaman parçası içinde ölen milyonlarca insanın cehenneme gitmesine sebebiyet veren din alimleri. Hepinize sesleniyorum. Sizin kendinize yazık etmeniz, onu bir tarafa bırakıyorum. Ama size güvenen, sizin söylediklerinizin İslam'ın 5 şartıyla insanların cennete gidebileceklerinin doğru olduğuna siz öyle söylediğiniz için inanan bunca milyon insanın vebalini sonra nasıl taşıyacaksınız? Bütün bunların sonunda bir tek şey ilave etmek istiyorum. Acaba söylediklerimizi bir tetkik etseniz, söylediğimiz ayetlere bir baksanız, ne kaybedersiniz ki? Bu bunca milyon insanın vebali omuzlarınızdan kalkacak. Hakikatleri öğrendiğiniz zaman siz de bizimle aynı şarkıyı söyleyeceksiniz. Her şeyi sizlere yanlış öğretenlere esef edeceksiniz. Ve bu din öğretisinin sahibi olduğunuz mevkiye kadar gelen ilminizle o ilmi size verenlerin başınıza ördüğü bir çorap olduğunu bu ilmin öğrendiğiniz zaman ne yapabileceksiniz? O öğretiyi devam ettirdiğiniz süre içinde sizden bu ilmi alıp da doğru olduğuna inanan o masum insanlar sizlerin yüzünden cehenneme girmeyecek mi? Ne kaybederdiniz ki söylediklerimizi bir inceleseniz, hepsinin doğru olduğunu gördüğünüz zaman tüyleriniz ürpermeyecek mi zannediyorsunuz? Şimdiye kadar ne kadar yanlış yapmışız, ne kadar çok insanın vebalini almışız diye tüyleriniz diken diken olmayacak mı? Kendinize acımıyor musunuz sevgili din adamları? Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını, vicdan azabından korumasını, sevgili din adamları, Allah-u Teala'dan dileyerek sözlerimizi bitiriyoruz. Ne yazık ki sizlere duyduğumuz hüzün sizi kurtaramaz. Bunca milyon insan öbür tarafta sizin yakınıza yapışacak. Hakikatleri size yüzlerce defa 34 sene öğretmeye çalışan birisinin, Allah'tan aldığı bu ilmi size ulaştırmaya çalışan birisinin o öğretisini dinlemediniz diye.
Sevgili kardeşlerim, dikkat edin, biz kendimize bir şey izafe ediyor muyuz? Biz sadece Allah'ın bize öğrettiğini söylüyoruz. Siz buna da inanmıyorsunuz. İnanmıyorsunuz ama acaba nasıl oluyor da hiç Arapça bilmeyen, bir din tahsili yapmamış olan birisi ...19 ciltlik bir Kur'an tefsiri yapabiliyor, hem de her ayetin kelime kelime manalarını da vererek. Elbette bizim de bir ekibimiz var, elbette bir ekip çalışması yapıyoruz. Ama sizlerin ulaşamadığınız bir skor var elimizde. O Kur'an-ı Kerim'i alıp da tahkik ettiğiniz zaman bütün kelimelerin doğru olduğunu göreceksiniz. Ve siz Kur'an'ın size öğretilen kesimini bilirsiniz sadece. Allah-u Teala bize hepsini öğretti. Hala anlamıyor musunuz? Bu bizim öğretimiz değil. Biz bir şey değiliz. Biz Allah'ın telefonuyuz sadece. Ama onları bize Allah öğretti. Ve bunu tahkik etmek elinizde. O Kur'an açıklamalarına baktığınız zaman kelime kelime hata arayın bakalım bulabilecek misiniz? O zaman sizin yaptığınız tefsirlerle hiç alakası olmadığını göreceksiniz. Ve de en güvendiğiniz tefsir yapanların yaptıkları büyük hataları yakalayacaksınız. Ve bu da sizi ayrıca üzecek tabii. Bizim üzüldüğümüz kadar siz de üzüleceksiniz. O din adamlarının yapmış olduğu tefsirler gerçekten yürekler acısı. Sevgili din adamları, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Ne kadar isterdik hepinizin kurtuluşa ulaşmasını. Ama sevgili kardeşlerim, ne yazık ki omuzlarınızda ağır bir vebal taşıyorsunuz. Allah-u Teala'nın hepinizi affetmesini Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Bir yeni beraberlik, mutluluktan bahsetmek üzere. Hadi gelin sevgili kardeşlerim, sizlerle beraber bir mutluluk yolculuğuna çıkalım. Şu göklere bir bakın. Masmavi gökyüzü, beyaz bulutlar. Bir huzur vermiyor mu içinize? Öksürseniz de, sesiniz kısılsa da mutluluğu yaşamak. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, bu her zaman mümkün. Bütün şartlar altında mümkün. Bir insan daimi zikre ulaştıktan sonra her zaman, her şart altında mutludur. Hayatının her saniyesinde o Allah'la bütünleşmiştir. Problemler onun için problem değildir. Hayatını Allah yolunda tüketmeye kararlıdır. Ya Rabbi demektedir. Bu can bu tende kaldıkça ben seninim. Beni nasıl istersen öyle yönet. İşte mutluluğun arkasında bu var sevgili kardeşlerim. Eğer bizler, biz insanlar kendi aklımızın gösterdiği standartlar içerisinde mutlu olacağımızı düşünüyorsak bu büyük bir yanlıştır. Çünkü kendi aklımız dediğimiz şeyin arkasında gizli bir mahluk var, iblis. Hep kendi aklımız zannettirerek türlü desiselerle, hilelerle, üçkağıtçılıkla çaktırmadan bize fikirlerini kabul ettirir. Bir gün onu daha yakından tanıyacaksınız. Ama bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. O zaman elinizde kıskıvrak yakalanmış bir şeytan bulacaksınız. Her zaman sizinle her karşılaşmasından mağlup çıkmaya mecburdur. Çaresi yoktur. Eli mahkumdur. O günleri yaşamak istemez misiniz? Hani şu herkesin korktuğu, titrediği iblis, büyülerin sahibi, hüddamın sahibi, insanlara her türlü kötülüğü yapmaya hazır mahluk, o zaman size hiçbir şey yapamayacak. O galip olmayacak. Siz galip olacaksınız. Çünkü Allah sizinle beraber olacak. Allah'ın size verdiği yetkilerle o sizi değil, her zaman siz onu yere varacaksınız. Göreceksiniz ki hayatınız boyunca acaba en küçük bir noktada kandırıp da bir şeyler yapabilir miyim diye vazgeçmeyecek. Hayatınız boyunca her seferinde mağlup olmanın hüznünü yaşayacak. Biliyor musunuz, iblisi en çok kızdıran, öfkelendiren şey mağlup olmaktır. Ama söylediğim gibi daimi zikre ulaştığınız zaman eli mahkum. İçindeki negatif duygular eli mahkum olmasına rağmen onu gene sizi aldatmak istikametinde gayretlerin içine itecektir. Ama hep siz galip geleceksiniz. O zaman Allah'a çok hamd edeceksiniz. Çok şükredeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bizler hayatımızın her dakikasında mutlu değil miyiz? İç dünyamız
neler geçiyor iç dünyamızdan? Bulutlar, gökler, yelkenliler, denizler, beyazlı mavi ve arkamdaki gibi yeşil ağaçlar. Sühfe sükunu düşünün, huzuru düşünün. Sükunet, mutluluğun sembolüdür. Üç aleminizde de sükuneti yaşamalısınız. Sulh ve sükun. Bütün kavgaların bittiği yerde bir sahildesiniz. Bütün kavgaların bittiği yerde. Ne demek istiyorum? Şu anda iç dünyanızda kavga var. Nefsinizle ruhunuz arasında. Ruhunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor. Nefsiniz de asla yerine getirmek istemiyor. Ruhunuzun hasletleriyle nefsinizin afetleri arasında Allah'ın emirleri istikametinde savaş var. Öyleyse sulh yok, sükunet de yok. Savaşın, kavganın, kaosun olduğu her alanda mutsuzluk vardır, huzursuzluk vardır. Ama sulh ve sükun yoktur. İç aleminizde nefsinizin afetleriyle ruhunuzun hasletleri bir başka alanda daha çatışma halindedir. Allah'ın yasakları. Ruhunuz asla Allah'ın yasaklarını çiğnemek istemez. Riayet eder yasaklara. Ama nefsinizin afetleri de sadece Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek ister. İşte gene bir çatışma alanı. Gene savaş var iç dünyanızda. Ruhunuzla nefsiniz arasında emirler cephesinde de savaş var, yasaklar cephesinde de savaş var. İç dünyanızda mutlu değilsiniz, huzursuzsunuz. Bir uyuşma hali, bir anlaşma müessesesi, sulh ve sükun müessesesi mevcut değil iç dünyanızda. İç dünyanızdaki savaş yüzünden, diyalektik kavga yüzünden devamlı huzursuzsunuz. Biz de size huzurdan bahsediyoruz, mutluluktan bahsediyoruz. Peki olamaz mısınız? Olursunuz sevgili kardeşlerim. İşte onun sırrını anlatmaya çalışıyoruz. Aa benim canlarım. Anlattığım şey sizleri, hepinizi o sonsuz mutluluğa mutlaka ulaştıracak olan Allah'ın muhteşem dizaynı. Nasıl ona hayran olmasınız ki sevgili kardeşlerim? Bir gün buralara geldiğiniz zaman göreceksiniz ki önce onu, ondan hoşlanmışsınız. Sonra onu sevmişsiniz. Sonra aşık olmuşsunuz. Ama en sonunda hayran olmuşsunuz. İşte o Rabbiniz, Rabbimiz Allah'tır. Sizin de Rabbiniz, bizim de Rabbimiz, kainatın da Rabbi. Nereye bakarsanız Allah'ı görürsünüz diyor. Gerçekten nereye bakarsanız her yeri ilmiyle kuşatmıştır. Hep onu görürsünüz. Aslında gördüklerinizin hepsi odur. Ama zatıyla değil, ilmiyle ve rahmetiyle odur. Kur'an'daki nereye bakarsanız Allah'ı görürsünüz ifadesiyle, Yunus'un nereye baksam onu görüyorum sözü aynı konuyu ihata eder. Bu Allah'ın zatı değildir. Sakın büyük bir yanlışlığa düşmeyin. Bu Allah'ın ilmi ve rahmetiyle her şeyi kaplamasıdır. Allah arşa istiva etmiştir. Oradadır.
yarattığı her şeyden münezzehtir. Ve zamandan evvel de vardı, zaman boyunca da var olacak, zamandan sonra da gene var olmakta devam edecek. Sevgili kardeşlerim, iç dünyanızda madem ki bir savaş var, bir kaos, bir kargaşa, bir bitmeyen diyalektik kavga, ne zaman ondan kendinizi kurtaracaksınız? Nefsinizdeki afetleri yok ettiğiniz zaman. Çaresi var. Telaşlanmayın, çaresi hazır. Zikir. Allah Teala'nın ismini tekrar ettiğiniz sürece Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye isterseniz içinizden, isterseniz dilinizi de kımıldatmayın, kalbinizi dinleyin, nabızlarınızdan dinleyebilirsiniz. Hanginiz bana söyleyebilir şimdi? Neden Allah-u Teala sizlerin yatarken yan üstü yatmanızı istiyor? Çoğunuz biliyorsunuz. Bilenler bilmeyenlere söylesin. Öyle mi diyeceğim? Hayır demiyorum. Ben söyleyeceğim. Bilenlere de, bilmeyenlere de. Neden yan üstü yatmanızı ister? Neden kıbleyi sağ almanızı ister? Neden yüzünüz döndüğünüz zaman gece uyurken kıbleye dönük olarak yatmanızı ister? Arkasında sadece bir tek şey vardır. Kulağınızdaki, sağ kulağınızdaki basınç sebebiyle kalbinizin atışlarını kulağınızda hissetmeniz. Bu neyi ifade edebilir mi? Bilir misiniz sevgili kardeşlerim? Bu neyi ifade eder? Bu daimi zikrin kapısıdır. Daimi zikrin kapısı kulaktır. Belki şimdi oradan birisi gülecek, hoppala. Ne alakası var yani kulağımla benim daimi zikrin? Şu alakası var. Kalbinizde basınç sebebiyle bir ses duyacaksınız. Kalbiniz daima çift atar. Bir toplar damar, bir atar damar. Ard arda gelir. Ve siz kulağınızda iki sesi de ard arda duyarsınız. Duyduğunuz zaman içinizden, dilinizi de kımıldatmadan Allah deyin. Böylece Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Ben şimdi size bunu sesle söylüyorum. Ama siz sesle yapmayacaksınız. Allah'ın Kur'an sırrı bu. Sessiz yapacaksınız. Gece uyurken ritimle uyuyacaksınız. Kalbinizin her çift atışında içinizdeki ses onun adını verecek. Kainatı yaratanın, yaratıcımızın, sahibimizin, Allah'ın adını. Hayır, dilinizde değil. Yattığınız zaman kulağınızın üzerinde kulağınızı birazcık sağa sola oynatın yorgan yastığın üzerinde ve uyumadan önce o sese kulak verin. Basınç sebebiyle kalbinizde kalbinizin atışlarını çiftece olarak duymaya başlayacaksınız. Sırrı kuyruğundan yakaladım deyin. Hemen başlayın. Sevgili kardeşlerim, göreceksiniz ki ilk defa uyurken zikirle uykuya girip de uykudan bir zikirle uyanırsanız bunun manası ne biliyor musunuz? Bunun manası uyuduğunuz anla uyandığınız an arasında geçen süreyi hep Allah'ı zikretmekle geçirdiniz. İşte daimi zikrin ilk adımını başarıyla attınız. Bu başlangıçtır.
bu kulağınıza bir küpedir. Ben böyle yaptığım zaman kimi hatırlayacaksınız? Kulağındaki küpesiyle Yavuz Sultan Selim'i hatırlayacaksınız. Allah'ın kölesi Yavuz Sultan Selim. Rahmetli olurken mürşidi ona takılıyor. Sultanım diyor, Allah ile bile olmak zamanıdır. Yani beraber olmak zamanıdır. O da diyor ki, Lala, şu ana kadar kiminle bileydik sanırsız? Kiminle beraber olduğumuzu zannederdiniz? Ne güzel lisan değil mi sevgili kardeşlerim? Kiminle bileydik sanırsız? Sanırsınız, sanıyorsunuz. İkisi arasında her zaman muhteşem bir yakınlık vardı. Mürşidi ile Yavuz Sultan Selim arasında. Lala adı hep mürşitler için kullanılmıştır padişahlarca. Osmanlı onun için Osmanlıydı. Allah'ın dostlarından oluşan bir yönetici kadro. Padişah'tan başlayarak sadrazam öyle, padişah öyle, esas başı öyle, ordu kumandanları öyle, ketulalar öyle, her şey, bütün idari kadro yöneticilerin hepsi Allah ile bile beraber. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Osmanlı'dan hatırlıyorum. Hatırladıkça yutkunuyorum. Artık o devirlerde değiliz. Çok şeyler kaybetmişiz. Benliğimizden, Osmanlı ruhundan, Allah ile bile olmaktan,

Ne diyordu bir şair? Üsküdar'da Kazım'ın türküsünü söylerler, efkarlanırım. Biz Üsküdar'daki Kazım'ın türküsüyle efkarlanmayız. Osmanlı'yı hatırlayıp efkarlanırız. Sevgili kardeşlerim, hayat siz isteseniz de istemeseniz de her gün sizi birer birer terk edecektir. Allah ne kadar ömür vermişse onu yaşamak mecburiyetindesiniz. İşte bu hayat iki türlü yaşanır. Ya mutlusunuz ya da mutsuz. Öyleyse size sualimiz var. Neden mutsuz? Mutlu olmak varken, Allah'la beraber olmak varken, onun dostu olmak varken, sevgilisi olmak varken, neden mutsuzluk? Buna akılcı bir cevap verilebilir mi? Allah Teala hepimizi hem dünyada hem ahirette mutlu olalım diye yaratmışsa, bütün şartları önümüze yığmışsa, kolaylık şartlarından bahsediyorum, zorluk şartlarından değil. Bir sualim var sevgili kardeşlerim. Daha kolay ne var ki? Cennet, cennet diyorlar. Cennete gitmek için bir tek dileğiniz yeter. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediniz mi mutlak olarak cennetin sahibisiniz. Çok değil, 5-6 aylık bir ömrünüz varsa Allah'a ulaşmayı diledikten sonra birinci kat cennet de değil, üçüncü kat cennetin sahibisiniz. 5-6 aylık bir gayretten sonra gayretin de çok önemli bir şeyi yok, statüsü yok. Dünya saadetinin de yarısının sahibisiniz. Nefsinizin kalbindeki afetler yarı yarıya azaldığı için. Sizi mutsuz eden ne mi? Sual bu mu? Bizi mutsuz eden nedir? Hadi bakalım sordunuz sualinize. Biz de cevap veriyoruz şimdi. Nefsinizdeki afetler. Sizi mutsuz eden tek şey o. Peki ama neden? Çünkü kavga sebebi. Ruhunuz Allah'ın bütün güzellikleriyle dolu, öyle yaratılmışsınız. Ruhunuz değişmeyecektir. Hep o güzelliği koruyarak sizinle beraber olacaktır. Sonra da onu Allah'a göndereceksiniz. Allah'a ulaştığı zaman nefsinizin kalbinin yarısından fazlası ruhunuz gibi, ruhunuzun hasletleriyle değil ama

Bu güzellikleri yaşamayanlara, yaşayamayanlara, yaşamalarına kendileri mani olanlara, başkalarının yaşamalarına mani olanlara, onlara sadece acımak geçer içimizden. Onlara sadece acırız sevgili kardeşlerim. Bir gün acımakta ne kadar haklı olduğumuzu anlayacaklar o kardeşlerimiz. Oraya gittikleri zaman daha evvel anlayacaklar öldükleri gün. Allah Teala Kur'an'ın kaç yerinde ah keşke Allah'ın gösterdiği, gönderdiği Resul'e tabi olsaydık. Ya Rabbi bizi tekrar dünyaya gönder. Biz orada bu bilginin, bu bize şimdi gösterdiğin hakikatin ışığı altında tekrar yaşamak istiyoruz. Ama öyle bir olay mümkün değil. Yaşantı sona ermiştir. Bir defa yaşanır. Her kim size derse ki reenkarnasyon diye bir şey var. Biz dünyaya oho kaç defa gelmişiz. Eski Mısırlılar devrinde gelmişiz. Bilmem hangi asırda gelmişiz. Şimdi de yaşıyoruz. Bu bilmem kaçıncı hayatımız. Siz de onlara deyin ki beni bu konuda kandırma mümkün değil aziz kardeşim. Çünkü ben Kur'an-ı Kerim'i biliyorum. Bu açıdan senin söylediklerinin sadece sana anlatılmış kurt masalları olduğunu biliyorum. Ne yazık ki bu masalların içinde sen kaybolmuşsun. Ah sevgili kardeşlerim, onlar bilmiyorlar. Hani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem atılan taşlardan sonra bir yerleri kanadıkça Allah'a yalvarmalarını hatırlar mısınız Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in? Ne diyor? Ya Rabbi diyor, onları bağışla. Çünkü onlar bilmiyorlardı. İşte bu zamanımızdaki transandantal meditasyoncular, reenkarnasyoncular, şeytana tapanlar, daha neler, putlara tapanlar, onlar da bizim gibi insan sevgili kardeşlerim. Nasıl acımazsınız onlara? Nasıl onların şarkısı içinizi ezmez? Onlara yazık olduğunun hepimiz farkındayız. Ama ne var ki onları hedeflerine götürecek olan şey ya müessese, onları hedeflerine götürecek olan götürücü unsur, taşıyıcı unsur biz değiliz. Onların kendi iradeleri. Kendi iradeleriyle doğruya yönelmek mecburiyetindeler. Biz sadece onlara hakikatleri anlatabiliriz. Bu onlara ulaştırılmış olan bir tebliğdir. Ya tebliği pozitif anlamda değerlendirirler. Bir adım atarlarsa mutluluğa doğru mutlaka tren kalkar. Allah'a ulaşmayı dilerlerse. Her şey öylesine güzel ki. Sevgili kardeşlerim, yoksa buradan mı öyle görünüyor? Hepinizle çok yakından ilgiliyiz. Hepinizin kalbinden geçen o güzel duyguları, Allah'a ulaşma talebini yakinen biliyoruz. İşte o duygular ki bizleri birbirimize ve bizleri Allah'a bağlıyor. Aramızda bir sevgi bağı var. Bizi kimler dinliyorsa sevgili kardeşlerim sizlerle. Bu sevgi bizden size doğrudan doğruya ulaşmaz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren artık Allah'tan geçerek size ulaşacaktır. Sizden de bize gelen sevgi aynı yolu takip edecektir. Yolların en güzeli Allah'tan geçen

Yo. Nerede kalmıştık? İş dünyanızdaki mutluluktan bahsetmiştik. Evvela mutsuzluktan bahsederek oraya ulaşmıştık. Daimi zikirden bahsetmiştik size. Bir gece zikirle uyuyacaksınız. Sonra da sabah namazına kalktığınız an, uyandığınız an bakacaksınız ki, ah, zikrediyor, içinizdeki ses zikre devam ediyor. Belki hayatınızın en mutlu sabahını yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, daimi zikirden evvel de zikir yaptığınız süreç içerisinde mutlak saadeti yaşarsınız. Zikir boyunca nefsinizin kalbi daimi zikirde olanların kalpleri gibi %100 nurlarla doludur. Daimi zikirde olanların kalplerindeki nur hiç bir yere gitmez, boşalmaz. Çünkü o kişi daimi zikirde olduğu için mütemadiyen kalbine Allah'ın katından rahmet, faz ve salavat nurları gelir, kalbi lebalep doldurur. Karanlıkların kalbe girip oradaki nurları kovması da mümkün değildir daimi zikirde olanlar için. Çünkü Allah'tan gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları nefsinizin kalbindeki zünvani kapıyı örten mührün üzerine baskı yapar. Mühür oradan ayrılamaz. Mühür oradan ayrılamadığı için şeytanın karanlıklarının kalbe girmesi, yani afetlerin öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, düşmanlık, nefret, hiçbirisinin size geri dönmesi mümkün değildir. Öyle bir dünyada yaşayacaksınız ki sizin için sadece dost olmak var. Hiç kimseye düşman olamazsınız. Başkaları mı? Onlar size düşman olabilirler. Bu onların bileceği şey, onların seçeneği. Ama sizde, nefsinizde bu afetlerin hiçbiri kalmayacağı için bunlardan hiçbirisi artık acı meyvelerini veremez. Nefsinizdeki bütün afetler daimi zikirle yok olmuştur. Yerini ruhunuzun hasletlerinin paralelinde olan fazıllar almıştır. Kalbiniz tamamen onlarda dolduğu zaman siz fazilet sahibisiniz. Yani kemale ermiş bir insansınız. İnsanı kamilsiniz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, İç dünyanızda ne zaman daimi zikre ulaşırsanız, o zaman hiçbir afet kalmayacaktır. Sizi Allah'ın emirlerinden men eden veya yasak ettiği şeyi işlemeye davet eden hiçbir kuvvet kalmayacaktır içinizde. Bu önemli bir faktör sevgili kardeşlerim. Böyle bir müessese olmadığı için sizi mutluluktan hiçbir şey alıkoyamaz. Hep mutlu bir insan olarak yaşarsınız. Şartlar değişir ama siz hep mutlusunuzdur iç dünyanızda. Neden? Nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga ya da daha açık bir ifadeyle nefsinizin afetleriyle ruhunuzun hasletleri arasındaki kavga
diyaletik kavga sona ermiştir. Mutsuzluğun yerine kavganın, kaosun, iç dünyanızdaki savaşın yerini sulh ve sükun almıştır. İç dünyanızda mutlu bir insansınız. Bu mutluluğu ucundan, kuyruğundan bir yerden yakaladığınızda Allah'a şükürleriniz, şükranınız sonsuz olacaktır. Her an ona şükredenlerden biri olacaksınız. Size verdiği bu muhteşem iç huzuru için. İşte onun için yaratıldınız. İç dünyanızda mutlu olmak için. Peki o kadar mı? Hayır, değil. Ötesi de var. Dış dünyanızda da mutlu olmanızı ister Allah Teala. Aynı sebep, yani nefsinizin afetlerinin yok olması, afetlerin yerini faziletlerin tamamen alması, dış dünyanızda da sizi mutluluk denen o muhteşem diyara ulaştıracaktır. Bir esinti, bir bahar rüzgarı, bir en güzel kokularla bezenmiş rüzgar. Her şey o kadar güzel ki sevgili kardeşlerim. Ne olur daimi zikre ulaştığınızda, ne olur dış dünyanızda? Kavga biter. Nefsinizin afetleri tamamen yok olduğu için haset, kin, düşmanlık, nefret, bunların hepsi yerlerini sevgiyle ve bu afetlerin karşıtlarıyla değiştirdiği için başka insanlara karşı öfke duyamazsınız, kin duyamazsınız, nefret duyamazsınız, düşmanlık duyamazsınız. Onlar sizi sevmeseler de siz onları seversiniz. Öyle olduğu için de onlara bir kötülük yapmanız mümkün değildir. Düşünün ki böyle bir dizaynda hiç kimsenin kalbini kırmazsınız. Eğer kırmıyorsanız, o zaman bir insanın kalbini kırdığınız zaman Allah'ın size tatbik ettiği azabı artık yaşamayacaksınız demektir. Azap orada bitmiştir. Buna karşılık insanlara hep iyi davranıp onların mutluluğu için yaşarsınız. Onlara söylediklerinizle hep bir güzelliği paylaşmak istersiniz. Sizden onlara onları kıracak olan bir şeyler ulaşmayacaktır artık. Onlarla fizik alemdeki kavganız sizin cebinizden bitmiştir. Bu neyi ifade eder? Dış dünyanızda da sulh ve sükunu ifade eder. Siz hiç kimseye kötü davranmayacağınız için, kötü davranan ve arkasından her yaptığı kötülüğün ardından Allah'ın azabına maruz kalan insanların duyduğu huzursuzluğu hiç yaşamayacaksınız. Onlar dış alemlerinde başka neden huzursuzdurlar? Başkalarına kötü davrandıkları zaman Allah'ın katından kendilerine ulaşan azabı yaşadıkları safha, mutsuzluğun, dış alemdeki mutsuzluğun sadece birinci safhasıdır. İkinci safhası da var. Kimin kalbini kırdılarsa
kime haksız bir davranışta bulundularsa, o insanlar nefs sahibi oldukları için kendilerine yapılan bu muamelenin intikamını almaya çalışacaklardır. Fırsatı yakaladılar mı, intikam alırlar. Nefslerinde afetler bulunduğu ve onları intikama zorladığı için. Peki ne olur? O zaman bir defa daha huzursuz olursunuz. Sizden intikam alındığı zaman, siz onlara yaptığınız o kötü davranışı hiç hesaba katmazsınız. Sadece onların o anda size yaptığı karşılık vardır. Onu bir karşılık olarak değil, o kişinin size yaptığı haksız bir davranış olarak değerlendirirsiniz. Ve bu haksız davranış sebebiyle üzülürsünüz. İşte dış dünyanızda ikinci defa huzursuz oluyorsunuz. Başkasının sizden intikam alması sebebiyle ikinci defa huzursuzsunuz. Sonra mı? Bu sizde bir tesir husule getirecektir. Nefsinizde öfke, kin, intikam gibi düşmanlık gibi afetler var olduğu için siz de ondan intikam almak isteyeceksiniz. Başarabilirseniz bu intikamı almak isteyeceksiniz ve alacaksınız. Aldığınız zaman yeni bir günah işlediğiniz için yeniden huzursuzluk yakınıza yapışacaktır. Aksi varit mi? Evet, varit. Eğer intikamınızı alamazsanız mutlu mu olacaksınız? Hayır, intikamınızı alamazsanız bu sefer de iç dünyanızdaki bunalım sebebiyle, stres sebebiyle gene huzursuzsunuz. İntikamını almak isteyen, şiddetle almak isteyen ama alamayan bir insanın, nefs sahibi bir insanın huzursuzluğu sizi pençelerine alacaktır. Ne oldu? Dış dünyanızda da mutsuzsunuz. Başkalarına kötü davrandığınızda Allah Teala sizi azap edeceği için mutsuzsunuz. Sizden intikam alınacağı için mutsuzsunuz. Siz intikam alabilirseniz bir günah işlediğiniz için yeniden mutsuzsunuz. Allah yeniden azap edecektir. Alamazsanız bu sefer de şuur altı birikimi sebebiyle, stres sebebiyle mutsuzsunuz. Ama hep mutsuzsunuz. Unutmayın ki sizi yaratan Allah Teala bunların hepsini biliyor ve size reçeteyi vermiş. Daimi zikre ulaş diyor. Nefsindeki bütün afetleri yok et. Yok edebilirsen başkalarının kalbini kırmayacağın için, onlara karşı bu istikamette bir günah işlemeyeceğin için mutlusun. Hep onların mutlu olması için varsın. Bütün davranışların bunu sergiliyor. Onlara her ulaşmanda senden onlara pozitif dalga boyları ulaşıyor. Dostluk ulaşıyor, sevgi ulaşıyor. Sizinle beraber mutlu olduklarını yaşıyorlar onlar. Mutluluğu yaşıyorlar. Siz de bu güzel davranışlarınız sebebiyle hep mutlusunuz. Başkalarına kötü davranmadığınız, onların kalbini kırmadığınız için zaten daimi zikirdeyseniz bu mümkün değil. Sonra mı? Sonra sizden hiç kimse intikam almayacak. İntikam, kendisinden intikam alanların yaşadıkları mutsuzlukları siz yaşamayacaksınız. Neden intikam almayacaklar? İntikam, bir insanın kendisine yapılan kötü ve haksız bir davranışa mukabilesidir. Siz hiç kimseye onu üzecek kötü, haksız bir davranışta bulunamazsınız. Çünkü nefsinizde afetler yok artık. Ne ruhunuz size öyle bir kötü davranmayı emredebilir, ne de nefsiniz. İkisinde de kötü davranmanızı talep edecek olan bir negatif faktör artık mevcut değildir. Ruhunuzda ezelde de mevcut değildi. Bulunduğunuz noktaların hiçbirisinde de mevcut değildir. Ama nefsinizde başlangıçta mevcuttu. Ancak daimi zikirle hepsini yok ettiniz. Öyleyse
Ne kalıyor geriye? O zaman sizin için söz konusu olan şey, başkalarına karşı kötü davranmadığınız için, hep iyi davrandığınız için, davranışlarınız dolayısıyla mutsuz olmazsınız. Mümkün değil. Her seferinde mutluluğu yaşarsınız. Onlara şu veya bu konuda bir yardımda bulunduğunuz için, onların gönlünü aldığınız için, onlara en güzel davranışları sergilediğiniz için, sizden hiç kimse intikam almayacaktır. Onlara kötü davranıp da bir intikam vesilesi hiçbir zaman oluşturmadığınız için, oluşturmanız mümkün olmadığı için. Eğer sizden intikam alsalardı, siz de onlardan intikam alacaktınız. Ama sizden hiç kimse intikam almadığı cihetle, sizin de kimseden intikam almanız hiçbir zaman gerekmeyecektir. Bu açıdan da mutlusunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyorsunuz ki her halükarda dış aleminizde de mutlu bir insan olmayı başarmışsınız. Laf aramızda aslında siz başarmadınız. Sizi o hedefe Allah ulaştırdı. Yaşadığınız zaman göreceksiniz size ait pek az şey olduğunu. Sizi oraya zaten ulaştırmak isteyen Allah'ın, siz birazcık gayretin sahibi olduğunuz zaman size ne kadar çok yardım ettiğini ve sizi nereden nerelere götürdüğünü yaşayacaksınız. Peki ne olur? Dış dünyanızda da, yani başka insanlarla ilişkilerinizde de artık kesintisiz bir mutluluğu yaşayacaksınız. Peki ya Allah ile olan ilişkiler? Eskiden Allah ile olan ilişkilerde emirlerin bir kısmını yerine getirmiyordunuz. Belki hayatınızın bir devresinde hiç yerine getirmiyordunuz hiçbirini. Ama şimdi bütün emirleri yerine getiriyorsunuz. Peki emirleri yerine getirmediğiniz zaman ne olur? O zaman bir sıkıntı hissedersiniz içinizde, bir hüzün. Sebebini bir türlü anlayamazsınız. Halbuki sebebi zaman devamlı geçmektedir. Allah'ın zamana müteallik emirlerini, mesela namaz kılmayı gerçekleştirmiyorsunuz. Ramazan'da oruç tutmayı gerçekleştirmiyorsunuz. Zekat vermiyorsunuz. Ve özellikle zikir yapmıyorsunuz. Hüznünüzün sebebini de bilemiyorsunuz ama gizli bir hüzün sizi devamlı kemiriyor. Düşünüyorsunuz, ne yaptım? Niçin huzursuzum? Bulamıyorsunuz. İşte bu Allah'ın emirlerini yerine getirmemekten veya yasaklarını işlemekten kaynaklanan bir müessesedir, sebebini bilmediğiniz bütün hüzünler. Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlediğiniz zaman da aynı huzursuzluğu, aynı sıkıntıyı yaşarsınız. Huzursuz olursunuz, mutsuz olursunuz. Ama daimi zikrin sahibi olduğunuz zaman nefsinizin afetlerinin yerine gelen fazıllar da, sizi fazilet sahibi kılan fazıllar ya da faziletiniz, ruhunuzun hasletleriyle aynı paraleldedir. Başkalarına hep yardım etmeyi emreder. Başkalarını mutlu kılmanızı emreder. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel bir şekilde tahakkuk eder ki bunu yaşadıkça Allah'a daha çok hayran olursunuz. Çünkü sizi oraya ulaştıran O'dur. Sizi O hedefe yönelik olarak yaratmıştır. Hanif fıtratıyla yaratmıştır. Yani ruhunu da ve içini de nefsini de
iradesini de Allah'a teslim etmesi gereken insan adlı bir mahluk. İnsandan başka hiç kimse dört teslim yapamaz. İnsandan başka hiçbir mahlukun ruhu yoktur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki mutluluk mu? O var ama siz yaşayamıyorsunuz. Yaşamak istiyorsanız bütün kapılar ardına kadar açık. İşte dünyada verilen bu gezegen, bu dünyada biz varız. Size mutluluğu A'dan Z'ye her karışını öğreterek, belleterek, yaşatarak görevimizi yapmak için varız. Ve dünyadaki hazların en büyüğünü buradan alırız. Kime ne kadar mutluluk ulaştırabilmişsek, sadece o kadar mutlu olmayı Allah hamdolsun ki bize öğretti. Onun için sevgili kardeşlerim, biz hayatımızı sizlere, sizlerin mutluluğunuza adadık. Aslında doğrusunu isterseniz bu bizim mutluluğumuzdur. Öyle yaptığımız için mutluyuz. Tarifi imkansız bir mutluluk. Tarifsiz bir güzellik. Kelimeler yetmez ki sevgili kardeşlerim. Anlatılamaz ki. Her şey o kadar güzel ki. Böyle bir dizaynda ah bir de siz yaşasanız aynı şeyleri, o zaman bana hak vereceğinize %100 inanıyorum. Unutmayın sevgili kardeşlerim, sizin mutluluğunuz bizim mutluluğumuz. Size ne kadar mutluluk ulaştırabilirsek sadece o kadar mutluyuz. Başkalarının mutlu olmasını sağlamak kadar güzel ne var ki sevgili kardeşlerim? Başkalarına karşılıksız olarak ulaştırdığınız her güzellik, Allah'ın sizin elinizle vücuda getirdiği bir mutluluk vesilesidir. Başka insanlar için. Kime yaparsanız yapın, onu mutlu edecek olan bir davranışı, kimin üzerinde mutluluğu sağlarsanız sağlayın, bu Allah'a yapılmış bir davranış biçimidir. Allah onu kendisine yapılmış bir davranış biçimi olarak kabul eder. Bunun bedelini mutlaka mutluluk olarak size öder. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluğun eski adı saadetti. İstanbul'un eski adı da, şairlerin adındaki adı da, devlet ricalinin adı da, devlet ricali arasındaki adı da Der Saadet'ti. Der Saadet. Başka bir adı İstanbul'un Asitane. Ah şu Osmanlılar. Kafamızın, beynimizin, yüreğimizin her yerinde onlar var. Bu hayranlık sadece bizde değil sevgili kardeşlerim. Batı'da birçok tarih yazarı tıpkı bizim gibi Osmanlı'ya hayrandır. Onlar her şeyin en güzelini yapmışlar, en güzelini vücuda getirmişler. Ne diyorlardı Akıncılar? Kızıl elmaya dek gideriz. O kızıl elma bir ideal, ulaşılmayan bir yer.
Her şey o kadar güzelmiş ki. Sevgili kardeşlerim, insan olmak mı istiyorsunuz? Tasavvuf. Mutlu olmak mı istiyorsunuz? Tasavvuf. Allah'a yakın olmak mı istiyorsunuz? Tasavvuf. Peki başka insanları mutlu etmek mi istiyorsunuz? Gene tasavvuf. Rahatlıkla bir eşitlik kurabilirsiniz. Mutluluk eşittir tasavvuf. Yani Allah'ın bütün kainatı aydınlatmak üzere indirdiği yegane dinin, Allah'a teslim dininin, kainatın tek dininin hayata geçirilmesi. En çok sevdiği mahluk insan, insan adı verilen mahlukunun sadece mutlu olmasını istiyor. Kanunlarını ona göre indirmiş ve insana verdiği unsurlar, bu mutluluğu yaşayabilecek olan bütün göstergeleri içeriyor. Kalbiniz var, nefsinizin bir kalbi var ama içerisi afetlerle dolu. Nefsinizin kalbinin bir kapısı var, kilitli, mühürlü. Göğsünüzden kalbinize, göğsünüz yarılarak nur yolu açılmamış. Gözlerinizin üzerinde hicab-ı mestire var, gizli bir perde. Kulaklarınızda engel var, kalbinizde ekinnet var. Görmüyorsunuz, işitmiyorsunuz, idrak edemiyorsunuz. Bu şartlarla hayata getirilirsiniz. Ne zaman ki aklınız başınıza gelir, Allah'a ulaşmayı dilersiniz, bu noktadan itibaren Allah'a kapalı olan bütün kapıları Allah ard arda açar. Ve sizi yepyeni, o güne kadar hiç yaşamadığınız bir muhteşem dünyaya götürür Allah-u Teala. Bu tasavvuf dünyasıdır. Tasavvufun kainatıdır. Orada Allah'ı tanırsınız. Ve sonunda ona hayran olursunuz. Sevgili kardeşlerim, size doyum olmaz. Böyle güzel bir yarenlik biter mi yani şu zamanın bitmesi sebebiyle? Ama hep öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Bir şeye başladığımız zaman bir evvelki devredeki zamanın sonuna gelmişizdir. Yeni bir devrenin başındayız. Ama o da bitecektir. İşte gene zamanımız doldu. Gene bir güzelliği kalp kalbe, gönül gönüle yaşadıktan sonra bir sonla karşı karşıyayız. Her şey çok güzel. Yoksa bize mi öyle görünüyor? Ne dersiniz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz, tamamlamak istiyoruz. Mutluluk hepinizin olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Amin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde gene birlikteyiz. Sizlerle birlikte olmak sevgili kardeşlerim Allah'ın bize bahşettiği en büyük nimet diye düşünüyoruz. Sizlerle beraber biz bir bütünüz. Allah Teala bize, biz de size. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bizleri birlikte kıldı. Bir güzelliği yaşamak üzere. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Biliniz ki eğer mutlu olmak istiyorsanız bir mecburiyetiniz var. Bir zorunluluğunuz var. Sevmek mecburiyeti. Sevmek zorunluluğu. Sakın şeytanın dediklerine aldanmayın. Şeytan bütün insanlara sev beni, seveyim seni ilkesini kabul ettirmek ister. Bu şeytanın ilkesidir. Yani hiç kimsenin bir başkasını sevmesinin mümkün olmadığı bir dünya hayatı ifade edilir bununla. Sevgili kardeşlerim, eğer ben düşünüyorsam ki o beni sevsin de bana hissettirsin beni sevdiğini, o zaman ben de onu severim. Peki karşımdaki insan da aynı şeyi düşünüyorsa, o da şeytanın bu sev beni seveyim seni ilkesini benimsemiş biri ise, ne o bir adım atacak benden ona sevgi gitmediği için, ne de ben bir adım atacağım ondan bana sevgi gelmediği için. Yani bir ömür boyu bu iki insanın arasında bir sevgi halesi oluşmayacak. Sevgi günleri açmayacak. Sevgi bu iki insanı birbirine yaklaştırmayacak. Hep karşısındakinden bekleyecekler. İşte biz insanların aile hayatında en çok sıkıntı çektiği olay budur. İki taraf da karşısındakinden sevgi besler. Ama bu sevgiyi kendilerinin göstermesi zorunluluğundan hiç haberdar değillerdir. Eşim beni sevmiyor. Hep şikayetler bu yönde. Biz onlara soruyoruz. Peki sen eşini seviyor musun? Çok seviyorum diyor. Peki onun senin bu sevginden haberin var mı dediğimiz zaman, onun haberi var mı senin onu sevdiğinden? Bu sualin cevabı tıs oluyor. Cevap yok. Neden? Çünkü belli etmemiş. Sevmiş sevgisini sevmesine eşini fakat belli etmemiş. Eşi onun kendisini sevdiğinden haberdar değil. İkisi de bizimkilerin o beni sevdiğini göstersin de o beni sevsin ben de onu seveyim hedefinde. Peki sevgili kardeşlerim ne olur? Onu beklemeseniz de siz bilirseniz onu sevdiğinizi ne kaybedersiniz ki? Sevginin tomurcukları böyle ortaya çıkar. Sevgi bir güldür. Onun tomurcuğu sevenin sevdiğini belli etmesidir. Sev beni seveyim seni değil. Ben seni seviyorum. Sen de beni sev. İdealimiz bu olmalı. Sevgimizi açık ve kesin bir standartta karşımızdaki kişiye ulaştırmalıyız. Bizim mescidimizde her namazdan sonra bir sevgi merasimi yapılır. Herkes
birbirini kucaklar, namazının hayırlı olmasını diler Allah-u Teala'dan ve seni çok seviyorum der. Kiminle herkes, kimler varsa herkes, mutlaka diğer bütün arkadaşlarıyla namazdan sonra bu kucaklaşmayı yaparlar, yaparız. Ne olur? Bizim mescidimizin tavanı seni seviyorum sözcüğünden titrer. Hazreti Ali'yi hatırlayın ne diyordu? Ey benim sevgili kardeşlerim, ben 30 yıl evvel bu mescidin tavanının sizin cezbelerinizden sarsıldığını bilirim. Ne oldu sizlere diyor. İşte bizim de mescidimizin tavanı hamdolsun ki inler. Aynı anda 30 kişi 40 kişi birbirine seni seviyorum demektedir. Ve bu sesli olarak söylenmek mecburiyetindedir. Onun için son derece hoş bir tablo çıkar ortaya. Herkesin sevgisini açık bir şekilde yüksek sesle belirttiği bir güzel muhteva. Sevgili kardeşlerim, öyleyse etrafınızdaki insanların sizi sevmesini mi istiyorsunuz? Bu sizi mutlu mu edecek? O zaman düşünün. Sizin de başka birisine sevdiğinizi söylemeniz onu mutlu edecek. Evvela tasavvufun temel ilkesinden bahsedelim. Tasavvuf, başkalarını mutlu kılma öğretisidir. Unutmayınız ki mutluluğunuz, başkalarına ne kadar mutluluk verirseniz, onun o kadar üzerine bina edilebilir. Her bir başkasına verdiğiniz mutluluk, sizin mutluluk evinizin bir tuğlasıdır. Ve de sevgili kardeşlerim, sevdikçe sevilirsiniz. Sevildikçe sevmek ikinci etaptır ve eğer siz sevmezseniz hiç oluşmaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bazen düşünüyorum. Acaba Allah-u Teala bize bunları öğretmeseydi, bunca ilmi Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan mürşide tabiiyet, ruhun Allah'a ulaşması ve teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, irşad olmak, iradenin teslimi, bütün bu safhaları birer birer detaylarıyla onca ayetle Allah Teala bize öğretmeseydi, biz de sizlere öğretemeseydik, hanginizin Kur'an-ı Kerim'den haberi olacaktı ki? Görmüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Dini Allah'tan değil de kitaplardan, okullarındaki öğrenenleri görmüyor musunuz? Onların hiçbir şeyden haberleri yok. Şeytanın insanları mutluluktan ayırmak ve kendisiyle beraber cehenneme ulaştırmak konusundaki o korkunç hedefini evvela Museviler üzerinde, Yahudiler üzerinde, sonra Hristiyan aleminde, sonra da İslam aleminde nasıl gerçekleştirdiğini görmüyor musunuz sevgili kardeşlerim? İşte din adamlarımız var. Biz diyorlar, öğretmenlerimizden şunu öğrendik. İslam'ın beş tane şartı vardır. Hadis-i şerifi de ezbere biliyoruz hamdolsun der diyorlar. Bir bedevi gidiyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Diyor ki ey Allah'ın Resulü ben cennete gitmek istiyorum. Ne yapayım? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de güya ona diyor ki bir namaz kıl.
2 oruç tut, 3 zekat ver, 4 hacca git, 5 kelime-i şehadet getir. Ey Allah'ın Resulü, ben bunları yaparsam gerçekten cennete girer miyim? El cevap, girersin. Hayır, girmezsin. Hiç kimse İslam'ın 5 şartını gerçekleştiriyor diye Allah'ın cennetine giremez. Öyleyse, a benim sevgili kardeşlerim, yani Allah'ın insanı yaratmaktan muradı ne? Bir tek hedefi var. İnsanları mutlu kılmak. Allah Teala sizin hepinizin mutlu olmasını istiyor. Sadece bu kadar. Allah Teala bizi yaratan o. Neyi yapmamız, neyi yapmamamız gerektiğini bütün boyutlarıyla koymuş Kur'an-ı Kerim'e ve de istediği şey sadece cennet mutluluğu değil. Onu sadece onu isteseydi Allah'a ulaşmayı dileyin derdi ve bırakırdı. Herkes birinci kat cennetin, pardon, üçüncü kat cennetin mutlaka sahibi kılınırdı. Neden? Birinci kat değil de üçüncü kat. Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, dilediği andan itibaren Allah'ın kontrolü altına alınır ve mürşidine ulaştırılır. Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin zaten sahibi olmuştur. Mürşidine ulaşıp tabiyetinde ikinci kat cennetin sahibidir. Sonra Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır ve bu kişiyi üçüncü kat cennetin sahibi kılar. Bedavadan kılar. Sözü var. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Diyor ki Allah Teala Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde Allahu yeşte ve ileyhi men yeşâ ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. Onlardan kim Allah'a yönelirse, yani Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Yönelmenin Allah'ın zatına ulaşmak olduğu, ulaşmayı dilemek olduğu kesinlik kazanıyor. Öyleyse sadece bir dilek, Allah'a mülaki olmayı dilemek ve Allah'ın insanları kendisine ulaştırması. O kişi yolculuğun başlangıcında Allah'a ulaşmayı diledi, öldü. Birinci kat cennetin sahibi. Yaşadı, mürşidine ulaştı, tabi oldu, öldü. İkinci kat cennetin sahibi. Yaşadı, ruhunu Allah'a ulaştırdı. Ve öldü. Üçüncü kat cennetin sahibi. Bu kişi aslında hiçbir şey yapmadı. Çünkü bütün bunları ona yaptıran Allah. Garanti vermiş. Kim bana ulaşmayı dilerse ben sadece onları kendime ulaştırırım. Başkalarına ulaştırmam ama kim bana ulaşmayı dilerse onları da mutlaka ulaştırırım diyor Allah-u Teala. Öyleyse ey benim sevgili kardeşlerim, sizler biliyorsunuz, öğrendiniz. Başkalarına da bütün gücünüzle öğretmeye çalışıyorsunuz. Ama din adamları bilmiyor. Ve sevgili kardeşlerim, onları sevmeyi nasıl öğretebiliriz hiç bilemiyorum. Bu insanlar öğrendikleri ilimle, aldıkları diplomalarla, o muhteva içerisinde o kadar eminler ki öğrendikleri bilginin doğru olduğundan, yani İslam'ın 5 şartıyla cennete girileceğinden. En çok neye üzülüyorum biliyor musunuz? Bu insanlar gerçekten çok üst seviyede fıkıh biliyorlar. Üst seviyede, belki en üst seviyede. Bizim din adamlarımız fıkıhta dünyaya örnek olabilir. Peki ama tablonun
diğer tarafı ya da madalyonun öbür yüzü sevgili kardeşlerim, bu insanlara hiç kimse Allah'a mülaki olmayı söylemediği gibi Allah'a mülaki olmayı dilemeyi de anlatmamış. Hadi biz cahiliz. Biz dini hiç bilmeden büyüdük. Din adına hiçbir kültür almadan, üstelik de solcu, koyu solcu, komünist olmakla geçirmişiz ömrümüzün bir uzun devresini. Allah Teala bize dinimizi öğretmeseydi mutlaka en cahiliniz biz olurduk. Çünkü dinle uzaktan yakından hiç alakamız olmadı. Ta ki ilk mürşidimiz Dayı Bey bizi bulduğu güne kadar. Sevgili kardeşlerim, yani ne demek istiyoruz? Herkesin mutlu olacağı günlere çok yaklaştık. Herkesin sizlere anlattığımız bu hakikatleri dünya platformunda öğreneceği günler geldi artık. Yakın bir devrede sadece sizlerin bildiğini düşündüğünüz bu Allah'ın bu muhteşem din öğretisi bütün insanları mutlaka cennete ulaştıracak olan bu öğreti. Bütün insanları ulaştırabilir mi? Elbette. Allah Teala daha kolay ne söyleyebilirdi size? Bir düşünün bakalım sevgili kardeşlerim. Diyor ki, ey benim aziz kulum, ben senden sadece bir tek cümle istiyorum. Kollarını, ellerini açacaksın bana. Diyeceksin ki, ey Allah'ım, ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Bu sözü söylerken senden sadece bir tek özellik bekliyorum. Buradan söyleyeceksin, kalbinden söyleyeceksin. Kalbinde olmayan bir talebi bana lütfen ulaştırma. Kalbinden bir söz, yani gerçek anlamda dilediğim bir sözü bana söyleyeceksin diyor. Öyleyse Allah Teala bilir sevgili kardeşlerim, bir şey söylediğiniz zaman ona, ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum, ruhumu hayattayken sana ulaştırmayı diliyorum dediğiniz zaman bu sözün hangi ölçüde buradan söylendiğini, kalpten söylendiğini en iyi o bilir. Her şeyi bilir. Eğer buradan söylemiyorsanız o zaman kabul etmez. Şimdi bana telefon edip yüzlerce insan soruyor. Ben Allah'a ulaşmayı diledim. Hay Allah razı olsun diyoruz. Sonra ama hiçbir şey olmadı. Biz de onlara o olayı anlatıyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hani yaşadığı olayı. Savaşa sahabesiyle beraber Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem giderken iştirak etmeyenler. Dönüşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyorlar ki, ey Allah'ın Resulü beni bağışla. Ben gelemedim. Büyük problemlerim vardı burada. Eşim, çocuklarım, tarlalarım, ekinlerim. Onları bırakıp da gelemedim. Ama gelecek sefer sen sefere çıktığında, savaşa çıktığında mutlaka beni de yanında bulacaksın. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki, onlar diyor sana kalplerinde olmayan bir şeyi söylüyorlar diyor. Yani bu laflarında, sözlerinde kalan bir şey. Sana geliyorum diyecekler ve gene gelmeyecekler. İşte eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum diye sözle değil, şuradan kalbinizden ya Rabbi, kalbime bak, biliyorsun ki bu kalp sana ulaşmamı diliyor. Beni sana ulaştır ya Rabbi, ne olur. Ben de senin ermiş kullarından olmak istiyorum. Bana da bunu nasip kıl. Çünkü sen bunu bedelsiz veriyorsun, emeksiz veriyorsun. Sen bunu hibe ediyorsun biz insanlara. O kadar çok seviyorsun ki bizi karşılıksız veriyorsun, hibe ediyorsun.
Nedir ki bir insanın ağzını açıp da "Ya Rabbi, ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Beni de ermiş evliyandan birisi kıl." 8 kelime, 10 kelime, 15 kelime olsun. Sevgili kardeşlerim, ne olur yani söyleseniz? Şuradan kalbinizden bir dilek ulaşacak Allah-u Teala'ya. O dudaklarınıza bakmaz. Sesiniz de ona alakadar etmez. Ama alakadar eden başka bir uzunuz var. Kalbiniz. Hep kalbinize bakar. Söylediğiniz sözlerin ne ölçüde doğru veya yalan olduğu kalbinizle belli olur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne kendinizi aldatın ne de Allah'ı aldatmaya çalışın. Onu zaten aldatamazsınız. Ama gerçekten bu işi hüsnü niyetle yapıp da beceremeyenler de var. Bunu becermek zor değil ki sevgili kardeşlerim. Allah Teala o olayla anlatıyor ki bazı şeyler kalpten söylenince değerlidir. Allah Teala her şeyin, her söylediğin sözün kalpten olduğunu veya olmadığını en iyi bilendir. Öyleyse kalbinizden bir taleple Allah Teala'ya ulaşacaksınız. Diyeceksiniz ki, "Ya Rabbi, ben sana ruhumu hayattayken ulaştırmak istiyorum." İşte cennetin anahtarı, alın. Kim bunu söylemişse cennet mutluluğunu garanti etti. Ne demek istiyorum? Çünkü Allah Teala söz vermiş. Eğer siz kalbinizden bir taleple Allah Teala'ya bunu söylerseniz, o zaman konumuzla alakalı bir konum, bir hüviyet içine giriyorsunuz. Yani Allah'ı ona ulaşmak istikametinde kalbinizden bir taleple ziyaret ediyorsunuz. Söylediğiniz söz boşa giden bir söz değil, yabana atılacak olan bir söz değil. Sadece kalbinizden olduğu takdirde ve bunu kalbinizden bir taleple Allah-u Teala'ya ulaştırdığınız zaman da onun kabul etmemesi mümkün değil. Neden mümkün değil? Çünkü o herkesin cennete girmesini ister. İstediği tek şey bütün insanların mutluluğu. Mutluluğu onun için bu kadar basit şartlara indirgemiş. Sevgili kardeşlerim, bir hiç karşılığı sonsuza kadar olan milyarlarca yıl Allah'ın cennetinde keyif sürmek, mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşamak, bu Allah-u Teala'dan daha lütufkar kim olabilir ki? Bir tek dilek, "Ya Rabbi, ben sana ruhumu hayattayken ulaştırmak istiyorum." Şuradan kalbinizden sıcacık bir talep. Soruyorlar bize, biz Allah'a ulaşmayı diledik ama Allah-u Teala dileğimizi kabul etti mi, etmedi mi? Biz de cevap veriyoruz. Sevgili evladım, sen Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ne oldu? Namazı sevmeye başladın mı? Oruç tuttuğun zaman açlık hissetmemeye başladın mı? Zekatını muntazaman vermeye başladın mı? Zikir yapıyor musun? Zikir yaptığın zaman hoşuna gidiyor mu? Cevaplar hep hayır, hayır, hayır diye geliyor. O zaman diyoruz ki sen Allah'a ulaşmayı dilememişsin. Bir başka kardeşimiz telefon ediyor. Diyor ki, "Ben diyor mutluluktan uçmak üzereyim. Böyle bir mutluluğun dünya üzerinde var olabileceğini hiç düşünmemiştim." Biz de diyoruz ki, "Ne oldu evladım, hayır olsun." Diyor ki, "Ben Allah'a ulaşmayı diledim. O günden beri ayaklarım yere değmiyor. Ne yapacağımı şaşırdım. Allah Teala demek insanlara bu kadar mutluluk veriyormuş." Ne yapmış? "Ne oldu peki?" diyorum. "Ben diyor eskiden hiç namaz kılmazdım. Hatta namaz kılanlara kızdığım da olurdu. Ama şimdi diyor namaz benim için bir tutku oldu. Zikir yapıyorum diyor. Elim ayağım titriyor zevkten, sevinçten.

yerinde eğer herkes zekatını vermiş olsaydı Türkiye'de aç insan, huzursuz insan kalmazdı. Hayatını elindeki parayla geçindiremeyecek olan, devam ettiremeyecek olan hiç kimse kalmazdı diyor. Matematik olarak bunun hesaplamasını yapmış, şu kadar nüfus, ortalama kazanç şu. Bunun neticesinde de insanların eline bu kadar para geçecekti diyor. Sevgili kardeşlerim, neden bahsediyoruz ki? Mutluluğunuz, hayır, hiç de zor bir şey değil. Sadece bir dileğinize bakar. Eğer dilerseniz Allah-u Teala'dan mutlu olmayı dilemenin bir başka adı Allah'a ulaşmayı dilemeyi. Eğer dilerseniz ayaklarınız yere değmeyecek. Çünkü inanamayacağınız şeyler olacak hayatınızda. İnanamayacağınız şeyler diyorum. Siz namazdan nefret eden, o namaz kılan insanları küçümseyen, hiçe sayan, bunlar da adam mı ki diyen, kazandığınız parayla mutlu olacağınıza neden para kazanan insanlar, bilin ki mutluluk sizi bekliyor. Sadece bir tek dilek. Dileyin. Eğer gerçekten dilerseniz önünüzdeki 7-8 aylık devrenin hayatınızın en mutlu yılları olduğunu göreceksiniz. En mutlu ayları olduğunu göreceksiniz. Mutluluktan uçacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizi ne kadar çok seviyoruz biliyor musunuz? Ben bir kulum. Bu benim sevgim, ben insanım. Ama ya o hepinizi herhangi bir insanın sizi sevdiğinin, sevebileceğinin en üst hudutlarının en az 1000 katı kadar sever. Onun indinde ne kadar çok büyük bir sevgiye sahip olacağınızı düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? O Allah sadece sevmek ister. Neden sevmek ister? Çünkü sadece ve sadece sizin mutlu olmanızı ister de onun için. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz mutlu olamazsınız. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz onun tarafından sevilmezsiniz. Hadi çaktırmadan söyleyelim, biraz sevilirsiniz. Ama o bu sevgisini belli etmez. Hiç sevmediği insan olmaz. En kötü insanı bile azıcık sever. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biz burada konuşuyoruz. Sadece bir tek gayemiz var. Sizleri mutlu etmek. Çünkü bu gayeyle Allah-u Teala bizi teçhiz etti. Bize katından bu görevi verdi. Sizlere sadece sizi Allah'a ve mutluluğa ulaştıracak olan şeyleri öğretmekle vazifeliyiz. Allah'a ulaşmayı dilerseniz birinci kat mutluluğun sahibisiniz. Mürşidinize ulaştırır sizi. Tabi oldunuz. İkinci kat mutluluğun sahibisiniz. Sonra ruhunuz Allah tarafından ulaştırılır. Üçüncü kat mutluluğun sahibisiniz. Bu üç kademede birinci katta bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman ölse birinci kat cennetin sahibi olur. Tabiyetinde ölse ikinci kat cennetin sahibi olur. Ruhunu Allah'a ulaştırdığında ölse üçüncü kat cennetin sahibi olur. Bir hiç karşılığı, sadece bir tek talep Allah Teala o kişinin üçüncü kat cennetine ulaşmasını mümkün kılıyor. Yetmez. Dünya hayatını yaşarken de eğer değiştirmemeyi başarırsa, ulaştığı noktadaki seviyesini düşürmezse, yani 40 bin küsur zikri her gün yaptığı takdirde bu kişi bir ömür boyu mutluluğun, dünya mutluluğunun yarısını mutlak olarak yaşar. Öldükten sonra da mutlak olarak üçüncü kat cennete girer. A benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala sizi
bu kadar çok seviyorsun.

kadar çok sevgiyle donanmışsa sizin için, sadece mutluluğunuzu istiyorsa, bir defa daha altını çizerek söylüyorum, Allah hiç kimseyi cehennemine atmak istemez. Böyle bir talebin sahibi değildir. İnsanlar cehennemi şeytanın kendilerine verdiği telkinle öylesine hak ederler ki Allah'ın koyduğu kanunlar otomatik olarak çalışır. O kişi cehenneme girer. Şimdi Allah Teala diyorsa ki, ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. Bana ulaşmayı dileyin. Ben sizi mutlaka cennetime ulaştırırım. Hem de üçüncü kat cennetime, size 7-8 aylık hayat vermişsem, ömür vermişsem, mutlaka üçüncü kat cennete ulaştırırım. Yetmez. Nefsinizin kalbindeki afetlerden yarısından fazlasını yok edeceğim için, dünya mutluluğunun da yarısı sizin olur. Ne diyorsunuz? Var mı böyle bir anlaşmaya kabulle mi bakıyorsunuz? Yoksa ret mi ediyorsunuz diyor. Hadi dinlerini bilmeyen insanlar, din konusunda hiçbir ilmin sahibi olmadan büyümüş, hayata öyle atılmış, hep düşmanlıklar öğrenmiş, birbirine karşı kin besleyen o nüfusumuzun çoğu, onlar bunların hiçbirini bilmiyorlar. Peki ya din öğrenenler? Peki ya din öğretenler? İşte yüreğimizi dağlayan acı oradan başlıyor sevgili kardeşlerim. Din öğretenlerimiz öğrendikleri o kendilerini cehenneme götürecek olan İslam'ın 5 şartının yanı başında öğrendikleri fıkıh ilmiyle öylesine mutlu görünüyorlar ki başka bir şey öğrenmek istemiyorlar. Ve onlara Allah'a ulaşmayı dilemezlerse cehenneme gideceklerini söylediğimiz zaman da bize kızıyorlar. Sevgili kardeşlerim, tamam kızsınlar. Allah bizi seviyor. O sevgi bize yeter. Ama neden bu konu bizi büyük bir sıkıntıya, büyük bir huzursuzluğa, yürek yarasına götürüyor? Çünkü bizim din adamlarımız Kur'an'ın temel esaslarını ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşanan İslam'ı, Kur'an'daki İslam'ı diyelim başka bir ifadeyle, bilmiyorlar. Bilmedikleri için de o bildikleri ilim üzerinden hareket ediyorlar. Şimdi halka göre düşünün. Bir insan düşünün. Üniversiteyi İlahiyat Fakültesi'nde okumuş, bitirmiş. Sonra da öğretim üyesi olmuş. Profesör olmuş. Veya öğretim üyesi olmamış ama İlahiyat Fakültesinden mezun. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda görev almış. Doktora yapmış. Doçent olmuş. Üniversitede öğretim üyeliği yapmıyor. Ama bunu titre olarak almış. Bütün bu insanlara gidip de halkımız bizden öğrendikleri ama onların bilmedikleri Allah'a ulaşmayı dilemeyi ve bundan sonraki safhaları anlattıkları zaman bunları kimden öğreniyorsanız bunlar yanlış şeyler diyorlar. Siz İslam'ın 5 tane şartını yaşayacaksınız. Gideceğiniz yerde cehennem olacak ama önce kaybettiğiniz dereceler kadar cehennemde yanacaksınız. Ondan sonra cennete gireceksiniz diyorlar. Çünkü gerçekten öğrendikleri hadislerde bu yazıyor. Şimdi sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. 48 tane ayet-i kerime cehenneme girenin cehennemden bir daha hiç çıkmayacağını söylüyor. Ve bir insanın hayattayken yaptığı işlerin neticesinde cehenneme girmesi halinde
bir daha oradan çıkışın mümkün olmadığı açıkça belli olmasının yanı başında hiçbir ayet Kur'an-ı Kerim'de cehennemden çıkıp da cennete girmenin mümkün olduğunu söylemiyor. Cehennemin ve cennetin gökleri çatlayıncaya kadar cehennemde olanlar cehennemde kalacaklar, cennette olanlar cennette kalacaklar. Yani sonsuza kadar bir zaman parçası kim bilir kaç trilyon yıl. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın dizaynında şu sevmek adına ne kadar çok söz söylediğimizi herkes bilir. Ama hala insanlara sevgiyi öğretemediğimizi görüyoruz. Hala insanlar birbirinden nefret ediyorlar. Birbirlerini öldürüyorlar. İnsanlar nefslerinin kurbanı hırsızlık yapıyorlar. İnsanlar nefslerinin kurbanı sadece onların yaşadığı çevrede kin var, nefret var, intikam var. Ve de bunlar erdemmiş gibi gösteriliyor onlara. Yani diyelim sizin bir takımınız var, takımınızdan birisini öldürdüler. Eğer onun intikamını alamazsanız sizi adamdan saymıyorlar. Bunun manası 14 asır evvel sahabenin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmadan evvelki durumda olmalarıdır onların. Birçok kabile vardı. Her kabilenin arasında da kan davası vardı. Bütün kabilelerden bir takım kişiler mutlaka diğer kabilelerden birilerini öldürmüştü. Ve intikam için fırsat bekleyen bütün kabileler devamlı birbirlerinden birilerini öldürüp yeniden o taraftan da birisinin kendilerinden birisini öldürmesi için zemin hazırlıklarının farkına bile varmadan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bulunduğu noktaya ulaştılar. Korkunç bir olay. Yol kesmek mi? Sahabede. Bayılıncaya kadar içmek mi? Sahabede. Faloklarına bakmak mı? Sahabede. Bu aşiret düşmanlığı sebebiyle kan dökmek mi? Hepsi birer kanlı katil. İşte böyle olan insanlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le karşılaştıktan sonra Allah'a mülaki olmayı dilediler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara evvela bunu öğretti. O zaman sordular Allah-u Teala'ya. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin onların mürşitleri olduğunu öğrendiler. Gittiler, tabi oldular. Hemen içkiyi bırakın emri gelmedi. İlk emir, içkiliyken namaza durmayınız emriydi. Allah Teala hemen içkiyi bıraktırmadı. O emir geldikten sonra sahabe artık sarhoşken namaz kılmamaya başladılar. Namazlarını sarhoş olmadan evvel kılarlar, sonra içerlerdi. Peki sonra Allah Teala'dan yeni bir emir geldi. O içkiliyken namazda durmayınız diye bir emir değildi. Alkollü içkiler, tamir etmiş olan içkilerin hepsi size haram kılındı diyor Allah Teala. Bulundukları şehrin sokakları günlerce şarap koktu. Bütün şaraplar sokaklara döküldü. Ve sahabe bir daha içmediler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım ama birbirlerini dünyada en çok seven toplum oldular. Neden siz de onlar gibi olmayasınız? Sizler de sevgili kardeşlerim bu zamanın sahabelerisiniz.
birbirinizi sevin. Din öğretenlerin dinlerini bilmemesi sizi sakın onlar hakkında kötü düşünmeye itmesin. Onları da sevin. Onların da sevgiye ihtiyacı var. Sadece bilmiyorlar. Öğrendikleri ilimden o kadar eminler ki bizim Allah-u Teala'nın bize öğrettiği Kur'an ilmi onlarınkine birçok yerde taban tabana ters düştüğü için, kendi ilimlerinden son derece emin oldukları için incelemek gereğini bile duymadan reddediyorlar. Ama aralarında inceleyenler var. Onlar bütün söylediklerimizin doğru olduğunu biliyorlar. Ama onlar da şimdilik seslerini çıkartamıyorlar. Çünkü aforoz edilmekten korkuyorlar. Sevgili kardeşlerim, güneş balçıkla sıvanmaz diyor Allah Teala. Biz de diyoruz ki Kur'an balçıkla sıvanmaz. Kur'an yanlış ilimle, eksik ilimle örtülmez, örtülemez. Adım adım hakikatler din adamlarımız tarafından öğreniliyor. Bir noktasından giren öğrendiklerine ters bir şeyle karşılaştığı zaman sakın öteki öğrendiklerim de yanlış olmasın istikametinde bir düşüncenin tesiri altında sağlamasına giriyorlar. Öğrendiklerinin bakıyorlar ki iblis öyle bir standartta onları anlatmış, aldatmış ki öğrenenlerin hepsi yanlış. İnsanları cennete ulaştıracak olan her şey göz ardı edilmiş. İnsanlara unutturulmuş. Yanlış olan ve din zannedilen ne varsa onlar da sahnede insanları davet edici bir hüviyette. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Kur'an'ı öğrenelim. Allah'a ulaşmayı dileyelim. O zaman Allah Teala bizi mürşidimize ulaştırır. Ondan sonra da mutlaka ruhumuzu Allah'a ulaştırır. Ama olay burada bitmez. Eğer biz yolumuza devam etmekte kararlıysak zikrimizi arttırırız. Arttırırsak arkadan fizik vücudumuzu Allah'a teslim ederiz. Daimi zikre ulaşabilirsek ulvelbap oluruz. Kalp yüzümüz açılır. Kalp kulağımız da açılır. O zaman Allah ile tezekkür etmeye başlarız konularımızı. Sevgili kardeşlerim, o zaman mutluluktan uçacaksınız. Daimi zikre ulaşıp da Allah ile konuşmaya başladığınız gün mutluluktan uçacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi en güzel standartlarda bir hedefe yönlendiriyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Bunun yetmediği bir dünya hayatı olmalı sizin için. Ondan sonra fizik vücudunuzu teslim etmek için büyük bir cehdin içine girebilirsiniz. Ve zikrinizi günde 18 saate kadar çıkarıp dik yokuşun ötesine geçebilirsiniz. Sonra da nefsinizi teslim edip, iradenizi teslim edip, irşat makamına Allah-u Teala tarafından tayin edileceksiniz. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat.
Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

0: فاتحة.
1: الفاتحة من الصلوات، اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha bir mutluluğu paylaşmak üzere. Bir defa daha Allah'tan bahsetmenin o müstesna güzelliğini yaşamak üzere. Bir defa daha düşünmek üzere Allah bizleri niçin yaratmış. İşte böyle bir düşüncenin arkasında sevgili kardeşlerim, Allah'ın Kur'an-ı Kerim boyunca söylediklerini bir araya getirirseniz sadece bir tek hedef seziliyor. Sizin mutluluğunuz. Allah-u Teala sizin hepinizden başka hiçbir şey istemiyor sizin mutluluğunuzun dışında. İstediği tek şey var, hepinizin mutlaka mutlu olmanız. Kainatın en üstün mahluku olarak yaratılan insan, yaratılma hedeflerini dikkate aldığında şunu görecektir ki, Allah kendisini mutlu olsun diye yaratmış, saadeti yaşasın diye yaratmış. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, saadet, mutluluk, dünya saadeti, cennet saadeti hepsi sizin için. Ve Allah'ın tek muradı var. İnsan olarak yarattığım bu mahlukum diyor, mutlu olmalı. Ne mutlu o insanlara ki Allah'ın kendilerini yaratma sebebini idrak edebilmişlerdir. İşte sizler o seçilmiş insanlar arasındasınız sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Biliyorsunuz ki Allah seçer. Kalbinde zevk olanları, başka insanları hidayetin dışına taşımaya çalışanları, Allah'ın ayetlerini ona göre yorumlayarak insanları Allah'tan uzaklaştırmayı düşünenleri Allah seçmez. Allah'a isyan edenleri seçmez. Kimdir isyan edenler? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Kendileri Allah'a ulaşmadıktan başka, başka insanları da Allah'a ulaşmaktan, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya çalışmaktan, ulaştırmaktan men eden insanlar. İlim sahibi hüviyetiyle ortaya çıkıp bu hedefi yönetenler, seçilmezler. Kalplerinde hayır olmayanlar. Hayır nedir? İnsanların derece kazandıracak olan bütün olayları hayırdır. İşte kim o olaylardan men ederse onlar kalplerinde hayır bulunmayanlar. Sevgili kardeşlerim, sizler hayır sahiplerisiniz. Sizler Allah'a ulaşmayı dileyenlersiniz. Sizler en azından bu en büyük sebeple Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için mutluluğu hak edenlersiniz. Mutluluğu ne kadar yaşarsınız? Herkes kendi ölçüsüyle ne kadar hak edebilirse. Ama bileceğiz ki mutluluğun başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. İşte sizler, şu anda beni dinleyenlerin çok büyük bir kısmı, hamdolsun ki sizler Allah'a ulaşmayı dileyenlersiniz. Sevgili kardeşlerim, evvela şu büyük gerçeğin gölgesinde yaşayacaksınız. Allah sizi seviyor. Bundan kesinlikle emin olmanız lazım ki Allah sizi seviyor. Madde bir, eğer sevmeseydi var olmazdınız, yaratılmazdınız. Nereden bunu çıkartıyoruz? Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim çerçevesi içinde vaz ettiği genel mütalaa insanların mutluluğa ulaşmasıdır. Allah'ın hedefi sadece bu. Öyleyse siz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, kimin mutlu olmasını istersiniz? Her şeyden evvel sevdiklerinizin, öyle değil mi? Çocuklarınız varsa çocuklarınızın mutlu olmasını istersiniz. Etrafınızda sevdiğiniz insanlar varsa, eşiniz varsa o sevdiğiniz insanların mutlu olmasını istersiniz, öyle değil mi? Öyleyse Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i bir saadet reçetesi olarak indirmişse, bir saadet davetiyesi olarak indirmişse ve bir saadet garantisi olarak indirmişse kimler için indirdi? Her şeyden evvel insanlar için indirdi, kainatın en üstün mahlukları için. Öyleyse insanlardan istediği ne? Onların mutlu olmaları. Siz kimin mutlu olmasını istiyorsanız Allah da aynı statüde aynı şeyleri ister. Sevdiklerinin mutlu olmasını ister. Bütün insanların mutlu olmasını düşünüyorsa o zaman bütün insanları seviyor demektir. Bütün insanların saadeti işte son derece basit. Allah sizi seviyor ve yaratmış ve mutlu olmanızı istiyor. Bütün şartları, sizdeki her şeyi, çevrenizdeki her şeyi sizi mutlu kılacak olan standartlarda yaratmış ve etrafınızda yerleştirmiş. Öyleyse çevrenizde ne varsa, sevdiğiniz insanlar, sevmediğiniz insanlar, hepsi sizin saadetinizin, mutluluğunuzun bir kapısıdır. Etrafınızdaki herkes. Etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın. A. Onu biraz seviyorsunuz. B. Daha çok seviyorsunuz. C. Onda iş yok. D. O daha güzel. Ve insanları sevgi sıralamasına koyduğunuz zaman en az sevdiğinizden en çok sevdiğinize doğru bir dizayn oluşturmalısınız. Ama nefret ettiklerinizden başlamayacağı bir güne ulaşmak mecburiyetindesiniz. Hayır sevgili kardeşlerim, sizin nefret ettiğiniz hiç kimse olmamalı. Allah'ın dostu olmayı düşünüyorsanız nefret etmeyin, sevmeye çalışın. Bilin ki kim size kötülük ediyorsa aslında sadece nefsinin, afetlerinin ve şeytanın kurbanı olmuştur. O bir kurbandır sevgili kardeşlerim. Kendini Allah yolunda değil de şeytanın yolunda yanlışlıklar yaptığı sürece kullanan birisi. Eğer bir insandan çevresi nefret ediyorsa o zaman o kişi nefsinin afetlerinin ve şeytanın zebunudur. O bir zavallıdır. Öyle insanlar hep kendilerinin kuvvetli olduğunu zannederler ve öyle bir yapıları vardır ki onlar kuvvetlidirler. Başkalarına sert davranabilirler, kötülük edebilirler. Belki de bununla kuvvetli olduklarını ispat etmek isterler size. O zavallı insanlara sadece acıyacaksınız kıyamet günü. Onlar neler kaybettiklerini şeytanı tanıdıkları zaman anlayacaklar. Şeytan hiç kimseye, kim olursa olsun İnsanlardan hiç kimseye dost olamaz. Dost olacak bir yapının sahibi değildir. En çok yardım ettiklerine de düşmandır. Zaten onlara o hani büyü öğrettiği, hüddam öğrettiği, şeytani ilimler öğrettiği, illüzyon öğrettiği, hipnoz öğrettiği insanlar var ya, onları sevdiği için değil, onları kendisiyle beraber cehenneme götürebilmek için onları öğretiyor. Sevgili kardeşlerim, Allah ise herkesi o kadar sever ki onların sadece mutlu olmasını ister. Hepinizden Allah-u Teala'nın istediği bir tek şey var, tek bir şey. Hepinizin mutlu olması. Başka bir talebi yok. Ve son derece basit bir teknikle, hiç kimsenin anlayamaması mümkün değil bu tekniği, bütün insanları mutlu kılmak için Allah-u Teala planlar hazırlamış. Aslında hazırlamış diyorum, insana has bir tabir bu. Allah-u Teala'nın hazırlamasına gerek yok. Ol dediği anda kainat olur. İşte saniyenin milyarda biri kadar bir zaman parçasında kainatın bütün faktörleri ait oldukları yerlerde. Büyük patlama ve sonrası. Enerjinin maddeye çevrilmesi, kainata mal edilmesi. Ne yapmış Allah-u Teala? Sadece ol demiş. Mekanlarından koparıp patlatmış enerjiyi. Ve enerji bütün kainata, oluşacağı bütün gezegenlere ulaşmış. Ve orada Allah-u Teala enerjiyi maddeye çevirmiş. Bütün gezegenler, güneş sistemleri, yıldızlar, samanyolları, kainat oluşmuş sevgili kardeşlerim. Sadece ol demiş. O Allah. Ama siz de o Allah'ın dostlarısınız. Bunun ne kadar müstesna bir şey olduğunu biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah'a şükretmek için, Allah'a hamd etmek için o kadar çok sebebiniz var ki. Şu mutluluk denilen şey, hadi gelin beraberce bakalım. Ne oluyor? İkiye ayırıyoruz. Cennet saadeti, dünya saadeti. Cennet saadeti mi dediniz? Hani birçok insan umamam derler. O kadar uzakta ki o Allah'ın cenneti, hiç bizim gibi fukaraya onu nasip eder mi? Cennettekilerin çoğu da fukara, işe bakın. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı öylesine muhteşem bir dizayn ki cennet saadetinden hiç kimseyi ayırmak istemiyor Allah Teala. Diyor ki herkes benim cennetime girebilir. İnsanları Allah Teala kullanmaları için aklı sunmuş. Bir başka ifadeyle akıl onları kullansın diye. Sevgili kardeşlerim, birazcık, bir şu kadarcık aklını kullanabilen insan farkı anlayamaz mı? Bu insanlar nasıl anlayamıyor? Benim bir türlü aklım almıyor bu işi. Allah-u Teala diyor ki, ey insanoğlu, sadece bir tek dileğinle ben seni cennetime almayı garanti ederim. Ve Allah Teala soruyor, sen cennete ulaşmayı diliyor musun? Buna hayır diyecek kimsenin bulunduğunu pek sanmıyoruz. Şeytan dahil. Ama sevgili kardeşlerim, Allah Teala bunun o sihirli reçetesini, formülünü bütün insanlara vermiş. Sen cennete ulaşmayı diliyor musun? Diliyorum. Peki cennete mutlaka seni ulaştıracak olan bir dilek söylesem, onu yerine getirir misin? Getiririm. Tamam, öyleyse cennete ulaşmayı değil, Allah'a ulaşmayı dile. cennete ulaşmayı da gene dilemeye devam etsen. Ama kim cennete ulaşmayı diler de zannederse ki o cennete ulaşmayı diledi diye cennete ulaşacak, ulaşamaz. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse o bilsin ki mutlaka cennete ulaşır. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki cennete ulaşmayı dileyen cennete girer. Biraz değiştirmemiz lazım. Cennete ulaşmayı dileyenlerden Allah'a ulaşmayı dileyenler, ki onlar cennete ulaşmayı dileyenlerin mutlaka arasında, işte onlar cennete girerler. Bir küçücük değişiklik. Allah Teala biliyor ki Kur'an-ı Kerim'de bahsettiği o muhteşem cennet standartları herkes tarafından istenir, özlenir. Herkes cennete ulaşmayı diler. Bunu da herkes bilir. Herkes cennete ulaşmayı dilediğinden emindir. Öyleyse Allah Teala diyor ki küçücük bir değişiklik yapın. Cennete ulaşmak 7 kat cennet için farklı vasıflar gerektirir. Öyleyse cennete ulaşmak bir dilektir. Bir tek dilek cennete ulaşmak. Cennete ulaşmayı dilemek. Ama bu dilek 7 safayı içerir. Bunun birinci safhası cennetin birinci katına ulaşmaktır. Birinci kat Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleşir. İkinci kat 10 tane ihsanla mürşide tabi olmakla gerçekleşir. Üçüncü kat ruhu Allah'a ulaştırmakla gerçekleşir. Dördüncü kat fizik vücudu Allah'a teslim etmekle gerçekleşir. Beşinci kat nefsi Allah'a teslim etmekle gerçekleşir. Altıncı kat irşada ulaşmakla gerçekleşir. Yedinci kat iradeyi Allah'a teslim etmekle gerçekleşir. Öyleyse hepsi cennete ulaşmak ama görüyorsunuz ki safhalar farklı olayları içeriyor. Ama hepsi cennete ulaşmak. Öyleyse asgari standartlar nedir? Birinci kat cennet. En alttaki cennet birinci kat cennet. Kim birinci kat cennete ulaşır? Allah'a ulaşmayı dileyen. İşte bitti olay. Allah'a ulaşmayı dilemek eşittir birinci kat cennete mutlaka ulaşmak. Ama efendim ben Allah'a ulaşmayı diliyorum da sizin dedikleriniz bir türlü oluşmuyor. O zaman diliyorum demeyin. O zaman dilemiyorsunuz. Oluşmuyorsa şartlar, dilemiyorsunuz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var. Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Kimi ulaştırır? Allah'a ulaşmayı dileyelim. Evvela Allah Teala'nın bir sözünü hep bir yanlışmış gibi söyleyen insanlar var. Allah Teala diyor ki ben dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Hoppala. Öyleyse ben hiçbir şey dileyemeyeceğim demektir. Çünkü Allah benim dileceğimi dilememişse ben onu dileyemem. Sevgili kardeşlerim, bu sözü dikkatle yerli yerine oturtun. Siz Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz ya da dilemiyorsunuz. Ama siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman bileceksiniz ki Allah Teala onu ezelde dilemiştir. Allah yalnız sizin değil, herkesin mutlaka Allah'a ulaşmasını dilemiştir. İyi de bunu nereden biliyoruz? Çok basit. Allah'ın indirdiği bir Kur'an-ı Kerim var ve bu Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala tam 12 defa ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı farz kılmış. Daha nasıl dilesin? Dilemiş, Dilemekle kalmamış. Hepinizin dilemeniz için üzerinize farz kılmış ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir insanın Allah'a ruhunu ulaştırmasının bir dileğe tabi olduğunu Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de söylüyor. Eğer Allah Teala dediğimizse ben dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Allah Teala dilemiş bunu. Sonra neyi dilemiş? İkinci kat cennetinde sahip olmanızı dilemiş. Üçüncü kat cennetinde sahip olmanızı dilemiş. Dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kat cennetlerin hepsinin sahip olmanızı dilemiş. Öyleyse siz dilediğiniz zaman zaten Allah'ın dilemiş olduğu bir şeyi dilemiş oluyorsunuz. Yoksa Allah Teala'nın hepiniz için ben senin için diledim, sen de diler diye teker teker size söylemesini mi bekliyorsunuz? O hesabı toptan görendir. Dilediğini kesin şekilde ispat ediyor. Ezelde Allah Teala dilemiş hepinizden. Hepinizin Allah'a ulaşmasını. Bu dileğini de kesin bir hükümle ortaya koymuş. 12 defa üzerinize farz kılmış. Ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmanızı. Ve sizden de istiyor ki benim sizin için dilediğim o şey var ya, hepiniz için dilediğim, siz de dileyin diyor. Allah'a ulaşmayı dileyin diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Niyet amelden üstündür. Doğru mu? Dört dörtlük bir doğru. İşte son derece basit bir misal. Bir adam düşünün, Allah'a ulaşmayı dilemiş. Ama ömrü vefa etmemiş. Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah bu kişinin kalbindeki Allah'a ulaşma talebini görmüş, işitmiş, bilmiş. Bildiği, gördüğü, işittiği anda Rahim Esma'sıyla tecelli başlar. Arkası gözlerdeki icab-ı mestürenin alınması, kulaklardaki vakranın alınması, kalpteki ekinetin alınması, kalbine kişinin hidayet konması, nur kapısının Allah'a döndürülmesi, göğsünden kalbine kişinin nur yolunun açılması. Her biri o kişiye derecat kazandırıyor. Öyle bir dizaynı var ki Allah Teala'nın, sadece Allah'ın bu yaptıkları Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiyi üçüncü basamaktan 14. basamağa ulaştırır. O kişi hiçbir şey yapmamıştır. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah için bu yeterlidir. Allah'ın ezelde dilediği, üzerimize 12 defa farz kıldığı bir hususu ki Allah önce dilemiş ki biz diliyoruz. Bir yeni dizaynla ortaya koyuyor Allah Teala. Üzerimizde öyle olaylar vücuda getiriyor ki her vücuda getirdiği olayla bize derecat kazandırıyor. Ne yapmışız? Amel mi yapmışız? Hayır. Hiçbir şey yapmamışız. Ertesi gün ölmüşüz. Allah'a ulaşmayı dilemişiz. Ertesi gün ölmüşüz. Allah Teala bizi Allah'a ulaşmayı dilediğimiz için mutlaka cennetini alacak. Bu niyet ve sonucu. Amel yok. Sıfır amel. Şimdi gelelim bir başka cephesine konunun. Bir insan düşünün, Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şeyden hiç haberi olmamış. Öğrenenler, dinlerini öğrendiklerini zannedenler, bunu öğrenmemişler. Yani Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinden haberdar değiller. Ne diyor Allah Teala 7 ve 8'de, Yunus 7 ve 8'de? اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَائِنَا وَرَادُوا بِالْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَاطْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Onlar bize milaki olmayı dilemezler. Yani ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatındaki kazandıklarıyla, elde ettikleriyle mutmain olurlar, doyumlaşırlar. Onlar diyor Allah Teala Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Böyle bir insan düşünün. 15 yaşında namaza başlamış. Rüştü hak edeceği devrede namaza başlamış. İslam'ın 5 şartını hayatı boyunca yerine getirmiş. 80 yaşında ölmüş. 65 yıl namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş. Kelime-i şehadet de getirmiş. Kendi kendine La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demiş. Bu adamın kurtulması ne yazık ki mümkün değil sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemediği için mümkün değil. Öyleyse neden bahsediyoruz? Bu amel. Ama asli unsur var olmadan bir amel. Bu amelin içinde zikir yok. Bu amelin içinde Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Bu amelin içinde tabiyet yok. Bu amelin içinde ruhun Allah'a teslimi, fizik vücudun Allah'a teslimi, nefsin Allah'a teslimi, iradenin Allah'a teslimi yok. Şeytanın o korkunç hilesine kurban gitmiş adam. Şeytan öylesine şeytani zekaya sahip olan bir mahluk ki vasıtaları insanlara hedef olarak göstermiş. Ve bunu başarıyla şimdiye kadar yürütmüş. Şimdi foyası meydana çıkıyor. İnsanlar daha yeni öğreniyorlar. Şeytanın bir hilesiyle karşı karşıya olduklarını insanlar daha yeni öğreniyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, neyle karşı karşıyayız? İnsanların hilesiyle. İblisin insanlara yanlış öğrettiği hususların o yanlışları doğru zanneden insanlarıyla başkalarına ulaştırılması ve insanların korkunç bir cehennem yolculuğu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Hepsi birer vasıtadır. Hedef değildir. Vasıtayla hedefi birbirinden çok iyi ayırmanız lazım. Dört tane hedefiniz var, gideceksiniz. Birinci hedefiniz ruhunuzu Allah'a teslim etmek. İkinci hedefiniz fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek. Üçüncü hedefiniz nefsinizi Allah'a teslim etmek. Dördüncü hedefiniz iradenizi Allah'a teslim etmek. Hepsi hedef. Yani gitmeniz lazım gelen menziller. Diyelim ki birinci menzil 100 kilometre ötede. Bunun sembolik manası ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Birinci menzil ulaştınız. Oradan sonra 150 kilometre daha gideceksiniz. İkinci menzile ulaşacaksınız. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Ondan sonra ulaşacağınız yer ondan 200 kilometre daha ötede. Yani ikinci menzilden 200 kilometre daha ötede oraya gideceksiniz. Üçüncü hedefinizi gerçekleştireceksiniz. Nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Oradan 300 kilometre daha ötede de iradenizi Allah'a teslim etmek var. Onu da gerçekleştirdiniz. Ne yaptınız? Dört tane menzile, dört tane hedefe ulaştınız. Hepsini gerçekleştirdiniz. Neyle? Kapınızın önündeki arabayla, vasıtayla. İşte namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte hepsi o vasıtadır. Hepsi birer vasıtadır. Sizi hedefinize taşıyacak olan, yedi safhada oluşan, dört tane sonuçla noktalanan bir teslimler dizisini gerçekleştirmeniz hedeflerinizdir. Bu hedeflere ulaşmak için namaz kılacaksınız, oruç tutacaksınız, zekat vereceksiniz, hacca gideceksiniz, kelime-i şehadet getireceksiniz ve özellikle zikredeceksiniz sevgili kardeşlerim. Ve iblis ne yapmış? İnsanlara hedefleri unutturmuş. Hedefleri yok etmiş ve bir daire çizmiş. Bu dairenin üzerinde o vasıtayı kullanmanızı istiyor. Yani vasıtayı bir hedefe götürmek üzere değil, bir daire çizip her seferinde başladığınız yere geri dönmenizi temin edecek olan bir dizayn içerisinde sürmüş. İşte 65 yıl bir adam bu arabayı bir daire çizerek, yüzlerce kilometre çapında bir daire çizerek hep geldiği yere, başladığı yere devamlı geri dönmek suretiyle 65 yılını harcamış. Ama ne ruhunu, ne veçini, ne nefsini, ne iradesini Allah'a teslim edememiş. Sevgili kardeşlerim, bundan 14 asır evvel bütün sahabe ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim ettiler. Öyleyse neden bahsediyoruz? Allah'ın size gösterdiği hedef bir daireyi çizip bu mütemadiyen başladığınız yere geri dönmeniz değildir. Allah'a doğru yükselmektir. Bu yükselmek için o vasıtaları kullanmak mecburiyetindesiniz elbette. Ve şeytan öylesine şeytanca bir plan kurmuş ki vasıtaları insanlara hedef olarak yutturmuş. İnsanlar şu dünyaya namaz kılmak için, oruç tutmak için, zekat vermek için, kelime-i şehadet getirmek için geldiklerini zannediyorlar. Hayır, onun için değil. Bunları vasıta olarak kullanarak Allah'a teslim olmak için, Allah'a kul olmak için geldiniz dünyaya. 14 asır evvel bütün sahabe ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etmişler ve irşat makamının sahibi olmuşlar. İşte şeytanın foyasının meydana çıktığı bir yeni devre girmiş bulunuyoruz. Asr-ı Hidayet. Artık vasıtaların vasıta olarak düşünüldüğü, hedeflerin de varılması lazım gelen hedefler ittihaz edildiği yeni bir devreye girdik. Bu devre Asr-ı Hidayet devri deniyor. Asr-ı Hidayet, Hidayet Asr-ı Hidayet devri demek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hat kelimesi, hidayet kelimesi, Hüda kelimesi, Hüden kelimesi, Hüdaye kelimesi, Mehdi kelimesi hepsi aynı kökten gelir. Ve hepsi hidayeti içerir. Hidayet lügat manası itibariyle ulaşmak demek. İnnel hüda hüdallah. Ali İmran 73. İnne muhakkak ki şüphesiz ki el hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. İki tane aynı kökten gelen kelimeyi kullanmış Allah Teala. Hüda hüdallah. Birinde isim, diğerinde fiil. Hüda, hidayet, isim. Hüdallah'taki hüda, Allah'a ulaşmak, fiil. Öyleyse böyle bir muhtevada artık iblisin palavralarına inanmayacağınız yeni bir devrin içindesiniz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala her şeyi en güzel standartlarda açıklığa kavuşturmuş. İşte böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile karşı karşıyasınız. Allah ne diliyor? Hepiniz için Allah Teala ne diliyor? Sadece bir tek şey sizin mutlu olmanızı. Herkese dileyeceği kadar yükselmeyi ve yücelmeyi seçme hakkını vermiş. Ama diyor, Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler. Daha kolay ne olabilir ki sevgili kardeşlerim? Allah Teala kolaylık diliyor. Allah'a bir ulaşmayı dilemenizle, bir tek dilekle sizi mutlaka ebediyen kalacağınız, sonsuza kadar kalacağınız cennetine ulaştırmayı garanti ediyor. O kadar mı hepsi? Hayır. Üçüncü kat cennete ulaştırmayı garanti ediyor. Siz sadece bir dilekle dileyeceksiniz. Geri kalanı mı? Hayır, size ait değil. Geri kalan her şeyi o yapacak. Siz namazı sevmeyeceksiniz. O size sevdirecek. Siz orucu sevmeyeceksiniz. O size sevdirecek. Siz zikri sevmeyeceksiniz. O size sevdirecek. Bütün vasıta emirleri severek yapacaksınız. Çünkü Allah size onları sevdirecek. Garanti etmiş sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu Allah'a ulaştıracağına, üçüncü kat cennetin sahibi kılacağına, dünya saadetinin yarısını mutlaka o kişiye kazandıracağına dair garanti vermiş Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. Şimdi soruyorum sevgili kardeşlerim size. Siz şeytan olsaydınız ne yapardınız? Daha yani bir şey yapamazdınız. Şeytan allem etmiş, kalem etmiş, üç kağıtçılığını en kesin şekilde gerçekleştirmiş ve asırlar boyunca insanları yutturmayı başarmış. Herkes

beraberce Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Allah-u Teala acaba niçin koymuş sahabenin hayatını Kur'an-ı Kerim'e? Hiç düşündünüz mü sevgili kardeşlerim? Gelecek bütün nesillere sahabenin hayatını projekte ediyor Allah-u Teala. Onlar diyor Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlar diyor kainattaki en büyük müşteye ulaşıp tabi oldular. Onlar diyor hepsi ruhlarını bana ulaştırdılar, teslim ettiler. Onların hepsi fizik vücutlarını bana teslim ettiler. İkinci teslim. Onların hepsi nefslerini bana teslim ettiler. Üçüncü teslim. Onların hepsi iradelerini de bana teslim ettiler diyor Allah-u Teala. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam beş şeyden bina edilmiştir diyor. Bu şartlar olmazsa olmaz diyor. Gerçekten bu vasıtaları kullanamazsınız, o hedefe asla gidemezsiniz. Olmazsa olmaz. Ama kapınızın önündeki arabayı eğer gideceğiniz yer zannediyorsanız yanılıyorsunuz sevgili kardeşlerim. Kapınızın önündeki araba bir araçtır. Sizi ruhunuzu teslim etmek birinci menziline, fizik vücudunuzu teslim etmek ikinci menziline, nefsinizi teslim etmek üçüncü menziline, iradenizi teslim etmek dördüncü menziline götürecek olan bir vasıtadır. Ona benzinini koyacaksınız, yağını koyacaksınız, bakımını tutacaksınız ve o vasıtayı, diyelim ki tekerleri namazı temsil ediyor, direksiyonu zikri temsil ediyor, motoru şehadet getirmeyi temsil ediyor ve bunların hepsinden oluşan bir vasıta var kapınızın önünde. Ben birini kullanırım, ötekileri kullanmam diyemezsiniz. Ayrıca söylediğim gibi siz sevmeyeceksiniz sevgili kardeşlerim. Allah size sevdirecek. Öyleyse isterseniz beraberce bakalım. Hidayet çağının temelini teşkil eden esas ibret vasıtası, ispat vasıtası Kur'an-ı Kerim'deki sahabenin hayatıdır. Allah-u Teala onlar için son derece önemli bir açıklamada bulunuyor. Âl-i İmrân 119. Son derece önemli bir açıklama. Onlar size buğz ettikleri halde siz onlara gene de muhabbet beslersiniz. Çünkü siz kitabın bütününe iman edersiniz. Bu ne demek biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bu meselenin ruhunu teşkil ediyor. Özünü teşkil ediyor. Hülasasını teşkil ediyor. Esansını teşkil ediyor. Hem esasını hem de esans. Esansını. Ruh demek. Nane ruhu dediğimiz zaman nanenin esansı anlaşılır. Gene ruh manasına gelir. Öyleyse o ruha dikkatle bakın. Sahabenin hayatı Kur'an-ı Kerim'de acaba niçin bütün gelecek nesillere projekte edilmiş Allah-u Teala tarafından? İşte bunun için onlar kitabın bütününe iman ediyorlardı. Yani ne demek onlar kitabın bütününe iman ediyorlardı? Onlar kitabın, Kur'an-ı Kerim'in bütününü tatbik ediyorlardı. Neyi içeriyordu bütün? Yedi safa içeriyordu. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabi olmak, iki, ruhu Allah'a ulaştırmak, üç, fizik vücudu Allah'a ahsen kılarak teslim etmek, dört, nefsi ahsen kılarak Allah'a teslim etmek, beş, irşad

uğraşmak 6, iradeyi Allah'a teslim edip bir hakkın takvaya ulaşmak 7. Sahabe bu 7 safhanın bütününü gerçekleştirdiler. Nasıl? Allah'ın farz kıldığı bütün hükümlere itaat ederek, onları gerçekleştirerek. O zaman son derece önemli bir olaydan bahsediyoruz. Allah neyi farz kılmışsa hepsini gerçekleştirmişler. Allah neyi yasak etmişse onlardan kendilerini korumuşlar. Öyleyse önemli mi emri bil maruf, nehyanil münker? Elbette önemli. Çünkü neyi yapacaksınız, neyi yapmayacaksınız da hedefe gideceksiniz. Allah Teala tarafından tespit edilmiş ve konulmuş Kur'an-ı Kerim'e. Onlar Allah'a ulaşmayı dilediler. Siz de dileyeceksiniz. Onlar devrin imamına tabi oldular. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kainatın en büyük mürşidi. Siz de tabi olacaksınız. Ve bu safhaların zamanlar içerisinde adım adım ortadan kaybolduğunu görüyoruz. 7 tane İslam'ın safhası yerine İslam'ın 5 tane vasıtasını getirmiş iblis. Hedeflerin 7'sini de yok etmeyi başarmış. Yerine İslam'ın 5 tane vasıtasını getirmeyi başarmış. Ve bütün insanları söylediğimiz gibi bir hedefe gidecek yerde bir dairenin içinde mütemadiyen dönmeyi sağlayacak bir şekilde asırlar boyunca ayarlamış, ayarlamış ve nihayet hedefine ulaşmış. Artık insanların kitapları bunları öğütlüyor. Siz dünyaya namaz kılmak için, oruç tutmak için, zekat vermek için, hacca gitmek için, kelime-i şehadet getirmek için geldiniz diyor. Peki o ayette hangi sır var? Ali İmran 119'da. Siz kitabın bütününe iman edersiniz de hangi sır var? O devirle bu devri birbirinden ayıran temel hüküm var. Onlar Allah'ın bütün farzlarına riayet etmişler. Bütün yasaklarına riayet etmişler. Yasak ettiği fiilleri asla işlememişler. Farzların da hepsini yerine getirmişler. Nedir farz? Birinci farz Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz diyor Allah Teala. Dilemezseniz diyor benim cennetime giremezsiniz diyor. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemişler. Dilemişler mi? İşte Rad 20, 21, 22. اَلَّذ۪ينَ يُفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ وَيَحْشَمْنَ رَبِّهُمْ وَالَّذ۪ينَ صَابِرِ اِبْتِقَاءَ وَچَّ رَبِّهُمْ Diyor ki Allah Teala, onlar Allah'ın ahdini ifa ettiler. Ve misaklarını bozmadılar. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. Onlar kötü hesaptan korkanlardır. Yani kaybettikleri derecelerin kazandıkları derecelerden fazla olmasından korkanlardır. Peki kim bunlar? Bunlar kaybettikleri derecelerin kazandıkları derecelerden fazla olmaması için ne yapmaları lazım geldiğini anlayanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın kaybettiği dereceler mutlaka kazandıklarından fazla oluyor. Onlar huşu sahipleridir diyor Allah Teala. Allah'a karşı huşu duyanlardır diyor. Ve 22. ayette de ve onlar Allah'ın zatını sabırla Allah'tan dileyenlerdir. Sabırla Allah'tan Allah'ın veçhini dileyenlerdir. Zatını dileyenlerdir. Zata ulaşmayı dileyenlerdir.
ve zatı görmeyi dileyenlerdir. Öyleyse neymiş birinci farzı Kur'an-ı Kerim'in? Allah'a ulaşmayı dilemek. Onlar mı dilemişler? Bugün mü? Dilenmiyor. Böyle bir talep hiç kimsede yok. Din öğrenimini tamamlamış olan hiç kimse bugün Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Çünkü bu öğretim dizaynı içerisinde bu mevcut değil. Yani kitabın bütünü, öğretimin bütünü içerisinde, bugünkü öğretim statüsü içerisinde kitabın bütünü yok. Kitabın bir kısmı var. Bu kitabın bütünü neyi içermiyor? İnsanları cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştıracak olan temel hükümlerin hiçbirini içermiyor. Hedefleri tamamen yok etmiş. Öyleyse bundan 14 asır evvel demek ki o kitabın bütüne tabi olanlar Allah'a ulaşmayı dilemişler. Böylece kitabın bütününün birinci faslını tamamlamışlar. Sonra ikinci safhaya ulaşmışlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. İşte yedi tane safhanın itiraz edilmeyen tek noktası burası. Evet diyorlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldular. Neyse, çok şükür tartışmasız bir safhamız var. Hepsi tabi olmuş. Hamdolsun ki buna kimsenin bir itirazı yok. Öyleyse bugün durum ne? Bugün kimseye tabi olunmaması için herkeste bir genel çaba var. Allah'la kul arasına kimse giremez. Allah Teala da tam aksini söylüyor. Secde 24'te ve cealna minhum eymeten yehtune bi emrina diyor. İnsanlardan imamlar kıldık. Emrimiz de insanları hidayete erdirsinler diye. Allah öyle diyor, onlar da böyle diyor. Olur ha. Öyleyse ikinci safhayı da gerçekleştirmişler. Bugün o ikinci safha artık yok. Öyleyse kitabın bugün bütününe iman ediyor mu insanlar? Tatbik ediyor mu? Hayır. İkinci safhayı tatbik etmiyorlar. Üçüncü safha, ruhun Allah'a ulaştırılması. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. İşte Zümer 18. Onlar sözü dinlerler, en güzeline tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdiler. Ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmış. Bugün ruhun Allah'a ulaştırılması kesinlikle yerine getirmek şöyle dursun, reddediliyor. Ruh insana hayat verir diyorlar. Kimin ruhu Allah'a ulaşır? Ölülerin. İnsan ölmeden ruhu Allah'a ulaşamaz diyorlar. Vücuttan çıkınca insan öleceğine göre, sevgili kardeşlerim, 14 asır evvel onların hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Ali İmran 20, Habibi müminlere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçhimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Onlar nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Bütün sahabe, Bakara suresinin 136. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala onların nefslerini Allah'a teslim ettiklerini söylüyor. Hepsi irşada ulaşmışlar. Bugün kimse nefs teslimi diye bir olaydan bahsetmiyor. Bu da yok. Kitabın bütününden insanların kurtuluşunu temin edecek olan o hedeflerin her birisini yok etmeyi başarmış İblis. Hedefler bir anda yok edilmemiş. Hedefler asırlarca, binlerce yıl süren İblis'in gayretiyle adım adım yok edilmiş. Ve bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Hücurat 7. Ey sahabe, bininiz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinizi dinleseydi bundan zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile uğrardınız. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı, kerih gösterdi. Ve hepinizin kalbini iman kelimesiyle müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Bütün sahabe irşada ulaşmış. Peki iradelerini de Allah'a teslim edip
irşat makamına gelmişler mi? Gelmişler. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. Diyor ki o sabikunel evvelin var ya, onlardan bir kısmı ensardan da bir kısmı macirinden de, bir de ensara ve macirine ihsanla tabi olanlardandı. Hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. İradelerini Allah'a teslim etmişler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne görüyorsunuz? Onlar kitabın bütününe tabi oldular. Mehmet Akif Ersoy nasıl diyorsa ki, onlar Kur'an'dan bahsetmiyorlar, Kur'an'dan almalıyız bütün hakikatleri diyorsa, doğruyu söylemişse, bu basit karşılaştırma 14 asır evvel onların kitabın bütününe tabi olduğunu, bugün kitabın bütününün devre dışı kaldığını görüyoruz. İnsanların 7 kat cennete ulaşmasını temin edecek 7 tane safhanın hepsi devre dışı kalmış. Hepsini devre dışı kalmayı, bırakmayı başarmış iblis. Ve nasıl başarmış bunu? Vasıtaları hedef alarak kabul ettirmiş. Böyle başarmış. İnsanlar namaz kılmak için, oruç tutmak için, zekat vermek için, hacca gitmek için, kelime-i şehadet getirmek için hayata getirildiklerini zannediyorlar. Ve en kötüsü bu 5 tane vasıtanın içinde bütün hepsinden daha önemli olan zikir yok. Zikir yoksa hiçbir aşamayı gerçekleştiremezsiniz. Zikir yoksa mahvoldunuz demektir. Ve o da imanın bütününü ifade ediyor. İmanın bütününün arasında zikir de var. Ve zikir bugün devreden tamamen çıkmış durumda. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizler bu bakımdan geleceğin en sağlam projektörlerisiniz. Çünkü siz öğrendiniz. Ayetlerle öğrendiniz. Hiç kimse sizi aldatamaz. Öyleyse 14 asır evvel onlar Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sahabe ne yaptıysa, ondan evvel Hazreti İsa ve ona tabi olanlar ne yaptıysa, ondan evvel Hazreti Musa ve Hazreti Musa'ya tabi olanlar ne yaptıysa, siz de aynı şeyi yapıyorsunuz Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'da sahabenin yaptığı 7 safhada Allah'a teslim olmak. İslam kelimesi teslim kelimesiyle aynı kökten gelir. Hepiniz Allah'a teslim olmak şerefine erenlersiniz. Tabiyetten sonra 2-3 aylık, bilemediniz 5-6 aylık bir olay. Allah'a ruhunuzu ulaştırıp teslim etmek, Allah'ın evliyası olmak, en az dünya saadetinin yarısına sahip olmak. 5-6 ayda Allah Teala garanti veriyor size bu hedeflere ulaşırsınız diye. Geri kalanı lafı güzel. Sevgili kardeşlerim, işte Kur'an, işte Allah'ın hakikatleri, işte mutluluk, işte mutsuzluk. Seçin. Sevgili kardeşlerim, hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmanızı, hem cennet saadetini hem dünya saadetini yaşamanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Kağıt örneği.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde bizleri birlikte kıldı. Kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberlik. Allah için bir arada olmak. Allah ile birlikte olmak. Allah için konuşmak. İnsanları mutlu etmek istikametinde yol almak. Sevgili kardeşlerim, kim mutlu olmak istiyorsa bilsin ki bunun sadece bir tek yolu var. Bir insanın mutlu olabilmesi başkalarını mutlu etmesinden geçer. Başkalarına, etrafınızdakilere ne kadar mutluluk veriyorsunuz? İşte o kadar mutlu olursunuz. Kim başkalarını mutsuz etmek pahasına kendisinin mutlu olabileceğini zannediyorsa o hava alır sadece. Hiç kimse başka insanları mutsuz ederek kendisi mutlu olamaz. Bu Allah'ın temel kanununa aykırıdır. Aynaya baktığınız zaman sadece kendinizi görürsünüz. Sevgili kardeşlerim, İşte bir insanın mutlu olabilmesinin en kolay, en güzel, en kestirme, en garantili yolu başkalarına mutluluk ulaştırmaktır. Bunu hangi ölçüde başarıyorsanız o kadar mutlu olursunuz. Açık ve kesin bir şekilde görünüyor ki biz insanların mutluluğu başkalarını mutlu kılmaktan geçiyor. O zaman Allah-u Teala'nın ne kadar güzel bir yol izlediğini görmenin huzurunu yaşıyoruz. Kim başka insanlara mutluluk ulaştırıyorsa o mutludur. Eğer herkes başka insanları mutlu etmek istikametinde bir gayetin sahibi olursa bunun hedefi kendi mutluluğu olabilir. Bunda hiçbir sakınca yok. Kim kendisini mutlu etmek için başka insanları mutlu etmek hedefini kendisine esas ittihaz etmişse, işte o kişi etrafı için bir huzur kaynağıdır, bir mutluluk kapısıdır. O bilir ki başkalarına ne kadar mutluluk ulaştırabilirse kendisi de o kadar mutlu olur. Öyleyse etrafında iki kişi varsa iki kişiye mutluluk ulaştırdığı bir seviyeyi düşünelim. Bir de etrafında 20 kişi varsa 20 kişiye mutluluk ulaştırdığı bir seviyeyi düşünelim. İkinci grup, yani 20 kişiye mutluluk ulaştırabilen bir insan için ötekinin 10 katı mutlu olmak söz konusudur. Allah Teala'nın terazisi şaşmaz. İster ki herkes mutlu olsun. Kim başka insanları mutlu etmek için hayatını harcarsa, kendisini başkalarının mutluluğuna adarsa, hedefi başka insanları mutlu etmek olursa, o başka insanların her birinden çok daha fazla mutlu olacaktır. Hedef mi? Hedef başka insanları mutlu etmek. Ama bunun mükafatı Allah Teala tarafından çok üst seviyede bir cömertlikle ödeniyor. İki kişiye mutluluk veren bir kişinin yaşadığı mutlulukla 20 kişiye mutluluk veren birisinin yaşadığı mutluluk aynı değildir. İkincisi birincinin 10 katı daha mutludur. Kimi mutlu etmişse onun yaşadığı mutluluğun aynını Allah ona da yaşatır. Öyleyse bütün yollar Roma'ya çıkar diyordu. Vaktiyle bir Romalı. Julius Caesar. Sevgili kardeşlerim, kim ne derse desin. Ama önemli olan o. Allah ne söylüyor? Allah Teala diyor ki, kulağınıza söyleyeyim. Allah Teala diyor ki, başkalarını mutlu edin. Her birini ne kadar mutlu ederseniz siz de aynı mutluluğu yaşarsınız diyor. Sevgili kardeşlerim, öyleyse kapılar ardına kadar açık değil mi? A'ya mutluluk verdiniz. A kadar siz de mutlu oldunuz. B'ye de onu mutlu etmek istikametinde bir gayretle ulaştınız. Onu da mutlu ettiniz. A artı B kadar mutlu oldunuz. C'ye ulaştınız. Onu da mutlu ettiniz. A artı B artı C oldu mutluluğunuz. Öyleyse hudutsuz bir mutluluk anahtarı. Önünüzde. Gözünüzün önünde. Peki buraya kadar çok iyi de insanlara baktığımız zaman onlar mutsuz. İşte Allah'ın bu muhteşem dizaynını bilmedikleri için huzursuzlar. Kendilerini mutlu edecek en sağlam anahtarın başkalarını mutlu etmek olduğunu bilmiyorlar. Ah sevgili kardeşlerim. Onları bunları öğretmek için her şeyimi verirdim. Yaşamak Allah Teala'nın dizaynı içerisinde çok güzel bir şey. Ama o güzelliği güzel yapan şey başkalarına verebileceğiniz mutluluk seviyesidir. İşte hepiniz için bütün kapılar ardına kadar açık. O kapılardan girin. A, B, C, D, E etrafınızdaki herkes mutlu edilmeye layıktır. Onlar yanlışlıklar yapıyorlarmış. Bu sizin probleminiz değil. Bu onların problemi. Bu sizinle onlar arasındaki bir problem değil. Bu onlarla Allah arasındaki bir problem. Siz başkalarını mutlu etmek istikametinde hangi seviyede bir gayretin sahibiyseniz o seviyede siz mutlu olursunuz. İşte madalyonun bu yüzü başkalarını mutlu ederek mutlu olmak. İşte Allah'ın temel kanunu. İstiyor ki herkes başka insanları mutlu etmek konusunda elinden gelen bütün gayreti göstersin. Bunun neticelerini en fazla kendisi yaşayacaktır. Başkalarına çünkü ulaştırdığı her mutluluk seviyesinde o kişiye mutluluk verdiği zaman onun kadar bu kişiye A diyelim, B'ye mutluluk verdiği zaman B kadar, C'ye mutluluk ulaştırdığı zaman C'ye kadar bunların hepsinin başarılı olduğunu kabul ediyoruz. Bu kişi mutlu olacaktır. Öyleyse görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Önünüzde apaçık bir dünya var. Herkes sizin kendisine ulaştırabileceğiniz mutluluğu size yaşatmak için birer vasıtadır. Onların hepsini bu istikamette kullandığınız zaman ne olur? Hepsi mutlu olurlar. Çünkü onları mutlu etmeniz gerekiyor ki siz mutlu olabilirsiniz. Bunun manası ne? Son derece açık. Herkesi mutlu etmek istikametinde, bütün gayretinizde çaba sarf etmek mecburiyetindesiniz. Bunu gerçekleştirirsiniz ya da gerçekleştirmezsiniz. Ama gerçekleştirirseniz başkalarını mutlu etmenin mükafatını siz alacaksınız. Siz mutlu olacaksınız. Herkese verdiğiniz mutluluk kadar. Öyleyse siz bir kişisiniz. 10 kişiyi mutlu etmişsiniz. Onların her birine verdiğiniz mutluluğun 10 katını siz yaşayacaksınız. Bütün kapılar ardına kadar açık. İşte sevgili kardeşlerim, hani gelecekte bir dünya sulhu oluşacak ya, hani bunun mihmandarı biz olacağız, bütün ufukları açacağız insanlara. Hadi diyeceğiz, bu kapı Allah'ın kapısıdır. Buradan geçin. Bu kapı başkalarına sadece iyilik yapmak isteyenlerin, başkalarını mutlu etmek isteyenlerin kapısıdır. Onlar için mutsuzluk yoktur. Onlar mutluluğu yaşayacaklardır. Bütün boyutlarda. Sevgili kardeşlerim, işte buradan öyle görünüyor. Çok güzel görünüyor. Herkesin mutlu olabileceği bir dünya düşünün. Neyle sağlanabilir bu? Son derece basit bir taktik. Son derece basit bir teknik. Sadece etrafınızdaki insanları mutlu etmek için yaşayacaksınız. Onların her birine verdiğiniz mutluluğun etrafınızda 10 kişi varsa 10 kişinin 10 katını siz yaşayacaksınız. 20 kişiye mutluluk verdiyseniz 20 katını yaşayacaksınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şeyi Allah Teala bizlerin eline teslim etmemiş mi? İpler bizde. Kendi mutluluğumuzu vücuda getirmek istiyorsak son derece kolay. Başkalarını mutlu edeceğiz. Bu kadar basit, bu kadar kolay. Ama denediğiniz zaman huzurunuzdan bir parça bize de ayırın. Biz de duymak istiyoruz sizden gelecek olan Allah razı olsun ifadesini. Sevgili kardeşlerim, kime ne kadar mutluluk ulaştırabilirseniz Allah Teala da size o kadar mutluluk hediye eder. Bu onun mutlak mükafatıdır. Vazgeçilmez mükafatıdır. Ne kadar ekmek? O kadar küfte. Kime ne kadar mutluluk veriyorsunuz? O kadar mutluluğu siz yaşarsınız. Ama siz bir kişisiniz, etrafınızda bir kişi yok ki, birçok kişi var. Her birini mutlu kılarsanız ne kaybedersiniz? Her birini mutlu kılarsanız çok şey kazanırsınız. Onların hepsinin toplamı kadar siz mutlu olursunuz. Görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bütün kapılar mutluluğa açılıyor. Allah Teala sizi insan olarak yaratmış. O kadar çok seviyor ki size ruhundan üfürmüş. Allah'ın ruhunu uzun süre taşıdınız. Sonra üzerine düşen görevi gerçekleştirdiniz. Yani ruhunuzu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırdınız. Ne oldunuz? Hangi vasfın sahibi oldunuz? Ermiş evliyadan birisi olmuşsunuz. Ermiş evliya demek zaten. Kim eğer veli ise evliya kelimesinin tekili veli kelimesidir. O mutludur. Hayattayken Allah'ın temel emrini gerçekleştirmek şerefine eren biridir. Son derece basit ve kolay bir emir. Ruhunuzu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmak. Ne olur ulaştırırsanız, Allah'ın size verdiği temel emri gerçekleştirmiş olursunuz. Allah Teala açıkça ruha sesleniyor. İrci'i ila Rabbiki. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Hepsi aynı manayı ifade ediyor. Bu dünya hayatını yaşarken ölmeden önce ruhunu Allah'a ulaştır diyor Allah Teala. Eğer bunu teslim kelimesiyle ifade edersek bundan sonraki safhaları da muhtevasını alan daha çumurlu bir kavramı kullanmış olacağız. Çünkü ruhun teslimi size dünya mutluluğunun yarısını sağlar. Ama Allah Teala şu fizik vücudunuzu da Allah'a teslim etmenizi istiyor. Ederseniz ne olur? Mutluluğunuzu %80'lere çıkartırsınız. Nefsinizi de teslim edin diyorsa Allah Teala %100'lere çıkartırsınız. Mutluluğun doruklarında yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak varken, huzur içinde bir dünya hayatı yaşamak varken neden mutsuzluk? Neden huzursuzluk? Neden etrafınızdakilere mutluluk verememenin verdiği mutsuzluğu yaşamak? Halbuki biz insanlar diğerlerini mutlu etmek istikametinde bırakınız bunu gerçekleştirebilmeyi, bir gayret sarf ettiğimiz zaman bile Allah Teala bize mutluluğu yaşatır. Başaramadığımızı düşünelim, gene mutlu kılar bizi. Çünkü niyetimiz halistir. Biz bir başkasını mutlu etmeye çalışmışızdır. Mükafatı Allah'a aittir. O kişiyi mutlu etmek konusunda bütün çabalarımız boşa gitti. Başaramadık diyelim. Tamam. Ama sevgili kardeşlerim, o çabayı gösterdiniz ya. O kişiyi mutlu etmek istikametinde size düşen her şeyi yaptınız. Allah'ın size verdiği bütün vasıtaları kullandınız. Ama o kişi gene de mutlu olmadı. Siz bu konuda harcadığınız emeğin karşılığını Allah-u Teala'dan mutluluk mükafatı olarak mutlaka alırsınız. Allah-u Teala mutlaka kişiye yaptığının bedelini öder. İşte insanların asli unsurlarını bir türlü yerlerine oturtamadığı unsur budur. Kime ne yaparsanız size geri döner. Öyleyse bunun ortaya koyduğu gerçek ne? Başkalarına mutluluk verelim. Allah Teala da bizi mutlu ol, mutlu kılsın. Bu bir otomatik sistemdir sevgili kardeşlerim. Kime hangi ölçüde mutluluk verebilirseniz aynı ölçüde mutluluğu siz de yaşarsınız. Allah Teala'nın size verdiği mutluluk, huzur başkalarına verdiğiniz mutluluğun seviyesiyle her zaman paralel yürür. Öyleyse kendinizi mutlu etmek mi istiyorsunuz? Bunun adı mutlu olmak. Mutlu olmak mı istiyorsunuz? İlacı sizde. Başkalarını mutlu edeceksiniz. Onlara verdiğiniz, onlara yaşattığınız mutluluğun aynını mutlak olarak siz de yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, o zaman aynı şarkıları söylemeye başlarız. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Her şey aslında çok güzel. Onları çirkin yapan biz insanlarız. Başkalarına yaptığımız her yanlış ve kötü davranış, onların huzursuzluklarına sebebiyet vermez sadece. Bizi de tedirgin eder. Kim bir başkasına onu huzursuz eden bir davranışta bulunmuşsa, o kişi bundan sadece huzursuzluk duyar. İşte şeytanın insanları mutsuz etmek konusundaki silahı budur. A, B'ye karşı kötü bir davranışta bulunmuşsa, B bundan mutsuz olacaktır. Huzursuzluk duyacaktır. Ama A da B'ye o huzursuzluğu yaşattığı için Allah-u Teala tarafından huzursuz edilecektir. Her hesap anında mutlaka ödenir sevgili kardeşlerim. Kişi her olayın sonunda derecat kaybeder veya kazanır. Huzursuzluk veren derecat kaybeder ama huzursuzluğu yüklenen, başka birinin kendisine haksız bir davranışı sebebiyle huzursuz olan kişi bunun karşılığını derecat olarak Allah-u Teala'dan mutlaka alır. Yani her şey en güzel standartlarda Allah-u Teala tarafından öyle bir dizayn edilmiş ki her şey dört başı mamur bir güzelliğin ayrı bir temsilcisi. Sevgili kardeşlerim, güzellik isteyen, mutluluk isteyen, onun gereklerini yerine getirdiği takdirde mutlaka bu hedefine ulaşır. Her zaman etrafınızda birkaç kişi vardır. Her zaman birkaç kişiye değil, 10 kişiye, 20 kişiye ulaşabilirsiniz. Her gün böyle bir şey yapabilirsiniz. Her birine vereceğiniz birer damlalık mutluluklar size onların her birinin kazandığı bir derece mutluluğun yanında size 20 derece mutluluk verir. Onların toplamına hepsine o mutluluğu ulaştırmak üzere bir gayetin sahibi olmanız Allah için sizin mutlu olmanızın mutlak sonucunu oluşturma hedefi mutlak standartlarda yerini alır. Kim başkalarına mutluluk vermek istiyorsa, hangi ölçüde bunu başarabilirse değil, onu başarmak için ne kadar gayret sarf ettiyse onun karşılığını alır Allah-u Teala'dan. Başarır ya da başaramaz. Ama Allah-u Teala burada o kişinin niyetine bakar. Niyet ne? Başkasına yaptığınız her davranış eğer sizin cephenizden sadece bir tek hedef tayin edilerek yapılmışsa, sizin gayeniz sadece karşınızdaki kişiyi mutlu etmek, ona huzur vermekse, o zaman siz bunun mükafatını Allah-u Teala'dan mutlak olarak alırsınız. Sözüme dikkat edin sevgili kardeşlerim. Ona mutluluk vermeyi başarabilseniz de, başaramasanız da alırsınız. Dikkat edin. Allah için niyetler amelden üstündür. Kim hangi niyetle neyi yapmış? İşte Allah için önemli olan budur. Allah o niyetin halis olmasına bakar. Kim bir başkasına mutluluk vermek üzere onu huzurlu kılmak üzere, onu mutlu etmek üzere herhangi bir olayı vücuda getirmişse, onun maksadı diğerine mutluluk vermek olduğu cihetle, Allah onu mutlak olarak mutlu edecektir. Belki mutluluk gerçekleşemezse daha az bir mutluluğu yaşayacaktır karşısındakine mutluluk vermek isteyen kişi. Ama mutlaka mutlu olacaktır. Yaptığı o güzel davranış sebebiyle huzur duyacaktır. İşte Allah-u Teala sadece bu kadar bir olay için bile, yani başarıya ulaşamamış bir mutluluk talebi. Kişi elinden geleni yapmış. Karşısındakini mutlu etmek istemiş. Ama başaramamış. Karşısındaki mutlu olmamış. Ama mutlu etmek isteyen kişi mutlaka mutlu olur. Onu mutlu eden kendisi değildir. Onu mutlu eden onun gayretinin mukabilinde Allah-u Teala'nın verdiği mutluluk garantisidir. Kim başkasını mutlu etmek için kalbi bir taleple harekete geçmişse, başaramasa da Allah Teala onu mutlu eder. Başarsa da mutlu eder. Başardığı zaman daha büyük bir mutluluğu yaşar. Başaramasa bile mutluluğu yaşar. Aynı seviyede bir mutluluk olmaz ama mutluluktur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her zaman etrafınızda insanlar yok mu? Her zaman var. Ne kaybedersiniz ki? Hepsine en güzel davranışlarda bulunsanız, onları mutlu etmeye çalışsanız. Sevgili kardeşlerim, sizi sevmeyenleri de sevmeye çalışsanız. Herkes Allah'ın emrinde değildir ki sevgili kardeşlerim. İnsanların büyük kısmı şeytanın emrinde. Kim nefsinin afetlerine hangi olayda tabi olmuşsa o kişi o olayda şeytanın emrindedir. Öyleyse başkaları böyle olduğu zaman nefslerindeki afetler açısından harekete geçtikleri zaman o zaman onlar günaha gireceklerdir. O zaman onlar mutsuz olacaklardır. Mutsuzlukların arkasında mutlak olarak şeytan vardır. Bir insana yanlışlıkları işlemekteki hatta işletmekteki en büyük rehber o şeytan adı verilen mahluktur. İblis. Sevgili kardeşlerim, herkesin etrafında mutlaka şeytanlar vardır. Hepsi bütün gayretleriyle sizleri tuzağa düşürmeye çalışırlar. Bir başkasına yanlış bir davranışta bulunmanızı isterler. Bunu gerçekleştirmeye çalışırlar. Sizi mutsuz edecek davranışlarda bulunmanızı gerçekleştirmeye çalışırlar. Onlar şeytanla işbirliği halinde olan, yani iblisle işbirliği halinde olan şeytanlardır. Herkesin etrafında şeytanlar mutlaka vardır. Onun için davranışlarınızı Allah'ın o en güzel dizaynına göre gerçekleştirin sevgili kardeşlerim. Hepiniz için bütün güzellikler Allah-u Teala tarafından dizayn edilmiştir. Allah-u Teala herkesin mutlu olmasını ister. Onun için Allah'a ulaşmayı dilemeniz Allah-u Teala tarafından emrolunmuştur. Mürşide tabiyet emrolunmuştur. Ruhunuzu bu dünya üzerinde yaşarken Allah'ın kendisine ulaştırması emrolunmuştur. Ve sizin bir tek dileğiniz, Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum demeniz kalpten bir talepse bu konu için yeterlidir. Allah sizi mutlaka mürşidinize ulaştırır. Mutlaka tabiyetinizi sağlar. Mutlaka ruhunuz vücudunuzdan ayrılır. Ve 7-8 aylık bir ömrü varsa kişinin, mutlaka Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Bu Allah'ın bütün insanlara ayırt etmeksizin nimetidir, ihsanıdır. İnsanlar sadece bir tek dileğin sahibi olsunlar. Ya Rabbi, ben de ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur, benim de ruhumu sana ulaştır. İşte böyle bir talebi yapan kişinin ruhu o kişi tarafından değil, Allah tarafından kendisine ulaştırılır. Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır ve o kişiyi yapmış gibi onu mükafatlandırır. O kişiye mürşit seviyesini veren Allah'tır. Tabiyetini gerçekleştiren Allah'tır. Tabi olduğu anda ruhunu vücudundan ayıran Allah'tır. Allah'a doğru yola çıkan kafileye onu da katan Allah'tır. Ve kişi normal standartlarda görevlerine devam ettiği sürece hiçbir problem olmaksızın o kişi ruhunu mutlaka Allah'ın kendisine ulaştırmasıyla son bulacak olan bir yolculuğa çıkar. Ruhunu Allah kendisine ulaştırır ve de Allah o kişiyi sanki ruhunu o kişi Allah'a ulaştırmış gibi onu mükafatlandırır. İşte insan olarak yaratılan siz kardeşlerim Allah tarafından bu kadar çok seviliyorsunuz. Allah hepinizi çok ama çok seviyor. Hadi gelin eski günlerimize geri dönelim. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz o ilk günlere, o büyük mutluluğu tekrar yaşayalım. Ve o büyük mutluluğu ilk defa yaşayacak olanlara da hep kılavuz olalım, örnek olalım. Mutluluğumuz onların da mutluluk hayatına girmeleri için bir örnek teşkil etsin. Sevgili kardeşlerim, böyle bir mimarinin yapısının temelinde sevgi vardır. Sevgi Allah'ın en büyük nimetidir. Seviniz. Sizden nefret edenleri de seviniz. Bir şey kaybetmezsiniz ama çok şey kazanırsınız. Onlar sevmeyenler hep kaybedeceklerdir. Sevgisiz bir hayat, mutsuzluğun ta kendisini ifade eder. Mutluluğun temelinde sevgi yatar. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki insanlar bu kadar güzel olan bir dünyada dünyayı çekilmez, sıkıntılı bir dünya olarak yaşıyorlarsa bu başka birine ait olan bir hata değildir. Bu hata onlarındır. Kendilerine düşeni yapamadıkları için bir tek dileği, Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bunu gerçekleştirseler, onlar yapmayacaklar. Allah onların ruhunu kendisine ulaştıracak ve onlara onlar ulaştırmış gibi mükafat verecek. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi ama hepinizi o kadar çok seviyor ki siz bir insansınız. İnsan olarak yaratıldınız. Allah'ın sevgisine layıksınız. Sizi o kadar çok seviyor ki mutlu olmanızı istiyor. İşte bunun mutluluğu Allah-u Teala tarafından size ödenecek olan mutluluk. Bütün insanların bir tek dileğine bakar. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Hepsi bu kadar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah hepinizden razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha şu dünyadaki nadir güzelliklerden birini yaşamak için birlikteyiz. Neden öyle dedik nadir güzellikler? Çünkü sevgili kardeşlerim, bunca televizyon yayını yapılıyor. Ama bunlardan bizi mutlulukta birleştiren tek konuşma bizimki. Mutluluk konuşması veya yarenlik. Sevgili kardeşlerim, hadi bütün dünyayı bir tarafa bırakalım. Biz sizinle bir köşeye çekilelim, yarenlik edelim. Allah'tan bahsedelim, mutluluktan bahsedelim, yerlerden göklerden bahsedelim. Şu dünyayı boş verelim. Gözlerimizi yukarıya dikelim. Hani Peygamber Efendimiz Aleyhisselam gözlerini göklere dikermiş, Kur'an-ı Kerim öyle yazıyor. Gözlerini yukarı göklere diktiğini görüyoruz diyor Allah Teala. O günler yakın diyor. İşte o günler yakın sevgili kardeşlerim. Allah'ın güzelliklerinin bütün dünyada öğrenileceği günlere doğru süratle yaklaşıyoruz. Ne mutlu sizlere orada bir güneşli günde gökyüzünün mavisini görebiliyorsanız, beyaz bulutları görebiliyorsanız, ağaçların her birinin ayrı ayrı yeşilden örülen yapraklarını görebiliyorsanız. Artık mevsimi geçti ama o çiçeklerin renklerini görebiliyorsanız, deniz size yeşilini ve mavisini gösteriyorsa, o zaman sevgili kardeşlerim, şu dünya bir güzellikler demetidir. Siz etrafınızdaki insanlarla tasavvufa yakışır bir muhteşem ilişki kurmuşsanız, sizi seviyorlarsa, sizse onların üzerine titriyorsanız, onları sevmenin en büyük boyutlarıyla seviyorsanız, o zaman mutluluktan uçarsınız. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Hangi cins sevgi olursa olsun, sevmek yaşamın damarlarında akan kandır. Sevmek hayatın kalbidir. Sevmek hayatın mutluluk göstergesidir. Sevmek mutluluğun yegane simgesidir. İşaretidir. Hadi Osmanlılığımız tuttu gene. Alameti farikasıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte

Sizlerle beraber bir yeni gün, yeni ufuklar, yeniden Allah ve yeniden sizler ve biz. Gene birlikteyiz. Kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberlik Allah ile birlikte. O, biz ve sizler. Biliyor musunuz? Bu üç muhteva bir bütündür. O yaratan, bizlerse yaratanız. Bir tek Allah var sevgili kardeşlerim. Her şeyi yaratan, kainatı yaratan, kainatı yaratmadan evvel de var olan, diyor ki biz altı günde üç asıl, üç karşıt altı alem yarattık diyor. Sonra da diyor, arşa istiva ettik. Bir takım saflarda diyorlar ki, göklerde sizin inandığınız gibi bir tanrı Allah yoktur. Allah her şeydir. Sevgili kardeşlerim, Allah Halık'tır, yaratıcıdır. Allah'tan başka her şey sadece bir mahluktur, yani yaratılandır. Bu altı alem, üç asıl, üç karşıt, altı alemin altısı da birer yaratıktır. Ve Allah Teala rahmetiyle ve ilmiyle onları, bütün alemleri kuşatmış durumda. Rahmeti de Allah'a aittir. İlmi de Allah'a aittir. Ama Allah her şeye kadirdir. En çok kimlere acıyorum biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Şu zavallı ateistlere. Allah yoktur diye çenelerini yırtıyorlar. Ama ilmin onları her ileri aşamaya götürüşünde yeniden Allah'ın varlığını kabul etmek mecburiyetinde kalıyor zavallılar. Nasıl bir düşünce tarzı ki sevgili kardeşlerim? Bu insanlar nasıl düşünemezler ki hiçbir şeyin kendi kendisine var olmayacağını, mutlaka bir yaratanın olacağını, şimşekler çaktığı o başlangıç devresinde kainatın bir tanecik canlı bir şey oluşmuş. Tek hücreli. Ondan da her şey gelişmiş. İyi de bir tek hücreden bu insanın oluşması müessesesi. Allah Teala dinozorları yaratmış, filleri yaratmış, develeri yaratmış, atları yaratmış. Sonra maymunları yaratmış. Maymunları da insana çevirmiş. İşte bu kadar. Böyle söylerler. Sevgili kardeşlerim, maymunlardaki gelişme sürecine bakıyoruz. 19 çift kromozomdan başlayan bir gelişme süreci. 19, 21, 23, 25, 20, 25. 25'te bitiyor. Peki insan? İnsan 23 çift kromozomlu. 23 çift kromozomda bir maymun türü zaten yaşıyor. 27, 25 çift kromozomlu bir maymun türü, 23 çift kromozomlu maymun türünün daha gelişmiş bir örneği. İnsan eğer bu serinin sonu olsaydı, 27 çift kromozomlu bir mahluk olarak yaratılması gerekirdi. Öyle değil mi? Yanlış mı düşünüyoruz? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Şimdi tesadüfen her şey oluştu diyorlar. Hep bizim aklımıza
Ebu Hanefi'yi getiriyorlar. İmam-ı Azam Ebu Hanefi Hazretleri ile bir ateist bir camide münazara etmeye karar veriyorlar. Ve camiye zamanından daha evvel giden ateist başlıyor etrafındakilere atıp tutmaya. İmam-ı Azam da gelmesi lazım gelen zamanda gelemiyor. O zamandan tam 2 saat sonra camiye ulaşmış, telaş içerisinde. Ateist diyor ki, ne haber diyor, korkundan diyor, ancak şimdi gelebildin öyle değil mi? O da diyor ki, hayır öyle değil. Çünkü diyor, derenin, bizim oradaki nehre ulaştığım zaman, baktım ki diyor, nehrin köprüsü şu son seller sebebiyle gitmiş. Ama sonra diyor, inanılması güç bir şey oldu diyor. Karşıdaki ormanı görüyorum diyor, ormandaki ağaçlar görünmeyen testerelerle kesilmeye başlandı. Sonra diyor, kesilen ağaçlar gene görünmeyen testerelerle kereste haline getirildi. Sonra görünmeyen çekişler, görünmeyen çiviler ve o keresteler bir uçtan öbür uca köprüyü gerçekleştirdiler. Çok kısa bir zaman parçası içinde. Ve de ben o köprüden geçerek hamdolsun ki yetiştim. Ateist diyor ki, sen diyor çocuk mu kandırıyorsun? O diyor, söylediğin mümkün olur mu diyor, hiçbir şey olmaksızın kendi kendine çalışan testereler, ağaçlar, kesilen ağaçlar, çivilerin çıkılması, köprünün oluşması. Buna diyor bütün alem güler yahu diyor senin bu palavrana. Ebu Azam, İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri diyor ki, bak diyor, bir köprünün bile başka bir sebep olmaksızın kendi kendine oluşabileceğine inanmıyorsun diyor. O halde diyor, kendine bak bakalım diyor, şu insanlara bak. Sen diyor görebiliyorsun. Bana bu sözleri söylediğine göre düşünebiliyorsun. Acaba diyor kendi kendine bir insan var olabilir mi? Bu zavallı Darwin zamanımızda yaşasaydı asla böyle bir teorinin sahibi olmazdı. İnsan maymundan yaratılmıştır. Maymunun bir yeni versiyonudur tarzındaki bir ifadeyi hiçbir zaman kullanamazdı. Çünkü genetik kodlar artık bunu kesinleştirmiştir ki maymunların bittiği yerden sonrasında değil insanın kromozom sayısı maymunların arasında. Ama Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de maymun haline getirdiği insanlardan bahsediyor. Belki de 23 çift kromozomlu maymunlar insanlardan oluşan maymunlar olabilir. Ama insanın maymundan oluşması, sevgili kardeşlerim, Allah Teala buyuruyor ki biz insanı salsalin veya tayin adı verilen bir organik hale dönüşebilen topraktan yarattık diyor. Ne kaldı geriye? Geriye sadece inanmayanların bir zavallı iddiaları insan maymundan türemiştir. Bir maymunun beyninin vücuduna oranı insan beyninin vücuduna oranının 1/5 kadar. Yani insan beyni vücuduna göre, maymunun vücuduna göre beyninin yapısının 5 kat büyüğü. Dünyadaki en büyük beyinli mahluk insan. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, muhtevaya dikkatle bakın. İnsan olmakla huzur duyun, mutluluk duyun ki Allah Teala sizleri insan olarak yaratılmış. Kainattaki en yüksek dereceli bu dergahla huzur duyun, gurur duyun ki Allah Teala sizi
devrin imamının dergahına nesip kılmış. Allah'a çok şükredin, çok hamd edin. Sevgili kardeşlerim, öyleyse dünya yaşanmaya değer bir yer. Eğer ondaki güzellikleri incelerseniz, görmek isterseniz ve de görebilirseniz. Unutmayın, ne yaratılmışsa, ne görüyorsunuz? Yerler, gökler, denizler, karalar, hava, bulutlar, yağmur, kar. Çiçekler, ağaçlar, sudaki balıklar, havadaki kuşlar. Siz onların hepsinin sahibi olarak yaratıldınız. Allah da sizleri sizlerin sahibi sıfatıyla yarattı. O emrinde olmaktan huzur ve mutluluk duyduğumuz en yüce tek yaratıcıdır. Başka bir yaratıcı mevcut değil. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her halükarda sadece birer yaratık olduğumuzu unutmayalım. Allah ile olan ilişkilerimizde hep mutluluk şarkıları olsun eski bahçelerimizde. Eski bahçelerden muradımız hep geçmiş günler. Hep bana geçmiş günler bahçeleri hatırlatır. Güneşli bahçeleri, meyve vermiş ağaçları, yemyeşil, asma yapraklarını, salkım salkım üzümleri ve kara incir ağacının içi kıpkırmızı kocaman kara incirlerini. Bunlar benim çocukluğumun hatıraları sevgili kardeşlerim. Bursa'nın Muradiye Mahallesi'nde biz bir evde çocukluğumu geçirdim. Ayva ağaçları, armut ağaçları, bir defne ağacı, dut ağacı, özellikle birkaç tane incir ağacı, erikleri unutmuşum. Bir de asıl unuttuğum şey karadut ağacı. Yedi derde deva derler karadut ağacı için. Bütün mahalle bizim karadut ağacının devasından faydalanırdı. Biz çocuklar da karadut ağacına çıkıp dutları yemeye kalktığımız zaman eve üstümüz başımız kırmızı kan lekeleri gibi lekelerle dolu olarak dönerdik. Ve hafif tertip annemiz kızardı bize. Sevgili kardeşlerim, işte eski bahçeler. Sizin de eski bahçeleriniz olacak. Sonra bugünlere döneceksiniz. Bir dünyada yaşıyoruz. Dünya adı verilen bir gezegen. Biz bu planette doğmuşuz. Bu planette yaşıyoruz. Ama fizik vücudumuzda. Halbuki fizik vücudumuzun uzantısı var. Ruhumuz. Fizik vücudumuzun uzantısı var. Nefsimiz. Ruhumuz mu? O Allah'a gidecek. Gitti. Ama nefsimiz bizimle beraber kalacak. İşte o dış dünyayı, başka alemleri onunla yaşayacaksınız. Allah Teala buyuruyor ki biz yıldızları zemin katının tavanı yaptık. Zemin katın her tarafına nefs uçabilir,
gidebilir. Hem de ne kadar uzak olursa olsun saniyelerle ölçülür gidişi. Dakika sürmez. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala her şeyi o kadar güzel yaratmış ki onunla birlikte olmak, berza aleminde yaşayabilmek, bütün o gezegenleri görebilmek, elbette hepsini görmeye insan hayatı yetmez. Ama onun gönderdiği yerlerdekileri rahat rahat görebilirsiniz. Nefsinizle duvarların içinden geçebilirsiniz. Hiçbir duvar size mani olamaz. Bu zahiri alemde dolaşıyorsanız, uçuyorsanız, insanlar sizi göremezler. Siz onları görürsünüz, bütün söylediklerini işitirsiniz. Onlar sizi göremezler. Siz konuşsanız bile konuşmanızı işitemezler. Sevgili kardeşlerim, aslında güzellikleri düşündüğünüz zaman her şey o kadar güzel ki. Allah Teala diyor ki, biz Câsiye suresi 13. ayet-i kerime, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığımız her şeyi ey insanlar sizlerin emrine musahhar kıldık diyor Allah Teala. Bütün yerler, bütün gökler biz insanlar için yaratılmış ve emrimize verilmiş. Daha ne olsun be sevgili kardeşlerim? Her şey bizlerin. Kainatı bizler için yaratmış Allah Teala. Hiçbiriniz de iyi ama biz oraya gitmedik ki, gidemeyiz ki demeyin sakın, gidiyorsunuz. Her gece bir yerlere gidiyorsunuz. Ne yazık ki giderken ışık duvarını aşıyorsunuz, buradakileri unutuyorsunuz. Dönerken ışık duvarını aşıyorsunuz, oradakileri unutuyorsunuz. Ve eğer bir gecede özellikle bir saat çalıp da 8-10 defa kendinizi uyandırırsanız, o zaman pek çok şeyi hatırlayabildiğinizi göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, uçmak bir büyük şey. Zikir yaparken birdenbire durdurulursunuz Allah Teala tarafından. Sonra vücudunuz hiç kımıldamadığı halde sağa doğru döndüğünüzü, sonra sola doğru döndüğünüzü yaşarsınız. Sonra bu dönüşlerin arkasından bir dönüşle nefsiniz vücudunuzdan ayrılır. Allah Teala'ya çok şükredersiniz, çok hamd edersiniz. Onun size başka alemleri göstermesi sebebiyle. Orada da bizim gibi insanlar var. Her ne kadar bizim kurgu bilimciler acayip insan portreleri çiziyorlarsa da realitede de onlar da bizim gibi sevgili kardeşlerim. Belki onların dizeleri kendi düşüncelerini aksettiriyor sadece. Ama Allah Teala gerçek alemlere götürür. O zaman bizim dünyamızdan çok daha teknik seviye itibariyle ileride gezegenler göreceksiniz. Ama çok geri gezegenler de göreceksiniz sevgili kardeşlerim. Kısaca her şey o kadar güzel ki nasıl hamd etmezsiniz, nasıl şükretmezsiniz bizleri yaratmaya layık gören Allah-u Teala'ya? Yaratıldınız, öyleyse seviliyorsunuz. Seviliyorsunuz ki yaratıldınız. O zaman bu sevgiye layık olmaya çalışın. Allah'ı sevin. Allah'ı sevmenin yansıması kulları sevmektir.
Herkesi sevin. Size kötülük eden bir insana sevgiyle yaklaştığınız zaman ondaki sevgi çiçeklerini tomurcuklandırmış olursunuz. O da sizi sever. Nefretin, kinin, düşmanlığın insanları sürükleyebileceği bir tek yer vardır sevgili kardeşlerim. Cehennem. O insanlar Allah'a ulaşmayı dilemezler. Onlar cehenneme kendilerini mahkum ederler. Bir insanın cennete girmesi, dünya saadetine ulaşması kendi elindedir sevgili kardeşlerim. Allah Teala sizin iradenizden bir sonuç bekliyor. Sizin iradenize karşı öyle bir dizaynın sahibi ki Allah Teala sizin iradenizin, kişisel iradenizin, irade-i cüz'iyenizin, cüz'i iradenizin Allah'a ulaşmayı dilemesi Allah'ın temel şartı. Öyleyse her şey çok güzel. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren artık sizin için cehennem söz konusu olmaz. Bu kadar kolay mı? Evet, bu kadar kolay. Sadece bir dilek. Sadece bir dilek. Bir tek dilek. Sadece. Diyeceksiniz ki ya Rabbi, ben ruhumu bu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmayı diliyorum. Bunun için 4 tane inanç şartının sahibi olmanız lazım. 1, Allah'a inanıyorsunuz. 2, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanıyorsunuz. Bir kısım insanlar buna da inanmıyorlar. Diyorlar ki ruh vücuttan ayrılırsa hafazan Allah, insan ölür. Ruh diyorlar insana hayat verir. Allah Teala diyor ki doğduğunuz zaman size ruhumuzdan üfürdük. Adem Aleyhisselam'ı diyor, onu yarattıktan sonra ruhumuzdan üfürdük. Ona hayat verdik, sonra da ruhumuzdan üfürdük diyor. Hayatı Adem Aleyhisselam'a veren şey ruh değil, Allah. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki öldüren de yaşatan da biziz, yuhyi ve yumitu. Hayatı veren de öldüren de biziz. Bizden başka kimse hayat veremez, kimse hayatı sona erdiremez diyor. Zannetmeyin ki bir insanın hayatı kendi elindedir, değildir. İki insan düşünün, Boğaz Köprüsü'ne atmışlar kendilerini. Birisi ölüyor, ikincisi ölemiyor. Canlı kalıyor. Ne yapmak istemişti? İkisi de ölmek istemişti. Ama kendi iradelerine tabi olarak bir şey yaptıklarında sadece Allah'ın uygun gördüğü ölebiliyor. Hayatınız Allah'ın elinde. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir insan için söz konusu olan şey güzellikleri yaşamaktır. Mutlu olmak için yaratıldınız. Allah'a ulaşma dileğinizin 4 esasa bağlı olması gerekir demiştik. 1, Allah'a inanıyorsunuz. 2, Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşmasına da inanıyorsunuz. 2 oldu inanç şartları. 3, bunun üzerinize farz olduğuna da inanıyorsunuz. 3 oldu.
Ve eğer siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah'ın sizin ruhunuzu mutlaka kendisine ulaştıracağına da inanıyorsunuz. İşte ruhlarını Allah'a ulaştırabilenler bu dört inancın sahipleridir. Şimdi eğer sevgili kardeşlerim, aranızda Allah'a ulaşmayı dilemeyenler varsa onlara sesleniyorum. Siz kendinize zulmediyorsunuz. Allah Teala size garanti veriyor. Diyor ki siz sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz andan itibaren, yani bu dört şartın sahibi olduğunuz andan itibaren ben hükmümü icra ederim diyor. Sizi diyor furkanlar veririm size. Kör, sağır ve dilsiz olan sizleri gören, işiten ve idrak edenler kılırım. Furkanlar veririm size, günahlarınızı bu furkanlarla örterim. Yani Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren sevapları mutlaka günahlarını aşan birisi olursunuz birkaç saniye içerisinde. Yani cennetin kapısını sizin iradeniz açacak. Siz Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediniz. Sonra da öldünüz. Ne yazar? Ne yazar biliyor musunuz? Cennet yazar. Çünkü siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda Allah sizin üzerinizde 7 furkanı tatbik alanında geçirir. Veya 3 furkanı veya 1 furkanı. Ama ister 3, ister 7, ister 1 olsun, onlara verdiği derecatla mutlaka sizi sevapları günahlarından fazla bir hale getirir Allah-u Teala. Bunun için tek bir şart istiyor sizden, huşu sahibi olmanızı. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin bundan sonraki merhaleleri kendi gayretine vabeste değil. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda huşu sahibi olur. Ve de Allah'ın yolunda en güzele doğru yelken açar. Mutluluklar O'nundur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi dilediği anda cennetin birinci katını elde etmiştir. Ama ölmüşse gideceği yer sadece birinci kat cennet olabilir. Hayatı olsaydı Allah Teala mutlaka onu üçüncü kat cennete ulaştıracaktı. Çünkü diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kullarından dilediğini değil. Çünkü o noktada kişi Allah'ın kulu değil. Tağut'un kulu. Dilediğini kendisine seçer. O seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse onları Allah kendisine ulaştırır. Buradaki ulaştırma keyfiyeti mutlaktır. Çünkü Allah Teala diyor ki Allah'ın sözünde hulf olmaz. Manası mutlaka ulaştırırım. Öyleyse kişi Allah'a ulaşmayı diledi, birinci kat cennetin sahibi 14. basamakta mürşidini görmeye ehil olur. Allah Teala onun hacet namazını kılması üzerine ona mürşidini gösterir. Kişi mürşidine ulaşıp tabi olduğu anda ikinci kat cennetin sahibidir. Sonra ruhu vücudundan ayrılacaktır. O kişi nefs tezkiyesi yapacaktır. Nefs tezkiyesine paralel bir zeminde ruh Allah'a doğru 7 tane gök katını aşarak yaklaşacaktır. Sonunda mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Allah'a ulaşınca Allah'ın zatında yok olacaktır. Ondan evvel Allah'a geri dönmüş olan
diğer emanet ruhların sahiplerine ulaşması gibi o da sahibine iade edilecektir, teslim edilecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, yoksa buradan mı öyle görünüyor? Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle görünüyor? Ama siz bize, her seferinde ben size bu suali sorduğum zaman, hayır diyorsunuz, bize de öyle görünüyor her şey. Her şey çok güzel. Allah yaratınca böyle yaratıyor. Emirlerine itaat edeni mutlak olarak saadetine ulaştırıyor. Mutlaka mutluluğa ulaştırıyor. Mutlakanın başında da mut var. Mutluluğun başında da mutlak mut var. Mutlaka mutluluğa ulaştırıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, iki tane seçeneğiniz var. Kapkaranlık bir dünyada yaşamak, geceyi yaşamak ya da nurlarla dolu bir dünyada yaşamak, gündüzü yaşamak. Ne zaman gerçek anlamda bütün boyutlarıyla nurlarla dolu bir dünyada yaşarsınız, ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman, o zaman sizin için dünya her tarafı nurlardan oluşan bir dünyadır. Ey benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi ne kadar çok sevdiğimizi biliyor musunuz? Sizler ve biz bir sevgi dünyasında yaşıyoruz. Birbirimizi çok sevenleriz. Allah'ı en çok sevenleriz. Öyleyse bu sevgi dünyasını sakın nefretle örtmeyin. Mutluluk güneşinizi bulutlarla kapatmayın. Sevgili kardeşlerim, her şeyden evvel en büyük hedefe götürücü faktörü daima önde tutun. O zikirdir. Allah Teala Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki utlu uhiye ileyke minel kitabi ve yekumus salat inne salatı tenha anil fahşai vel münkeri ve le zikrullahi ekber. Habibim diyor Allah Teala, ey benim sevgili Resulüm diyor. Aslında bu ifadeyi biz ilave ediyoruz. Kime hitap edildiğini söylemek için. Çünkü sana diye hitap etmiş. Belli ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sana diyor, Kur'an'dan okuduğumuz o ayetleri Kur'an'ı tilavet ederek, okuyarak onlara oku, anlat. Tilavet et. Sonra da diyor, namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder diyor. Namazın münkerden ve fuhuştan men etmesi zikirle kılınan bir namazda söz konusudur. Boşlukları hep zikirle geçireceksiniz. Fatiha'dan sonra sureye geçerken Allah kelimesini birkaç defa tekrar etmeyi usul haline getirin. Namazın bütün aralıklarında hep Allah kelimesini tekrar ederek devam edin. Biliyor musunuz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle sahabe teheccüd namazı kıldıkları zaman Allah Teala'nın emrini yerine getiriyorlardı. Diyordu ki Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gecenin
en az üçte birinde, en çok üçte ikisinde hep Allah'ı zikrederek sadece sana mahsus olan teheccüd namazını kıl. Ama bütün sahabe bu işe bu açıdan bakmadılar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a Allah-u Teala öyle demiş olabilir dediler. Ama biz de kılacağız. Öyle bir sonuç oldu ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın evi buna müsait değildi. O zaman mumu öyle bir şekilde koydular ki mum ışığı bahçeye vuruyordu. Onlar da evi dolduran sahabe bahçede de bahçeyi de dolduruyordu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'la beraber 12 saatlik bir gece düşünürsek eğer onun en az 4 saatini namazla geçiriyorlardı. Düşünün ki 11 rekatlık bir namaz söz konusuydu. Rekatlık namazın 4 saat sürdüğüne dikkat edin. Namaz baştan aşağı zikirle kılınıyordu. Sevgili kardeşlerim, bunu biz de denedik. Erbay'ın çıkardığımız zaman Ankara'da kardeşlerimiz de bize o 40 gün süreyle iştirak ettiler. Onlar devamlı kalamadılar ama işlerinden çıkan dergâhta soluğu alıyordu. Onlarla beraber gece 3 saat, 4 saat namaz kılmaya çalışıyorduk. Ama hiçbir zaman bunu başaramadık. Bırakınız ellerinizin üzerine namaz kılmayı. Dirseklerimizi yere dayamamıza rağmen namazları hiçbir gün 4 saate çıkaramadık ki bu en az devreydi. Sevgili kardeşlerim, onlar öyle çok kolay olan şeyler yapmamışlar. Bunları ancak deneyenler bilir. Allah-u Teala'nın emrettiği teheccüd namazı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e nafile bir namaz olarak emredilmiştir. Gecenin en az üçte birini kaplayacak şekilde. Gece 6 saat olsaydı üçte biri 2 saat olacaktı. Gece 12 saatse üçte biri 4 saat oluyor. Bir deneyin. Bakalım 11 rekatlık bir namazı nasıl 4 saatte kılacaksınız? Sadece bir tek yolu var. Devamlı zikirde olmak. Gene Fatiha söyleyeceksiniz. Zamm-ı sure söyleyeceksiniz. Ama geri kalan zaman parçasını mutlaka zikirle geçirmeniz lazım. O zaman sevgili kardeşlerim, şu dünyadaki çok mutlu insanların arasına siz de girersiniz. Onlar öyle yücelmişler, zikirle yücelmişler. Bütün sahabenin daimi zikre ulaştığı, iradesini de Allah'a teslim ettiği ve Allah'ın zatını da gördüğü bir vaka değil mi sevgili kardeşlerim? Tarih tekerrürden ibarettir. Bu devrede de aynı şeyler yaşanıyor. Siz de öyle yapın. Ne kadar çok zikir yaparsanız o kadar güzellikler yaşarsınız. Pencereleri açıp bağırmak gelir içinizden. Daimi zikre ulaştığınız zaman mutluyum diye. Ah sevgili kardeşlerim, şu dünyada yaşayan şu mutsuz insanlara öylesine acıyorum ki. Neden? Sadece bir tek sebep var. Tek bir sebep.
İblis onları aldatıyor. Münkerle ve fuhuşla emrediyor. Ama dikkat edin, sadece iki çeşit insan vardır. Şeytanın kulu olanlar, Allah'ın kulu olanlar. Şu dünyada ve bütün kainattaki, bütün gezegenlerdeki insanlardan Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemeyen herkes insan şeytanların veya şeytanların kuludur ki o şeytanlar cin şeytanlardır. Yani şeytanlar da cinler de dumansız ateşten yani enerjiden yaratılmışlardır. İnsansa topraktan. Sevgili kardeşlerim, işte terazinin bu tarafında mutluluk var, bu tarafında da mutsuzluk. Her zaman mutluluk denilen şu kefe aşağıda olmalı, ağırlık daima bu kefede olmalı. Hep bu galip gelmeli. Onun için en az günün yarısından fazlasını zikirle geçirmelisiniz. Zikri hayatınızın bir parçası yaptığınız zaman, o zaman mutluluğunuzun nasıl kat kat arttığını göreceksiniz. Bütün mutluluklar sizin için sevgili kardeşlerim. Allah Teala sizden başka bir şey istemiyor ki. Şu dünyaya adı verilen gezegene sizleri göndermiş ve bu devrede göndermiş. Bu devrede, yani bizim görev sahibi olduğumuz devrede. Bu da Allah Teala'nın bir büyük lütfu diye düşünüyorum. Hamdolsun ki ilmi bize öğretti. Başkalarına verilmeyen bir ilim Allah Teala tarafından bize verildi. Eğer bu ilmi bir bütün olarak kabul ediyorsanız, bu kesin bir ifadedir. Başkalarına verilmeyen bir ilmin sahibiyiz. Öyleyse bununla huzur duyarız, bununla mutluluk duyarız, bununla Allah'a köle oluruz. Biz Allah'ın azatsız kölesiyiz. Bu hayatı yaşadığımız sürece biz Allah'ın azatsız kölesiyiz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kölesi olmak inanılması güç bir mutluluk. Hayatınızın her saniyesinde sizi mutlu kılacak olan bir şeyler vücuda getirir Allah Teala. Herkesi bunun için seferber eder. Herkes sizi mutlu etmek için vardır. Bundan habersiz olan insanlar hiçbir şeyin farkında olmaksızın şu dünya üzerinde yaşarlar ve ölürler. Niçin yaratıldıklarını, ne yapmaları lazım geldiğini hiç bilmeksizin. İşlerinden gelen şey hep şeytanın, şeytanın kulları oldukları için hep şeytanın ilkalarıdır. Ulaştırdıkları şeylerdir. Ve onlara tabi olurlar. Şu dünyada zengin olmayı, insanlara ceka satmanın bir vasıtası olarak düşünürler. Ve de nefslerinin doğrultusunda hep bir tek şey için yaşarlar. Başkalarından üstün olmak ve bu üstünlüklerini başka insanlara ispat etmek. Allah'ın üstün kıldığı kişiler
bunu yapmak gereğini duymazlar. Çünkü etraflarındaki insanların kalplerindeki sevgiyi Allah oluşturur. O sadece Allah'ın kendisine kesintisiz olarak yaptırdığı güzel davranışları gerçekleştirir. Herkes mutludur. Ama en çok mutlu olan Allah'ın kölesi olandır. Azatsız kölesi. Sevgili kardeşlerim, neden birbirimizi bu kadar çok seviyoruz? Çünkü bizim sevgimiz size Allah'tan dolaşarak ulaşıyor ve katlanıyor. Sizin sevginiz bize Allah'tan dolaşarak geliyor ve katlanıyor. Kat kat sevgilerin içinde yaşıyoruz. Kainatın en güzel şeyi sevmek. Biliyoruz, hepinizden ayrı ayrı işitiyoruz. Bizi çok seviyorsunuz. Ne kadar çok sevdiğinizi Allah Teala da söylüyor. Ama biz de sizi çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Ne kadar çok sevdiğimizi bir gün Allah size de söyleyecek. Ya onun bizi ne kadar çok sevdiği ve sizleri ne kadar çok sevdiği, bizim şu zavallı yaratığın sevgisinin sonsuz katı, Allah Teala onu seviyor. Bu kulunu seviyor. Bizim ona karşı duyabileceğimiz azami sevginin sonsuz katı. Netice itibariyle sevgili kardeşlerim, hepimiz sadece bir yaratıkız. Allah katındaki değerimiz ne olursa olsun, bunu hiç unutmayalım. Hepimiz, biz de dahil olmak üzere, hepimiz sadece bir mahlukuz. Halik sadece O'dur. Yaratan Allah'tır. Eğer bu dünyada yaşıyorsak, Allah yaşamamızı uygun gördüğü için, O bizim dünyaya gelmemizi uygun gördüğü için varız. Anne babalarımız mı? Onlar sadece bir vasıta. Biz de kendi çocuklarımız için bir vasıtayız. Onlar da kendi çocukları için bir vasıta olacaklar. Ama yaratan Allah'tır. İşte bir defa da denizin yeşiline, göğün mavisine bakalım. Hep göklere baktıkça, beyaz bulutları gördükçe bizi hatırlayın sevgili kardeşlerim. Her ağaçtaki farklı yeşili gördükçe bizi hatırlayın. Çiçekleri gördükçe bizi hatırlayın. Ve bizi düşündükçe, bizi daha çok sevdiğinizi göreceksiniz. Sizler için yaşıyoruz. Sizler için hayattayız. Sahip olduğumuz her şey sizlerle paylaşılmak üzeredir sevgili kardeşlerim. Sevgili kardeşlerim, sizlerle beraberliğe doyulmuyor. Mutluluğu şu bir saatlik zaman devresi içerisinde Allah Teala bize bir kalp beraberliği, gönül beraberliği içinde bir defa daha yaşattığı için ona sonsuz hamd ve şükrederek bugünkü bu yarenliği inşallah burada tamamlıyoruz. Sizi ne kadar çok sevdiğimizi zaten biliyorsunuz. Ama biz gene de size çok ama çok sevdiğimizi ifade etmek istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine en üst boyutlarda ulaştırmasını dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz.
El Fatiha me as salavat.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz dinler mi vardır yoksa tek bir din mi vardır? Son indirilen peygamberlerin en sonuncusuna indirilen son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Allah Teala nebilerine şeriat kitabı indirir. O kitapla hükmetsinler diye. Allah Teala böyle söylüyor. Biz nebilerimize şeriat kitabı indiririz ki o kitapla hükmetsinler diye. Allah Teala'nın bu nebi resullerinin dışında bir de veli resulleri var. Onlara da Allah Teala kitap yazdırabilir, indirebilir. Ama o kitaplar şeriat kitabı olmaz, sohbet kitabıdır ancak. Allah'ın nebi olmayan resullere indirdiği kitaplar hiçbir zaman başkalarının itaat etmesi lazım gelen emredici hükümler taşımazlar. Bir sohbet kitabı mahiyetindedirler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde hamdolsun ki birlikteyiz. Öyleyse bu bağlamda Allah Teala acaba dinlerden bahsediyor mu? Şu anda dünyaya baktığımız zaman bu gezegenin üzerinde 72 çeşit inanç biçiminin var olduğu kesinlikle tespit edilmiştir. Birçok grup yaptıkları araştırmalar sonunda bütün inanç biçimlerini hepsini bir araya toplamışlar, 72 rakamına ulaşmışlar. Bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sahabe soruyor: "Ey Allah'ın Resulü, kaç grup insan oluşacak?" Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevap veriyor: 73. Kaç fırka oluşacak? Ne zaman soruyorlar? Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi.

Bir tek fırka kurtulacak. Cevap. Ve yeniden sual. O fırkanın adı ne ey Allah'ın Resulü? Fırkanın adı Fırkayı Naciye. Kurtulanlar fırkası, kurtuluş fırkası. İşte bugün de dinler var sevgili kardeşlerim. Gerçekten insanlar ayrı dinlerin mensupları olduklarını zannediyorlar. Müslümanlar var, Hristiyanlar var, Yahudiler var. Bunlar ana dinler, kitaplı dinler. Bir de bunun dışında birçok inanç biçimi daha yer almış irili ufaklı. Ve bunların bugün ulaşabildiği sayı 72. O zaman nerede 73. fırka? 73. fırka bu 72 tane fırkanın içindeki küçük gruplar. Onlar bir, Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı diliyorlar. İki,

Bu insanlar mürşitlerine ulaşıp tabi oluyorlar. Üç, ruhlarını Allah'a ulaştırıyorlar. Dört, fizik vücutlarını Allah'a teslim ediyorlar, ulaştırarak değil tabii. Ama davranış biçimlerinde Allah'ın emirlerine tabi olarak fizik vücutlarını Allah'a teslim ediyorlar. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir fizik vücut. Beş, bu insanlar nefslerini Allah'a teslim ediyorlar. Nefslerinde başlangıçta hep afetler var olduğu halde. %100 afetlerle dolu olmasına rağmen nefslerinin kalbi, nefslerini tasfiye ettikleri zaman nefslerinin kalbi %98 fazıl, %2 rahmet nuruyla doluyor. Karanlıkların yerini nurlar alıyor. İşte böylece bir sonuca ulaşılıyor. Bu sonuçta o kişinin nefsinin kalbi tertemiz, pırıl pırıl bir nefs kalbi oluyor. O kişi Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellik kazanıyor. Sevgili kardeşlerim, böyle bir noktaya ulaşan herkes, nefsinin kalbi %100 nurlarla dolan bir insandır. Böyle bir hedefe ulaşabilmekse daimi zikirsiz gerçekleşemez. Daimi zikir, kalp tasfiyesinin mutlak gerekliliğini taşır. Daimi zikre ulaşmayan hiç kimse, zikri daimin sahibi olmayan hiç kimse, nefsini Allah'a teslim edemez. Nefsin teslimi mutlak olarak nefsin kalbinin %100'ünün Allah'ın nurlarıyla dolmasını gerektirir. %100 afetlerle dolu olan nefs kalbinin %100 nurlarla dolu olması hali o kişinin hedeflere ulaşmasını ifade eder. O kişi hidayete ermiştir. Bu hidayet en üst hidayettir. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği an hidayet üzeredir.

Ondan evvel, dilemeden evvel dalalet üzereydi. O kişi dalaletteydi. Bütün insanlar doğuşlarından itibaren dalalettedirler. Hiç kimse bunun istisnası değildir. Herkes doğuşundan itibaren dalalettedir. Ve nefslerinin kalbi %100 afetlerle doludur. Buna mukabil Allah'ın bütün insanlara üfürdüğü Allah'ın ruhu insanların ruhunu ifade eder. O da %100 hasletlerle donatılmıştır. Afetler Allah'ın yasak kıldığı şeyleri özellikle gerçekleştirmek isteyen, emrettiklerini ise asla yapmak istemeyen bir özellik taşırlar. Ruhun hasletleri ise Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemeyen bir özellik taşırlar. Yani iki düşman kardeş insanların içinde bu sebeple daimi kavga var. Her an nefsle ruh, her olayda mutlaka kavga ederler. Karar aşamasında akıl, fizik vücudun kumandanıdır. Emri o verecektir. Ama nefs, Allah'ın yasak ettiği bir fiilin mutlaka işlenmesini ister. Bunun için aklı zorlar. Ruh da Allah'ın yasak ettiği fiilin mutlaka işlenmemesini ister. Bunun için aklı zorlar. Her ikisi de aklı kendi taleplerine uygun bir hüviyete sokmak isterler. Bu sebeple nefsle ruh arasında her an kavga vardır. Ne zamana kadar? Ta ki o kişi Allah'a milaki olmayı dilesin. Dilerse ne olur? Dilerse Allah mutlaka bu talebi işitir, bilir ve görür. Her an her şeyinizden haberdardır ve bekler. Hepinizi bekler ki Allah'a mülaki olmayı dileyesiniz. Bekler ki ruh nefsinizi hayattayken tezkiye edesiniz de bu talebin sahibi olasınız da tezkiye etmek talebinin sahibi olasınız da Allah'a ulaşmayı dileyesiniz. Dilerseniz ne olur? Allah'ın bir garantisine kavuşursunuz. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, onu dileyen kişi Allah-u Teala tarafından mutlaka kendisine ulaştırılır. O kişinin fizik vücudu mu Allah'a ulaşır? Hayır, asla. Kişinin ruhu Allah'a ulaşır. Zaten o ruh Allah'tan gelmiştir. Allah'a aittir, insana ait değildir. İnsan için bir ziyaretçidir, denilebilir. Allah'ın ruhu, bütün insanları onların ömrü boyunca ziyaret eder. Onlarla beraber olur. Öldükleri zaman tekrar Allah'a döner. Peki her zaman böyle midir bu? Hayır, böyle değildir. Allah'ın emri, o bizde bir emanet olarak bulunan Allah'ın ruhunu biz ölmeden evvel hayattayken Allah'a ulaştırmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştıracaksınız, ölümden sonra değil. İşte bizi ilk defa dinleyenler varsa şu anda aranızda, hoppala diyecek, şimdi bu da nereden çıktı? Hiç insan bir kul olduğuna göre, Allah da onu yaratan olduğuna göre, insana ait olan bir şey Allah'a geri döner mi, Allah'a ulaşır mı? Eğer insana ait bir şey olsaydı ulaşmazdı tabii.
Ama insana ait değil sevgili kardeşlerim. Ona ait. Allah'a ait. O Allah ki sizi sizin zannettiğinizin binlerce katı fazla sever. O Allah ki size emanet olarak verdiği ruhu mutlaka geriye ister. Er veya geç. Ve ruhunuz mutlaka Allah'a geri dönecektir. Ya şu dünya hayatında isteyerek ruhunuzu Allah'a ulaştıracaksınız. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah da sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Veya dilemeyeceksiniz. O zaman Allah da ruhunuzu kendisine ulaştırmayacak. O zaman sevgili kardeşlerim, böyle bir talebin sahibi değilseniz, hiçbir zaman cehennemden kurtulmanız mümkün değildir. Allah'a mülaki olmayı dilemeyen herkesin gideceği yer cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım yetmez. O kişinin dünyada da mutluluğu yaşayabilmesi hiçbir zaman mümkün değildir. Neden mutluluğu yaşayabilmesi mümkün değildir? Çünkü o kişi nefsinin kalbi baştan aşağı afetlerle dolu olan bir insandır. Afetler Allah'ın bütün emirlerine isyan ederler. Allah'ın hiçbir emrini yerine getirmeyi dilemezler. Allah'ın yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemek isterler. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Buna karşılık ruhumuzun hasletleri, Allah'ın bütün emirlerini mutlaka gerçekleştirmek isterler. Yasak ettiklerinde ise asla işlemek istemezler. O zaman ne oluyor sevgili kardeşlerim? O zaman nefsinizin istediğini ruhunuz istemiyor. Nefsinizin istemediğini ruhunuz istiyor. Ruhunuzun istediğini nefsiniz istemiyor. Ruhunuzun istemediğini ruhunuz istiyor, nefsiniz istiyor. Öyleyse iki düşman kardeş iç dünyanızda birlikteler. Ve onlar sizin mutluluğunuzun veya mutsuzluğunuzun temelini teşkil ederler. Mutlak saadet mümkün müdür? Şu dünya hayatını yaşarken mümkündür. Eğer bir insan nefsini tezkiye edebilirse ki bu sudan ucuz, son derece kolay bir vetiredir. Dünya mutluluğunun yarısını elde eder. Üçüncü kat cenneti de elde eder. Bir hiç karşılığı Allah Teala o kişiye bunu hediye olarak verir, yaptırır. Böyle bir husus için bir kişinin ruhunu Allah'a ulaştırıp teslim etmesi için bir tek dileği yeterlidir. O kişi Allah'a mülaki olmayı dileyecektir Allah Teala'dan. O noktadan itibaren Allah devreye girecektir. O kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştıracaktır. Öyleyse o kişinin ruhu var, nefsi var, fizik vücudu var. Nefs afetlerle dolu, ruh hasletlerle dolu. Ve eğer kişi Allah'ın emrine uyarak
ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse ne olur? Dilerse ruhu mutlaka Allah tarafından Allah'a ulaştırılır. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaz. Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Böyle bir husus o kişi için bir garantidir. Sevgili kardeşlerim, ruhunuz ve nefsiniz bir bütünü dizayn eder. İkisi birlikte birbirine zıt bir dizayn içerisinde dengeyi sağlarlar. Nefsinizin kalbi aysız ve yıldızsız bir gece kadar kapkaranlıktır. Ruhunuzun kalbi ise bütün projektörlerin yakıldığı bir gecenin aydınlık standardı kadar aydınlıktır. Güneş kadar aydınlıktır. Güneşin ışıklı olduğu bir gündeki kadar aydınlıktır. Kur'an-ı Kerim bir dengeler sistemi ifade eder. Ne kadar karanlık kelimesi geçmişse o kadar aydınlık kelimesi geçer. Ne kadar gündüz geçmişse o kadar gece kelimesi kullanılmıştır. Ne kadar kötülük söz konusuysa o kadar iyilik söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın yaratma sistemi bir merkez noktadan aynı uzaklıktaki mutlaka her defasında iki noktadan oluşturulmasıyla vücuda gelir. Sıfır noktası dediğimiz o noktaya merkez kabul ettiğiniz zaman, o noktaya merkezin adını verdiğiniz zaman, onun ne kadar üstünde bir noktayı Allah-u Teala bir noktada bir şey yaratmışsa, aynı şeyi o sıfır noktasından o kadar aşağıda bir yerde yeniden birincinin negatifi olarak yaratacaktır. Daima bir pozitifin mukabilinde bir negatif yaratmıştır Allah-u Teala. Böylece zahiri alemi yaratan Allah-u Teala, onun karşılığında zahiri alemin berzahını, berzah alemini yaratmıştır. Ölenler, nefs olarak orada yaşamaktadırlar. Ruhlarsa Allah'a geri dönmüştür. Kim ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde bütün bu güzellikleri yaşayabilirsiniz. Her şey en güzel standartlarda oluşur. Hepiniz için muhtevaya baktığımız zaman aynı hedeflere yönelik bir insan görüyoruz. Allah-u Teala bütün insanları, ruhlarını, veçlerini, yani fizik vücutlarını, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etsinler diye yaratmıştır.
Böylece görüyoruz ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah için her şey vücuda getirilmiş. Bütün insanlar da hepimiz Allah için yaratılmışız. Allah'a önce ruhumuzu teslim etmek için, sonra fizik vücudumuzu, şu vücudu, sonra nefsimizi, sonra irademizi. Bunlardan ruhumuzun Allah'a teslimi bedava bir olgudur. Yani kim nefsini, kim ruhunu Allah'a teslim etmek dilerse, nefsini değil, ruhunu Allah'a teslim etmeyi dilerse, dilediği zaman bu talebi mutlak olarak gerçekleştirilir Allah Teala tarafından. O kişinin ruhu mutlaka o vücudu terk eder. Allah'a doğru seyri sülük bir yolculuğu gerçekleştirir ve Allah'ın zatında yok olur. Sevgili kardeşlerim, hepiniz bir ruh taşıyorsunuz. Ne zaman o ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilerseniz, Allah Teala anında bu talebi işitir, bilir ve görür. Allah Teala buyuruyor: Allahu Semiül Alim. Allah işitir ve bilir.

Allah'ı kulli şeyin kadir. Allah her şeye kadirdir. Düşünebileceğiniz, hatta düşünemeyeceğiniz her şey Allah için mümkündür. Allah onların hepsini gerçekleştirmek imkanının, yetkisinin sahibidir. Ve bütün insanları mutlak olarak mükafatlandırmak istiyor. İnsan Allah için en kıymetli mahlukudur. Bu en kıymetli mahlukunun Allah Teala mutlaka cennete ulaşmasını ister. Ve onun için de ondan bir talep bekler. Kulundan, insandan bir talep bekler. Bu talep Allah'a ulaşma talebidir. Kim Allah'a ulaşmak için, ruhunu Allah'a ilka etmek için, ulaştırmak için, mülaki kılmak için bir talebin sahibi ise, bu o kişinin mutlak kurtuluşudur. Bu noktadan itibaren kişi artık devre dışıdır. Allah o kişiyi kontrol altına alır ve o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Kişi için söz konusu olan şey sadece Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib buyuruyor. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse, Allah onu kendisine ulaştırır. O kişinin ruhunu kendisine ulaştırır diyor. Allah'ın zatına ulaşan nefsimizdir, nefizik vücudumuzdur. Allah'ın zatına ulaşan ruhumuzdur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bütün insanlar için söz konusu olan mutluluksa, Allah Teala dünya mutluluğunun yarısını, cennet saadetinin 3. kat cennetini bir kişiye hediye etmek için hazırdır. Bunun için o kişinin sadece bir tek talepte bulunması lazım. Ya Rabbi ben ruhumu hayattayken sana ulaştırmak istiyorum demesi lazım. Bunu içinden söyleyebilir, sesle söyleyebilir. Nasıl söylerse söylesin Allah için hepsi makbuldür. Ve kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, kalbi dilekte olsa Allah Teala onu işitir ve bilir. İşitir ve bilirse ne yapar? O kişinin bu talebini mutlaka gerçekleştirir. O kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse bir talep meseleyi çözüyor. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır. Ne olur bir kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği anda Allah Teala bu talebi işitti ve bildi. Sonra ne yapar? Sonrası o kişinin muhtevasıyla hiç alakalı değildir. Ne demek istiyoruz? Yani o kişi namaz kılmayı sevmiyor. Allah ona mutlaka namazı sevdirecektir. O kişi oruç tutunca karnı o kadar çok acıkıyor ki orucunu tutamıyor. Allah Teala o kişiyi mutlaka oruç tutabilecek hale getirir. O kişi zikri sevmiyor. Allah Teala o kişiyi zikri sevdirerek, zikri severek yapacak hale getirir.
bütün ibadetlerde Allah mutlaka yardım elini uzatacaktır. O kişiyi o ibadeti sever hale ve tatbik eder hale getirecektir. Sevgili kardeşlerim, bir insan için Allah'a ulaşmayı dilemek demek, Allah'a ulaşmayı mutlak olarak garantilemek demektir. Hiç kimse için aksi varit olamaz. Yeter ki kişi şuradan kalbinden bir dilekle Allah'a ulaşmayı dilesin. Dilek kalpten değilse, dudaktan söylenmişse, söz söylenmişse sadece, kalbe dayalı bir talep yoksa, o zaman o kişi böyle bir talebin sahibi değildir Allah'a göre. O kişi ruhen Allah'a ulaşamaz. Ulaşabilmesi için o kişiye Allah'ın söyledikleri mutlak olarak ayan olmalı. O kişi bilmeli ki eğer kalbinden bir taleple Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracaktır. İşte böyle bir taleple Allah'a ulaşmayı talep eden kişinin üzerinde Allah Teala derhal rahim esmasıyla tecelli eder. Bu tecelli üzerine Allah o kişinin görme, işitme ve idrak etme hastalarını ve uzuvlarını çalışır hale getirir. O kişi Allah'ın söylediklerini gören, işiten, idrak eden bir hüviyete kavuşur. İrşat makamını artık irşat makamı olarak görecektir. Allah onun kalbine ulaşır. Kalbini Allah'a çevirir. Allah o kişinin göğsünü yarar, göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Sonra o kişinin kalbine, kişinin zikir yapmasına paralel olarak %2 rahmet nuru gönderir. Bu %2 rahmet nuru o kişiyi huşu sahibi kılar. O zaman bu kişi hacet namazını kılarak Allah'tan mürşidini sorma yetkisinin sahibi olur ve arkasından mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyle bir dünyada yaşıyorsunuz ki o dünyada Allah'a ulaşma talebiniz mutlaka Allah Teala tarafından kabul edilecektir. Ruhunuz Allah'a mutlaka ulaşacak. Siz bir ermiş evliya hüviyetine ulaşacaksınız. İşte bunun için Allah Teala'nın üzerinizdeki birçok fonksiyonel işlemi vücuda gelecektir. Sonra zikir yapmayı hiç sevmediğiniz halde birdenbire Allah Teala size zikri sevdirecektir. Oruç tutunca müthiş acıkmanıza karşın bu noktadan itibaren oruç tuttuğunuzda hiç acıkmayacaksınız. Allah her problemi kendi ilmiyle çözecektir. Ve irşat makamına ulaşıp tabi olduğunuz zaman işlemler birer birer tahakkuk edecek. Göğsünüzden kalbinize nur yolu açacak Allah-u Teala ve kalbinize nurlar girmeye başlayacaktır. Mürşidinize ulaşıp
tabi olduğunuz zamansa kalbinizin içine iman yazılacaktır. Mücadele Suresi'nin 22. ayet-i kerimesi gereğince başınızın üzerine devrin imamı gelip, imamının ruhu gelip yerleşecektir. Nefs tezkiyesine başlayacaksınız. Allah Allah dediğiniz zaman Allah'ın katından gelen rahmetle, fazl ve rahmetle salavat nurları göğsünüze, göğsünüzden yarıktan geçerek kalbinize ulaşacak. Kalbinizde başlangıçta %2 rahmetten sonra mürşidinize ulaştığınızda %7 ilk %7 fazla birikimi gerçekleşecektir. O zaman ruhunuz birinci gök katına ulaşacaktır. Bu nefsi emaredir. Sonra levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde nefsinizin kalbi %7, %14, %21, %28, %35, %42, %49 fazla birikimini gerçekleştirecektir. Başlangıçtaki %2 rahmet birikimiyle birlikte nefsin kalbindeki nurlar %51'e ulaşacaktır. İşte Allah'ın sizi götüreceği yer buraya kadardır. Ruhunuz vücudunuzdan ayrılmıştır. Her %7 nur birikiminde bir gök katı yükselmiştir. Neticede 7. gök katının 7 tane alemini aşmıştır ve Allah'ın zatına ulaşmıştır. Allah'ın zatında da yok olmuştur. İşte Allah'ın zatına ulaşan ve Allah'ın zatında yok olan ruhunuz. Böyle bir statüde neyi sağlar size sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Ruhunuzun Allah'a ulaşmasıyla Allah'ın ermiş evliyası olursunuz. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah'ın velisi olur. Allah Teala diyor ki: "Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve lahum yahsenun. Ellezine amenu ve kanu yettekun lehumul büşra fil hayati dunya ve fil ahireti." Allah Teala buyuruyor ki Allah'ın evliyası var ya, o Allah'ın evliyası onlara korku yoktur. 62, 63 ve 64. ayetler. Onlar Allah'ın evliyasıdır. Onlar var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzunda olmazlar. Onlar amin olmuşlardır ve takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünyada da, ahirette de müjdeler vardır. Allah Teala bu ayetlerle bizlere bir şeyler söylüyor.

Bir insan Allah'a mülaki olmayı dilediği an Allah'ın dostu, evliyası olur. Veli dost demek. Evliya da onun çoğulu. Ama dilimizde tekil kullanılıyor. Allah'ın evliyası olmak bütün insanlar için mümkün. Sadece bir tek dilek bunu mutlak olarak gerçekleştirir. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır.

Balatara mevzusu çok açık bir şekilde söylüyor. Müzemil 8'de Veskü resmi Rabbike ve tebettel ilahi tebdila diyor. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Zikir, ruhun Allah'a ulaşmasının temelini teşkil eder. Ruhun Allah'a ulaşması Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir. Ve kişi Allah'a ulaşmayı diler dilemez, Allah'ın üzerinde derhal rahim esmasıyla tecelli eder. Ve o kişinin bundan sonra eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa Allah'a ulaşmaması mümkün değildir. Mutlaka ruhu o kişi bu dünya hayatını yaşarken önündeki 7-8 ay içinde Allah'ın zatına mutlaka ulaştırılacaktır. Allah tarafından ulaştırılacaktır. Her ne kadar o kişinin zikriyle ruh Allah'a ulaşmışsa da o kişiye zikri sevdiren de Allah'tır. Onun hangi afeti, hangi ibadete karşı rezistans gösteriyorsa o karşı koymayı da yok eden gene Allah'tır. Öyleyse bütün insanlar için Allah yolunda bir hedefe yürümek söz konusudur. Bu hedef Allah Teala tarafından garanti edilmiş olan ruhun Allah'a hayattayken ulaşmasıdır. Ve üzerimize farzdır. Allah Teala üstelik bunu garanti ediyor. Rahat Suresi 27. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Herkes başlangıçta dalalettedir. Dalalette olan bu insanlarla Allah Teala ilişki kurmaz. Ama o dalalette olanlardan her kim diyor Allah'a ulaşmayı, bize ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine mutlaka ulaştırır diyor. Öyleyse her şey sizlerin dileğine bağlı sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz ulaşacaksınız. Bu dilekle birlikte ruhunuzun Allah'a ulaşması söz konusu.

İşte Allah Teala buraya kadarını, yani ruhunuzun Allah'a ulaşmasını nefsinizin kalbinde %51 nur birikimine kadar ulaştırarak size garanti ediyor. Ve böyle bir garantinin içerisinde insanoğlu mutlaka hedefine Allah Teala tarafından ulaştırılır. Unutmayın, Allah Teala hepinizi seviyor, çok seviyor sevgili kardeşlerim. Ve Allah Teala garanti ediyor ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı. Gördüğünüz ki iki ayet-i kerime, kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır şeklinde. Bütün insanlar bu konuda bir garantinin mutlak sahibidirler. Allah'ın garantisi herkes içindir. Ruhun Allah'a ulaşması 21. basamakta gerçekleşir. Allah'a ulaşan ruh Allah'ın zatında yok olur. Fani olur, ifna olur. Burası da 22. basamaktır. Herkese Allah'ın bir hediyesidir. Bu Allah'ın garantisi altında bir müessesedir. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse mutlaka Allah onları kendisine ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi üçüncü basamakta diler. Birinci kat cennetin sahibi olmuştur. 14. basamakta mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin sahibi olur. 21. basamakta ruhunu Allah'a mutlaka Allah ulaştıracaktır. Ulaştırdığı zaman da o kişi üçüncü kat cennetin sahibi olacaktır. Peki dünya saadetinden haberler nasıl? O kişi başlangıçta mutsuz ve huzursuz bir insandır. Ama Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah Teala onu kendisine ulaştırdığı noktaya kadar geçen zaman süresinde nefsinin kalbine %51 nur ulaştıracaktır. Nefsinin kalbi %99, %49 karanlık ama %51 aydınlık bir hüviyete ulaşacaktır. Burası o kişi için bir hedefe ulaşmaktır. O hedef ruhun Allah'a vasıl olmasıdır. Ruh Allah'a vasıl olur. Allah'ın zatında yok olur. O ruh zaten Allah'ın ruhudur. Nehir denize kavuşmuştur. Ruh Allah'ın zatında yok olmuştur. O kişi Allah'ın zatında ruhen fani olmuştur, ifna olmuştur. Bu o kişinin üçüncü kademe velayetidir. O kişi ermiş evliya hüviyetine ulaşmıştır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, arayan mutlaka hedefine ulaşır. İsteyeni, Allah'a ulaşmayı dileyeni Allah mutlaka kendisine ulaştırır. Bizi ilk defa dinleyenler, sizlere sesleniyoruz. Bir dileğiniz Allah'a ruhunuzu ulaştırmak için garanti sağlar size. Bu üçüncü kat cennetin sahibi olmanızdır. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin mutlaka sahibisiniz. Mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz zaman ikinci kat cennetin sahibisiniz. Ruhunuzu Allah kendisine ulaştıracaktır. Ulaştırdığı anda üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Bunların hepsi 7-8 aylık bir zaman zarfında mutlaka oluşur. İnsanlar hiçbir zaman cennete gireceklerinden emin olamazlar. Ama Allah Teala söylediğimiz ayetlerde bunu emniyet standartlarının içine sokuyor, garanti ediyor.
Kim diyor bana mülaki olmayı dilerse, ruhunu bana ulaştırmayı dilerse, ben onun ruhunu kendime ulaştırırım. Allah'ın ulaştırması ise sizi, hepinizi üçüncü kat cennetin sahibi kılar. Nefsinizin kalbinde %50 bir nur birikimi gerçekleştiği için davranış biçimlerinizin yarısından fazlası artık pozitif, yani size derecat kazandıracak davranışlar olacaktır. %50'den daha azı negatif davranışlar olacaktır. Ama siz daha çok kazanan olacaksınız kaybettiğinden. Daha çok kazanan bir insan olacaksınız. Üçüncü kat cenneti garanti etmiş olacaksınız. Dünya mutluluğunun da böylece yarısını. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha me as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, herkes kendisini Allah'ın yolunda zanneder. Ama Allah-u Teala'nın dizaynı sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerlidir. Allah'a yönelenler için geçerlidir. Dalaletten hidayete adım atanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler içindir. İşte sizler sevgili kardeşlerim, ya öylesiniz, Allah'a ulaşmayı dilediniz ve dilediğiniz anda mutlaka cennetin anahtarını elde ettiniz. Ya da henüz dilemediniz ama dikkatle bizi izliyorsunuz. Evet, söylediklerimiz herkesin söylediklerine benzemiyor, öyle değil mi? Kur'an'ın anahtarı aynı zamanda cennetin anahtarıdır. Bu anahtar bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir başka ifadeyle, ruhunu bir insanın ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemesi. Sevgili kardeşlerim, bu bir kurtuluş reçetesi. Kim Allah'ın cennetine girmek istiyorsa o Allah'a ulaşmayı dilesin. Kimler diyor? Efendim? Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutlaka Allah'ın cennetine girer.

Bismillahirrahmanirrahim. Ve evli kadınlarla evlenmeniz haram kılınmıştır. Elinizin altında bulunan harp esirleri, cariyeler müstesna. İşte bunlar Allah'ın size yazdıklarıdır, farz kıldığı hükümlerdir. Ve bunların dışında olanlar iffetli olmak ve zina yapmamak şartıyla mallarınızla istemeniz, mehirlerini verip almanız size helal kılındı. Artık onlardan faydalanmak isterseniz, o takdirde farz olan mehirlerini onlara verin. Ve bu farzdan sonra razı olduğunuz konuda onunla anlaşmanızda sizin üzerinize bir günah yoktur. Muhakkak ki Allah alimdir, hakimdir.

Ve içinizden kimin mümin ve hür kadınlarla nikah yapmaya, evlenmeye gücü yetmezse, o zaman ellerinizin altında bulunan genç mümin cariyelerinizden alıp evlensin. Allah sizin imanınızı daha iyi bilir. Siz birbirinizdensiniz, aynı soydan gelmesiniz. Öyleyse iffetli yaşamaları, zina etmemeleri ve gizli dost tutmamaları şartıyla, sahiplerinin izniyle mehirlerini marufla, örf ve adete uygun olarak vererek onları nikahlayın. Fakat evli olduğu halde fuhuş yaparlarsa, o takdirde hür kadınlara uygulanan azabın, cezanın yarısı kendilerine uygulanır. İşte bu cariye ile nikahlanma izni içinizden zina etme sıkıntısına düşmekten korkanlar içindir. Ve sabretmeniz sizin için daha hayırlıdır. Ve Allah gafurdur, rahimdir. Allah size beyan etmek, açıklamak ve sizi sizden öncekilerin kanununa ulaştırmak ve tövbelerinizi kabul etmek ister. Ve Allah alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ve Allah sizin tövbenizi kabul etmek ister, şehvetlerine uyanlarsa sizin büyük bir meyille şehvete meyletmenizi isterler. Allah sizden tövbelerinizi kabul ederek yükünüzü hafifletmeyi diler ve insan zayıf yaratıldı. Ey iman edenler, amenu olanlar! Birbirinizin mallarını aranızda batılla, haksızlıkla yemeyin. Ancak sizin rızanızla yaptığınız ticaret hariç. Ve kendinizi ve birbirinizi öldürmeyin, intihar etmeyin. Muhakkak ki Allah size karşı rahimdir. Ve kim bunu düşmanlık ve zulümle yaparsa, o takdirde biz onu yakında ateşe yaslayacağız. Ve işte bu Allah için kolaydır. Eğer yasaklandığınız büyük günahlardan kaçınırsanız, sizin günahlarınızı örteriz ve sizi şerefli bir makama, ikram olunacağınız bir yere koyarız. Ve Allah'ın bazınıza üstün kıldığı şeyleri temenni etmeyin, istemeyin. Erkekler için kazandıklarından bir nasip vardır ve kadınlar için de kazandıklarından bir nasip vardır. Ve Allah'tan, onun fazlından isteyin. Muhakkak ki Allah her şeyi en iyi bilendir. Ve ana babanın ve yakın akrabaların bıraktıklarından herkese mirasçı kıldık. Ve artık yeminlerinizin bağlandığı kimselere de paylarını verin. Muhakkak ki Allah her şeye şahittir. Erkekler mallarından kadınlar için mehir ve nafaka olarak harcamaları sebebiyle ve Allah'ın onların bir kısmını diğerlerine üstün kılmasından dolayı kadınların üzerinde daha çok kaimdirler. Koruyup gözetici, idare edicidirler. Bu bakımdan salih amel, nefs tezkiyesi yapan kadınlar itaatkardırlar. Allah'ın onların haklarını ve iffetlerini korumasıyla onlar da gaybde kocalarının yokluğunda hem kendilerini hem kocalarının mal ve şerefini koruyucudurlar. İtaatsizliklerinden, baş kaldırmalarından korktuğunuz kadınlara ise önce nasihat ediniz ve sonra da yataklarında yalnız bırakınız. Ve hala itaat etmezlerse onlara vurunuz. Bundan sonra eğer size itaat ederlerse artık onların aleyhine başka bir yol aramayın. Muhakkak ki Allah alidir, yücedir, kebirdir, büyüktür. Ve eğer ikisinin, karı kocanın arasının açılmasından korkarsanız, o takdirde erkeğin ailesinden bir hakem ve kadının ailesinden bir hakem gönderin. İkisi de karı koca arayı düzeltmeyi isterlerse, Allah onların aralarının düzelmesinde onları başarılı kılar, muvaffak eder. Muhakkak ki Allah alimdir, en iyi bilendir, habirdir, haberdar olandır. Ve Allah'a kul olun. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ve ana babaya, akrabaya, yetimlere, miskinlere, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, eşlere, yolda kalmışa ve elinizin altında sahip olduklarınıza, köleye, cariyeye, işçilere ihsanla davranın. Muhakkak ki Allah, kibirli olan ve övünen kimseleri sevmez. Onlar ki cimrilik ederler ve insanlara cimriliği emrederler. Ve Allah'ın kendilerine fazlından verdiği şeyi gizlerler.
ve kâfirler için alçaltıcı azap hazırladık. Ve onlar mallarını insanlara gösteriş için infak ederler. Allah'a ve ahiret gününe, insan ruhunun hayattayken Allah'a ulaştığı sonraki güne inanmazlar. Ve kim şeytanı kendisine yakın arkadaş edinirse, işte bu kötü bir arkadaşlıktır. Ve ne olurdu onlar, Allah'a ve ahiret gününe, ruhun ölümden evvel Allah'a ulaşma gününe iman etselerdi. Ve Allah'ın kendilerine verdiği rızıktan Allah için infak etselerdi, harcasalardı. Ve Allah onları en iyi bilendir. Muhakkak ki Allah zerre kadar zulmetmez. Ve eğer bir iyilik hasene yaparsanız onu kat kat artırır. Ve kendi katından büyük ecir karşılık verir. Artık her ümmetten bir şahit, Resul getirdiğimiz zaman ve seni de onların üzerine şahit olarak getirdiğimiz zaman halleri nasıl olacak? Kafirler ve Resul'e asi olanlar, karşı gelen kimseler, o izin günü, kıyamet günü kendilerinin yerle bir olmalarını temenni ederler. Ve inkar ettikleri hiçbir sözü Allah'tan gizleyemezler. Ey amenu olanlar! Sarhoş iken ne söylediğinizi bilinceye kadar, cünüp iken yolcu olmanız hariç gusül abdesti alıncaya kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta iseniz veya yolculukta iseniz veya sizden biriniz tuvaletten gelmişse veya kadınlara dokunmuş fakat su bulamamışsanız, o takdirde temiz toprağa teyemmüm edin. Sonra onu yüzlerinize ve ellerinize mesedin, sürün. Muhakkak ki Allah günahları affeden, mağfiret edendir. Kendilerine kitaptan nasip verilenleri görmedin mi? Dalaleti satın alıyorlar ve sizin de yoldan, Allah'ın yolundan sapmanızı, dalalete düşmenizi istiyorlar. Ve sizin düşmanlarınızı en iyi Allah bilir. Ve dost olarak Allah kafidir ve de yardımcı olarak Allah kafidir. Yahudilerden Tevrat'taki kelimelerin konuldukları yerleri değiştirip tahrif edenler, manalarını bozanlar ve dillerini eğip bükerek ve dini yererek işittik ve isyan ettik. İşit, işitmez olası ve rayına, bize bak Yahudi dilinde ahmak diyorlar. Ve eğer onlar işittik ve itaat ettik, işit ve unzur, bize bak deselerdi, elbette kendileri için daha hayırlı ve daha doğru olurdu. Fakat Allah küfürleri sebebiyle onları lanetledi. Artık onların pek azı hariç iman etmezler. Ey kendilerine kitap verilenler! Yanınızdakini, Tevrat'ı ve İncil'i tasdik edici olarak indirdiğimize, Kur'an'a, yüzleri silmemizden, böylece onları arkalarına çevirmemizden önce veya ashab-ı sebti, cumartesi günü yasağını çiğneyenleri lanetlediğimiz gibi onları da lanetlememizden önce iman edin. Ve Allah'ın emri yapılmıştır, daima yerine gelmiştir. Muhakkak ki Allah ona şirk koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışındaki şeyleri dilediği kimse için bağışlar. Ve kim Allah'a şirk koşarsa, o takdirde büyük bir günah işleyerek iftira etmiştir. Kendi nefslerini temize çıkaranları, tezkiye ettiklerini söyleyenleri görmedin mi? Hayır, öyle değil. Ancak Allah, dilediği kişinin nefsini tezkiye eder. Ve onlar, hurma çekirdeğinin ince ipliği kadar bile zulüm olunmazlar. Bak, Allah'a nasıl yalanla iftira ediyorlar ve bu ona apaçık bir günah olarak kâfidir. Kitaptan kendilerine pay verilen kimseleri görmedin mi? Cipte, kâhinlere, putlara ve tağuta, insan ve cin şeytanlara inanıyorlar ve inkar eden kimseler için de bunlar iman eden kimselerden daha doğru bir yoldadır diyorlar. İşte onlar Allah'ın lanetledikleridir. Ve Allah kimi lanetlerse artık onun için asla bir yardımcı bulamazsın. Yoksa onların mülkten bir nasibi mi var? Öyle olsaydı insanlara hurma çekirdeğinin oyuğu kadar zerre kadar bile vermez.

Yaşayacağız. Onların derilerinin her yanışında azabı tatmaları için onları, derilerini başka derilerle değiştireceğiz. Muhakkak ki Allah azizdir, hakimdir. Ve amenu olan ve nefsi ıslah edici, nefsi tezkiye edici amel işleyenleri altından nehirler akan cennetlere koyacağız. Onlar orada ebediyen kalacak olanlardır. Onlar için orada temiz eşler vardır ve onları güzel bir gölgeye koyacağız. Muhakkak ki Allah emanetleri sahibine teslim etmenizi ve insanlar arasında hakemlik yaptığınız zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Muhakkak ki Allah onunla size ne güzel öğüt veriyor. Muhakkak ki Allah en iyi işiten ve en iyi görendir. Ey amenu olanlar, iman edenler! Allah'a ve Resul'e ve sizden olan idarecilere emir verme yetkisinin sahiplerine itaat edin. Bundan sonra eğer bir hususta ihtilafa düşerseniz, o takdirde Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız, onu Allah'a ve Resulüne götürün. Bu daha hayırlıdır ve tevil, yorum bakımından en güzelidir. Sana indirilene ve senden önce indirilenlere inandığını zanneden kimseleri görmedin mi? Onu, şeytanı inkar etmekle emrolundukları halde tağutun önünde muhakeme olunmayı istiyorlar. Ve şeytan, onları uzak bir dalaletle saptırmak, dalalete düşürmek istiyor. Ve onlara, Allah'ın indirdiğine, Kur'an'a ve Resul'e gelin denildiği zaman, münafıkların senden yüz çevirerek ayrıldıklarını görürsün. Bundan sonra onlara, elleriyle işlediklerinden dolayı bir musibet geldiği zaman halleri nasıl olur? Sonra sana gelince, biz sadece iyilik etmek ve aralarını birleştirmek istedik diye Allah'a yemin ederler. İşte onlar Allah'ın kalplerinde olanı bildiği kişilerdir. Artık onlardan yüz çevir. Onlara vaaz et, nasihat et ve onlara kendileri hakkında belagatli, güzel söz söyle. Ve biz hiçbir Resulü Allah'ın izniyle kendilerine itaat edilmesinden başka bir şey için göndermedik. Ve onlar nefslerine zulmettikleri zaman eğer sana gelselerdi, böylece Allah'tan mağfiret dileselerdi ve Resul de onlar için mağfiret dileseydi, mutlaka Allah'ı iki tarafın da tövbelerini, onların tövbesini ve Resul'ün mağfiret talebini kabul eden ve rahmet edici olarak bulurlardı. Artık hayır, Rabbine andolsun ki aralarında çekiştikleri şey hakkında seni hakem tayin edip sonra da senin verdiğin hükümden dolayı içlerinde bir sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyetle teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar. Ve eğer onlara nefslerinizi öldürün veya yurtlarınızdan çıkın diye yazsaydık, farz kılsaydık, muhakkak ki onlardan pek azı hariç bunu yapmazlardı. Ve eğer onlar kendilerine öğütleneni yapsalardı, mutlaka bu kendileri için daha hayırlı ve sebatı bakımından imanları daha sağlam olurdu. Ve o zaman biz onlara mutlaka katımızdan büyük ecir verirdik. Ve onları mutlaka sırat-ı mustakime, Allah'a ulaştıran yola iletirdik. Ve kim Allah'a ve Resul'e itaat ederse, o takdirde işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği nebilerle, peygamberlerle ve sıddıklarla ve şehitlerle ve salihlerle beraberdirler. Ve işte onlar ne güzel arkadaştır. İşte bu fazıl, büyük ihsan Allah'tandır. Ve Allah en iyi bilen olarak kafidir. Ey amenu olanlar! Ölmeden önce ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenler! Silahlarınızı alın, artık bölük bölük veya toplu olarak savaşa çıkın. Ve muhakkak ki sizden bazıları mutlaka yavaş davranır, savaşa çıkmakta gecikir. Sonra da eğer size bir musibet isabet ederse, Allah beni nimetlendirdi de o zaman ben onlarla beraber şehit olmadım derdi. Ve eğer gerçekten Allah'tan size bir fazıl, zafer isabet ederse,
sanki sizinle onun arasında bir

görüşme olmamış gibi mutlaka, keşke ben de onlarla beraber olsaydım. Böylece büyük bir fevz, ganimet kazansaydım der. Öyleyse dünya hayatını ahiret hayatı karşılığında satanlar Allah yolunda savaşsınlar. Ve kim Allah yolunda savaşırken öldürülse veya galip gelse, o takdirde biz ona büyük ecir vereceğiz. Ve size ne oluyor ki Allah'ın yolunda ve ey Rabbimiz, halkı zalim olan bu kasabadan bizi çıkar ve katından bir veli ve katından bize bir yardımcı kıl gönder diyen zayıf ve aciz erkekler, kadınlar ve çocuklar için savaşmıyorsunuz. Amenu olanlar Allah'ın yolunda savaşırlar ve kafir olanlarsa tağutun yolunda savaşırlar. O halde şeytanın dostlarıyla savaşın. Muhakkak ki şeytanın hilesi zayıftır. Kendilerine, ellerinizi savaştan çekin, namazı kılın ve zekatı verin denilen kimseleri görmedin mi? Halbuki onların üzerine savaş yazıldığı, farz kılındığı zaman, onlardan bir kısmı düşmanları olan insanlardan Allah'tan korkar gibi veya daha da çok korkarlar ve Rabbimiz niçin üzerimize savaşı farz kıldın, bizi yakın bir zamana kadar tehir etseydin, geciktirseydin olmaz mıydı dediler. De ki, dünya metaı menfaati azdır ve ahiret ise takva sahibi olan kimseler için daha hayırlıdır. Ve siz hurma çekirdeğinin ince lifi kadar, zerre kadar bile zulmedilmezsiniz, haksızlığa uğratılmazsınız. Nerede olursanız olun, ölüm size ulaşır. Hatta sağlam kalelerde olsanız bile. Eğer onlara bir iyilik isabet ederse, bu Allah'tandır derler. Ve eğer onlara bir kötülük isabet ederse, bu sendendir derler. De ki, hepsi Allah'ın katındandır. Artık bu topluluğa ne oluyor ki söz anlamaya yanaşmıyorlar. Sana iyilikten, hasenattan ne isabet ederse, işte o Allah'tandır. Ve sana kötülükten, seyyiattan ne isabet ederse, o takdirde o kendi nefsindendir. Derecat kaybedecek bir şey yapmandan dolayıdır. Ve seni insanlara Resul olarak gönderdik ve şahit olarak Allah yeter. Kim Resul'e itaat ederse, böylece Allah'a itaat etmiş olur. Ve kim yüz çevirirse, o takdirde biz seni onların üzerine muhafız olarak göndermedik. Ve kabul, baş üstüne derler. Sonra senin yanından ayrıldıkları zaman, onlardan bir grup senin söylediğinden başka bir şeyi geceleyin gizlice kurarlar ve Allah onların gece neler kurduklarını yazıyor. Artık sen onlardan yüz çevir ve Allah'a tevekkül et, güven ve Allah vekil olarak kafidir. Onlar hala Kur'an'ı tedebbür etmezler, düşünmezler mi? Ve eğer Allah'tan başkasının katından olsaydı, onun içinde mutlaka pek çok ihtilaf bulurlardı. Ve onlara emniyet veya korku haberi geldiği zaman onu açıklarlar, yayarlar. Ve eğer onu, o haberi Resul'e ve kendilerinden olan ulul emre iletselerdi, herkese açıklamasalardı, aralarından onun o haberin iç yüzünü araştıracak olanlar mutlaka gerçeği bilirlerdi. Ve Allah'ın fazlı ve rahmeti üzerinize olmasaydı, pek azınız hariç mutlaka şeytana uyardınız. Öyleyse Allah'ın yolunda cihad et. Sen kendi nefsinden başkasıyla sorumlu tutulmazsın. Ve müminleri teşvik et. Umulur ki Allah o kafirlerin kuvvet ve saldırısını üzerinizden çeker. Ve Allah güç olarak daha güçlü ve cezası daha şiddetlidir. Kim güzel bir şefaatle iyilik yapılmasına yardım ederse, ondan o iyilikten onun bir nasibi olur. Ve kim kötü bir şefaatle günah işlenmesine yardım ederse, onun da ondan o şerden bir payı olur. Ve Allah her şeye mukayyet olandır, gözeten, karşılığını verendir. Ve bir selamla selamlandığınız zaman, o takdirde siz ondan daha güzeliyle selam verin veya onu aynen iade edin.
Muhakkak ki Allah her şeyi en iyi hesap edendir. Allah ki ondan başka ilah yoktur. Sizi hakkında şüphe olmayan kıyamet gününde mutlaka bir araya toplayacaktır. Ve Allah'tan daha doğru sözlü kim vardır? Öyleyse size ne oluyor ki münafıklar hakkında iki grup oldunuz? Ve Allah onları kazandıkları negatif dereceler sebebiyle tersine çevirdi, küfre döndürdü. Allah'ın dalalete düşürdüğü kimseyi siz hidayete erdirmek mi istiyorsunuz? Ve Allah kimi dalalette düşürürse artık sen onun için asla bir yol bulamazsın. Onlar kendileri gibi inkar etmenizi, kafir olmanızı ve böylece onlarla bir, aynı seviyede olmanızı istediler. Artık Allah'ın yolunda hicret edinceye kadar onlardan dost edinmeyin. Bundan sonra eğer yüz çevirirlerse, o takdirde onları nerede bulursanız yakalayın ve onları öldürün. Ve onlardan dost ve yardımcı edinmeyin. Sizinle aralarında anlaşma bulunan bir kavme sığınanlar veya sizinle savaşmaktan veya kendi kavimleriyle savaşmaktan göğüsleri daralmış olarak size gelenler hariç. Onları öldürmeyin. Ve şayet Allah dileseydi, elbette onları sizin üzerinize musallat ederdi. O zaman sizinle mutlaka savaşırlardı. O halde eğer sizden uzak durur, geri çekilir, artık sizinle savaşmazlarsa ve size barış teklif ederlerse, o takdirde Allah onların üzerine saldırmanız için size bir yol kılmadı. Sizden ve kendi kavimlerinden emin olmak isteyen başkalarını da bulacaksınız. Fakat fitneye her çağrılışlarında ona geri döndüler. Şayet bundan sonra sizden uzak durmazlar, barış teklif etmezler, ellerini sizden çekmezlerse, o takdirde onları nerede bulursanız yakalayın ve öldürün. Ve işte size onların üzerine saldırmanız için apaçık yetki verdik.''

Ve bir müminin bir mümini öldürmesi hata ile olması hariç olamaz, caiz değildir. Ve kim bir mümini bir hata sonucu öldürürse, o zaman bir mümin köle azat etmesi ve ölenin ailesine bir diyet teslim edilmiş olması gerekir. Ancak onların o diyeti sadaka olarak bağışlamaları hariç. Fakat o hata ile öldüren, eğer size düşman bir kavimden olup ve o müminse, o takdirde bir mümin köle azat etmesi gerekir. Ve eğer sizinle arasında anlaşma bulunan bir kavimdense, o zaman ölenin ailesine teslim edilmiş bir diyet ve bir mümin köle azat etmesi gerekir. Fakat bunları yapmaya imkan bulamayan kimse ise, o takdirde tövbesinin Allah tarafından kabulü için ard arda 2 ay oruç tutsun. Ve Allah en iyi bilendir, en iyi hüküm verendir. Ve kim bir mümini taammüden, kastederek öldürürse, o takdirde onun cezasının içinde ebediyen kalacağı cehennemdir ve Allah ona gazap etmiş ve ona lanet etmiştir. Ve Allah onun için büyük azap hazırlamıştır. Ey amenu olanlar! Allah'ın yolunda savaşmak üzere sefere çıktığınız zaman, artık mümini kafirden ayırt etmek için iyice araştırıp açığa çıkarın. Ve size selam verip teslim olan kimseye dünya hayatının geçici metaını çıkarını isteyerek sen mümin değilsin demeyin. Oysa Allah'ın katında ganimet çoktur. Daha önce siz de öyleydiniz. O zaman Allah lütufta bulunup sizin üzerinize nimet verdi. O halde iyice araştırıp açığa çıkarın. Muhakkak ki Allah yaptığınız şeylerden haberdardır. Özür sahibi olmayan müminlerden savaşa gitmeyip oturanlarla Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenler bir eşit değildir. Allah mallarıyla ve canlarıyla cihad edenleri derece bakımından oturanların üstünde faziletli kıldı. Ve Allah hepsine hüsnayı vaat etti. Ve Allah mücahitleri oturup kalanlar üzerine büyük ecirle üstün kıldı. Mücahitler için ondan Allah tarafından dereceler, mağfiret ve rahmet vardır. Ve Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Muhakkak ki melekler kendi nefslerine zulmedenleri öldürürken, siz nerede, ne işteydiniz dediler. Onlar da biz yeryüzünde zayıf, güçsüz kimselerdik dediler. Melekler, Allah'ın arzı yeryüzü geniş değil miydi? Öyleyse oraya hicret etseydiniz dediler. İşte onlar, onların varacağı yer cehennemdir. Ve o kötü bir varış yeridir. Ancak erkeklerden, kadınlardan ve çocuklardan hiçbir çareye gücü yetmeyen, hicret için bir yola ulaşamayan, zayıf, güçsüz olanlar hariç. İşte onları Allah'ın affetmesi umulur. Ve Allah affedendir, mağfiret edendir. Ve kim Allah yolunda hicret, göç ederse, yeryüzünde göç edilecek birçok geniş yer bulur. Ve kim Allah ve onun elçisine hicret etmek için evinden çıkar, sonra da kendisine ölüm yetişirse, artık onun ecri, mükafatı Allah'a ait olmuştur. Ve Allah gafurdur, rahimdir. Ve yeryüzünde sefere çıktığınız zaman, kafirlerin size kötülük edeceklerinden korkarsanız, o takdirde namazdan kısaltmanızda size bir günah yoktur. Muhakkak ki kafirler sizin için apaçık düşmandır.

Ve sen onların arasında olduğun zaman onlara namazı ikame ettiğin kıldırdığın takdirde öyle ki onların bir kısmı seninle beraber ayakta namaza dursun ve silahlarını da alsınlar. Böylece diğerleri secde ettikleri zaman sizin arkanızda olsunlar ki düşman bir kısmınızın nöbette olduğunu sansın, görsün. Ve namaz kılmamış olan grup da gelsin, bu şekilde seninle beraber namazlarını kılsınlar. Koruma tedbirlerini ve silahlarını da alsınlar. Kafirler, silahlarınızdan ve mühimmatınızdan, savaş teçhizatınızdan gaflette olmanızı ve böylece sizin üzerinize tek bir hamleyle baskın yapmayı isterler. Ve yağmur sebebiyle size bir güçlük olduysa veya hasta olduysanız, silahlarınızı çıkarmanızda size bir günah yoktur. Ve korunma tedbirlerinizi de alın. Muhakkak ki Allah kafirler için alçaltıcı azap hazırlamıştır. Böylece namazı bitirdiğiniz zaman, artık ayaktayken, otururken ve yan üstüyken, yatarken devamlı Allah'ı zikredin. Daha sonra güvenliğe kavuştuğunuz zaman namazı erkanıyla kılın. Muhakkak ki namaz, müminlerin üzerine vakitleri belirlenmiş bir farz olmuştur. Ve düşmanınız olan kavmi aramakta gevşeklik göstermeyin. Ayrıca eğer siz acı çekiyorsanız, mutlaka onlar da sizin acı çektiğiniz gibi acı çekiyorlar. Ve siz onların ümit etmedikleri şeyleri Allah'tan ümit ediyorsunuz. Ve Allah en iyi bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Muhakkak ki insanlar arasında Allah'ın sana gösterdiği şekilde hükmetmen için biz sana kitabı hak olarak indirdik. Ve ihanet edenlere taraftar olma ve Allah'tan mağfiret dile. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Ve kendilerine ihanet edenlerden yana mücadele etme. Muhakkak ki Allah ihanette ısrar eden günahkarları sevmez. Onlar insanlardan gizlerler ama Allah'tan gizleyemezler. Onlar Allah'ın razı olmayacağı sözlerle geceleyin gizlice düzen kurarlarken o Allah onlarla beraberdir. Allah onların yaptıkları şeyi amellerini kuşatandır. İşte siz böylesiniz. Dünya hayatında onlardan yana mücadele ettiniz. Fakat kıyamet günü onlardan yana kim Allah'la mücadele edecek veya kim onlara vekil olacak? Ve kim kötülük yapar veya nefsine zulmeder, sonra da Allah'tan mağfiret dilerse, Allah'ı mağfiret edici ve rahmet edici olarak bulur. Ve kim bir günah kazanırsa, o takdirde onu sadece kendi nefsine negatif derece olarak kazanır. Ve Allah alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ve kim hata yaparak veya bir suç işleyerek günah kazanır, sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa, o takdirde o iftirayı ve apaçık bir günahı yüklenmiş olur. Ve eğer Allah'ın fazlı ve rahmeti senin üzerine olmasaydı, onlardan bir grup mutlaka seni saptırmaya kastedecekti. Ve onlar kendilerinden başkasını saptıramazlar. Ve sana hiçbir şeyle zarar veremezler. Ve Allah sana kitabı ve hikmeti indirdi. Ve sana bilmediğin şeyleri öğretti. Ve Allah'ın senin üzerindeki fazlı çok büyüktür. Onların gizli konuşmalarının çoğunda hayır yoktur. Ancak sadaka vermeyi veya iyilik yapmayı veya insanların arasını düzeltmeyi emreden kimsenin konuşması hariç. Ve kim Allah rızasını istemek için bunları yaparsa, o takdirde ona büyük mükafat vereceğiz. Ve kim kendisine hidayet beyan edildikten, açıklandıktan sonra Resul'e muhalefet ederse ve müminlerin yolunun dışında bir yola tabi olursa, onu döndüğü yola çeviririz ve onu cehenneme yaslarız. Ve o ne kötü varış yeridir. Muhakkak ki Allah kendisine şirk koşulmasını affetmez. Bunun dışındaki şeylerse dilediği kimse için mağfiret eder. Ve kim Allah'a şirk koşarsa o takdirde o uzak bir dalaletle sapmıştır.
Onlar ancak ondan, Allah'tan başka dişilere, dişi olarak isimlendirdikleri putlara taparlar. Ve ancak isyankar şeytanı çağırırlar, dua ederler. Allah ona, şeytana lanet etti ve şeytan şöyle dedi: ben mutlaka senin kullarından belli bir nasip edineceğim. Ve onları mutlaka dalalette bırakacağım. Ve onları mutlaka emaniyeye, kuruntuya düşüreceğim ve mutlaka onlara emredeceğim. Böylece onlar mutlaka davarların kulaklarını kesecekler ve onlara emredeceğim. Öyle ki mutlaka Allah'ın yarattığını değiştirecekler. Ve kim Allah'tan başka şeytanı dost edinirse artık o apaçık bir hüsranla hüsrana uğramıştır. Şeytan onlara vaat eder ve onları emaniyeye, kuruntuya düşürür. Ve şeytan onlara aldatmaktan başka bir şey vaat etmez. İşte onların barınacakları yer cehennemdir. Ve oradan kaçacak bir yer bulamazlar. Ve amenu olup nefsi ıslah edici, nefsi tezkiye edici salih amel işleyenleri altından nehirler akan cennetlere koyacağız. Onlar orada ebediyen kalacak olanlardır. Allah'ın vaadi haktır, gerçektir. Ve Allah'tan daha doğru sözlü kim vardır? Sizin emaniyenizle ve kitap ehlinin emaniyesiyle değil, kim kötülük yaparsa sadece onunla cezalandırılır. Ve kendisi için Allah'tan başka bir veli ve bir yardımcı bulamaz. Ve erkeklerden veya kadınlardan mümin olarak kim salih amel, nefs tezkiyesi yaparsa, o takdirde işte onlar cennete girerler ve onlara hurma çekirdeğinin oyuğu kadar, zerre kadar, hurma çekirdeğinin lifi kadar bile zulmedilmez. Ve hanif olarak Hazreti İbrahim'in dinine tabi olmuş ve vecihini, fizik vücudunu Allah'a teslim ederek muhsin olan kimseden dinen daha ahsen kim vardır? Ve Allah Hazreti İbrahim'i dost edindi. Ve göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Ve Allah ilmiyle ve rahmetiyle her şeyi kuşatandır. Ve kadınlar hakkında senden fetva istiyorlar. De ki, Allah onlar için yazılmış, farz kılınmış olduğu halde onlara vermediğiniz haklar ve kendilerini nikahlamak istediğiniz yetim kızlar ve çocuklardan aciz olanlar hakkında yetimlere adaletle davranmanız konusunda kitapta size tilavet edilmekte olanlarla, ayetlerle size fetva veriyor. Ve hayır olarak ne yaparsanız o takdirde muhakkak ki Allah onu en iyi bilendir. Ve şayet bir kadın kocasının ilgisizliğinden veya ondan yüz çevirmesinden korkarsa, artık ikisinin arasında sulh, anlaşma yapılarak ıslah edilmesinde, uzlaşmasında onların ikisine de bir günah yoktur. Ve sulh, anlaşma daha hayırlıdır. Nefsler cimriliğe, kıskançlığa ve hırsa hazır kılınmıştır, meyilli yaratılmıştır. Ve eğer ihsanla davranır ve takva sahibi olursanız, o takdirde muhakkak ki Allah yaptıklarınızdan haberdar olandır. Ve kadınlar arasında adaleti sağlamaya gayret etseniz bile asla güç yetiremezsiniz. O halde birine tamamen meyledip ilgi gösterip böylece diğerini muallakta, boşta gibi terk etmeyin. Ve eğer arayı düzeltir ve takva sahibi olursanız, o takdirde muhakkak ki Allah gafurdur ve rahimdir. Ve eğer ayrılırlarsa, Allah kendi genişliğinden, bol nimetinden, rızık ve ihsanıyla hepsini gani kılar, muhtaç etmez. Ve Allah vasidir, rahmeti, lütfu, keremi geniştir, her şeyi ilmiyle kuşatandır, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ve göklerde ve yeryüzünde olanlar her şey Allah'ındır. Ve andolsun ki biz sizden önce kitap verilenlere de sizlere de Allah'a karşı takva sahibi olmalarını vasiyet ettik, farz kıldık. Ve eğer siz inkar ederseniz bile muhakkak ki göklerde ve yeryüzünde olanlar her şey Allah'ındır. Ve Allah ganidir, hiçbir şeye ihtiyacı yoktur, hamiddir, övgü ve hamde layık olandır.
Ve göklerde ve yeryüzünde olanlar her şey Allah'ındır. Ve Allah vekil olarak yeter. Eğer o Allah dilerse ey insanlar, sizi giderir, helak eder ve başkalarını getirir. Ve Allah buna kadirdir. Kişi sadece dünya sevabını, nimetini istese, dünya malını ganimet almak için savaşsa bile, dünya sevabı da eğer Allah'ın rızasını da dilerse, ahiret sevabı da nimeti de Allah'ın katındadır. Ve Allah semidir, en iyi işitendir, basirdir, en iyi görendir. Ey amenu olanlar! Kendinize, anne ve babanıza ve yakınlarınıza bile olsa, zengin veya fakir de olsalar, Allah için adaleti yerine getiren şahitler olun. Oysa Allah ikisine de daha yakındır. Adaletli davranmak için artık hevanıza, nefsinize uymayın. Ve eğer dilinizi eğip bükerseniz, sözü değiştirirseniz veya haktan, adaletten yüz çevirirseniz, o takdirde muhakkak ki Allah yaptıklarınızdan haberdar olandır. Ey amenu olanlar! Allah'a ve onun Resulüne ve Resulüne indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. Ve kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, Resullerini ve yevmil ahiri, sonraki ahir gününü inkar ederse, o takdirde uzak bir dalaletle sapmış olur. Muhakkak ki onlar amenu oldular, sonra inkar ettiler. Sonra yine amenu oldular, sonra inkar ettiler. Daha sonra da küfürlerini artırdılar. Allah onları mağfiret edecek değildir ve onları yola, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime hidayet edecek değildir. Münafıklara onlar için elim azap olduğunu müjdele. Onlar ki müminlerden başka kafirleri dost edinirler. İzzeti onların yanında mı arıyorlar? Oysa muhakkak ki izzet tamamen Allah'a aittir. Ve o Allah kitapta, Kur'an'da size şöyle indirmişti. Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman artık ondan başka bir söze dalıncaya kadar onlarla beraber oturmayın. Aksi takdirde eğer onlarla beraber oturursanız mutlaka siz de onlar gibi olursunuz. Muhakkak ki Allah münafıkların ve kafirlerin hepsini cehennemde toplayacak olandır. Onlar sizi gözlüyorlar. Öyle ki eğer size Allah'tan bir fetih zafer olunca biz sizinle beraber olmadık mı derlerdi. Ve şayet kafirlerin zaferden bir nasibi olduysa o zaman da biz sizin üzerinize siper olmadık mı? Ve size müminlerden gelecek olana mani olmadık mı derlerdi. Artık Allah kıyamet günü sizin aranızda hükmedecektir. Ve Allah kafirlere, müminlere karşı asla bir yol açacak değildir. Muhakkak ki münafıklar Allah'a hile yaparlar. Oysa o Allah onlara hile yapandır. Ve onlar namaza kalktıkları zaman üşenerek kalkarlar, insanlara gösteriş yaparlar. Ve Allah'ı pek az zikrederler. Onlar bunların küfürle imanın arasında bocalayıp duranlardır. Ne bunlarla ve ne de onlarla olurlar. Ve Allah kimi dalalette bırakırsa artık sen onun için asla bir yol bulamazsın. Onları asla Allah'a ulaştıracak olan sırat-ı müstakime ulaştıramazsın. Ey amenu olanlar! Ölmeden önce ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenler. Müminlerden başkasını kafirleri dost edinmeyin. Kendi aleyhinize Allah'a apaçık bir delil kılmak mı istiyorsunuz? Muhakkak ki münafıklar ateşin en aşağı tabakasındadırlar. Ve onlar için asla bir yardımcı bulamazsın. Tövbe edenler ve nefsini ıslah edenler, nefs tezkiyesi yapanlar, Allah'a sarılanlar ve dinlerini Allah için halis kılanlar hariç. İşte onlar müminlerle beraberdirler. Ve Allah yakında müminlere büyük ecir, mükafat verecektir. Eğer siz şükrederseniz ve amenu olursanız, yaşarken Allah'a ulaşmayı dilerseniz ve mürşidinize ulaşıp tabi olursanız, böylece kalbinizin içine iman yazılıp mümin olursanız, Allah size azap etmez. Ve Allah şakirdir, şükrün karşılığını verendir, alimdir,
en iyi bilendir.

0: Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ediyoruz ki sizlerle birlikteyiz. Biz ve sizler bir bütünüz. Allah'ın huzurunda hepimiz Allah için yaşayanlar olmalıyız. Sadece Allah için. Başkaları için yaşamak, Allah için yaşamaktır.
1: Allah'ın katında sevgili mi olmak istiyorsunuz? O zaman insanları seveceksiniz. İnsan olmanın temel vasfı sevmektir.
2: Tasavvuf aşktır. Allah'a karşı duyulan aşk. Gözlerinizi kendinize değil Allah'a çevireceksiniz. Tasavvuf zincirinin bir ilmeği olduğunuzu, en sağlam ilmeği olmak için gayret ettiğinizi düşüneceksiniz. En zayıf olan siz olmamalısınız. Fedakarlık yaptıkça bu fedakarlıktan sadece zevk duyan insan olmayı öğreneceksiniz. Başkaları için yaşamayı öğreneceksiniz. O zaman kendinize ayıracak zamanınız olmaz. Üzülecek zamanınız olmaz. Gece ve gündüz başkaları için yaşarsınız.
1: Sahabeyi her zaman örnek alın. Osmanlı'yı her zaman örnek alın. Onlar birbirini o kadar çok seviyorlardı ki herkes başkaları için fedakarlık yapmaya hazırdı.
2: Onlar öyleydiler. Hepsi başka kardeşlerine yardım etmek için bir yarıştaydılar. Onun için insanların kendilerine eza etmeleri, kötü davranmaları, onların bakmak imkanını bulamadıkları olaylardı. Onlarla meşgul olacak zamanları yoktu. Herkes başka birine, acaba ben bugün hangi iyiliği yapabilirim diye yaşıyordu.
0: Sizler güneşlerin açtığı, lodosların estiği, hoyraz rüzgarlarının fırtınaların değil, okşayıcı lodos rüzgarlarının estiği bir güzel dünyada yaşıyorsunuz. Başkalarına da öğretin. Onlara sorun neden mutsuz olduklarını. Biz deyin size mutluluğun yolunu gösterebiliriz. Sizi mutlu edecek olan biz değiliz. Allah'tır.
1: Üstün olan sizlerden başkaları değildir. Üstün olan sizlersiniz. Allah'ın en sağlam sığınağının değerli müntesipleri. Mir Vakfı'nın değerli üyeleri. Osmanlı'nın hayranları. Hangi Osmanlı'nın hayranları? Osmanlı'nın yükselme devresinin hayranları. Tasavvufun hayranları. Kur'an'ın hayranları. Allah'ın hayranları. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayranları. Sahabenin hayranları. Osmanlı devrindeki bütün tasavvuf erbabının hayranları. Sizler onların torunlarısınız. O kanı taşıyorsunuz. Bastığınız yer, zemin şu dünyadaki en sağlam, kainattaki en sağlam zemindir. Titremez, sarsılmaz. Allah'ın en büyük dizaynı. Sevmenin hepinizi Allah'ın istediği birer insan olmaya ulaştıracağını artık kalbinize yerleştirmenin zamanı gelmedi mi sevgili kardeşlerim? Sahabenin sizden farkı neydi biliyor musunuz? Onlar herkese karşı doyumsuz bir sevginin sahipleriydi. Kur'an'ın bütüne iman ediyorlardı ve o Kur'an onlara sevmeyi öğretti. Başkalarını kendilerinden daha çok sevmeyi öğretti sevgili kardeşlerim.
0: İnsanları sevin. Onlara her halükarda yardım edin. Öyle olsun ki o insanlar bir ihtiyaçları olduğu zaman bilsinler ki siz varsınız. Size gelsinler. Allah'ın size verdiklerinden onlara verdikçe sizin Allah tarafından size verilen bölümünüz azalmaz. Devamlı büyük bir ölçüde artar. Deneyin. Böyle olduğunu göreceksiniz. Siz başka insanlar için yaşadıkça Allah Teala size sadece onlara değil, onlar gibi 100 insan gelse hepsine yetecek kadar imkan verir. Bütün mesele sizin elinizdekini onlara vermek konusundaki iştiyakiniz, talebiniz. Almakla değil, vermekle mutlu olursunuz.
1: Her geçen gün başkaları için yaşamayı öğreneceksiniz. Zamanınızın, her şeyinizin her gün biraz daha fazla başkalarına hasredildiği gelecek günlere ulaşacaksınız. Her gün biraz daha mutluluğu yaşayarak, biraz daha Allah için olarak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgiyle sözümüze başladık. Sevgiyle bitiriyoruz. Siz de bizden aldığınız bu sevgiyi başkalarına ulaştırmakla vazifeli değil misiniz? Biz Allah'tan bu emri aldık. Size sevgiyi ulaştırdık. Siz de başkalarına ulaştırın. Bir sevgi halesiyle etrafınızdaki herkes sizi severek size bağlansın. O zaman siz de aynı şeyi söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor?

0: Ciao a te.
1: Al-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Ve iyyâke nestaîn. İhtinâ sırâta'l müstakîm. Sırâta lezîne en'amte Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, bir Kur'an tefsiri dersinde inşallah bir aradayız. Bir defa daha belirtmekte yarar görüyoruz ki, Kur'an tefsiri, Kur'an'ın ruhunun anlatılması işidir. Biz Kur'an tefsirinden bunu anlıyoruz. Ve Kur'an'ın ruhu da Allah'ın bildiği, onun öğretisiyle gerçekleşen bir olaydır. Bu sebeple Kur'an'ın ruhunun anlatılması söz konusu olacağı için Kur'an tefsiri diyoruz biz bu öğretiye. Ancak Allah'ın öğrettiği kişi, ruhu Allah'tan öğrenen kişi bu tefsiri yapabilir. Öyleyse 207. ayet-i kerimesiyle Şuara suresinin 207. ayet-i kerimesiyle inşallah başlıyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ağna anhum ma kânu yumette'ûn. Ma ağna anhum. Onlara fayda vermez. Ma şey kâni oldular. Yumette'ûne. Metalandırılırlar. Onların metalandırıldıkları şeyler onlara fayda vermez.

Onlara fayda vermez. Onları müstahni kılmaz.

metalandırdıkları şeyler dünya malları. Dünyada Allah Teala onlara yiyecek vermiştir, giyecek vermiştir, eşler vermiştir, çocuklar vermiştir. Bu verdiği, Allah Teala'nın verdiği şeyler onları metalandırmasıdır. Ama onların geleceği için, dünya mutluluğu için ve cennet mutluluğu için Allah'ın bu verdikleri şeyler onlara bir gani olma müessesesi, her şeyden müstağni olma müessesesi sağlamaz. Onları kurtaramaz. Onları evvela huzursuzluktan müstağni kılamaz. Sıkıntıdan müstağni kılamaz. Nefs tezkiyesi yapmayan bir insan ömrü boyunca hep huzursuzluğu, sıkıntıyı yaşayacaktır. Öyleyse nefs tezkiyesi gerçekleştirmesi lazım gelen bir müessesedir. Sıkıntıdan, huzursuzluktan ve cehennemden insanları koruyacak olan ama hepsinin temelinde, kökeninde Allah'a ulaşmayı dileme müessesesi vardır. Allah'a yönelmek müessesesi, Allah'a münib olmak, Allah'a mülaki olmayı dilemek. Allah'a münib olmak, Allah'a mülaki olmayı dilemek demek. Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse dünya malıyla metalandırılan insanlar hiçbir zaman dünya malıyla mutluluğa eremezler. Dünya saadetinin başlangıcı ve yarısı da cennet saadetinin ilk üç katı hepsi Allah'a ulaşma dileği üzerine kişiye adeta bedava verilir Allah Teala tarafından. Ve Şuara suresinin 208. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma ehlekna min karyetin illa leha munzirun. Ve ma ehlekna biz ve biz helak etmedik. Min karyetin kasabalardan veya bir kasabayı illa'den başka olmaksızın olmadıkça leha onun ona münzirun hiçbir kasabayı

ona nesiller göndermedikçe helak etmedik buyuruyor Allah Teala. Aslında min kariyetin kasabalardan biz helak etmedik. Münzürün nezirler göndermedikçe nezirler olmadıkça yani aslında göndermedikçe

Onu nedirler? Göndermedikçe, nezirler olmadıkça.

Bir kasabayı. Nezirler olmadıkça ona nezirler göndermedikçe yani. Helak etmedik. Burada Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Hiçbir kasabayı diyor. Yani bir kasabada bile mutlaka bir nezir bulunuyor. En küçük insan toplulukların bulunduğu her yerde mutlaka nezir var. Nezirler olmadıkça hiçbir kasabayı helak etmedik diyor Allah Teala. İse Resuller ülkeler için aynı dili konuşan büyük insan toplulukları için. Ama nezirler bir kasabaya dahi bir nezir gönderiyor Allah Teala. O kasabadan bir nezir söz konusu ve Allah'ın o kasabayı helak etmesi için bir sebep bu. Resuller için Allah Teala biz kariyelere Resul göndeririz demiyor. Ümmetlere kelimesini kullanıyor. Ümmetler dediğimiz zaman milleti kastediyor Allah Teala. Aynı dili konuşan insanlar topluluğu. Çünkü buyuruyor ki İbrahim Suresi'nin 4. ayet-i kerimesinde hiçbir ülke olmamıştır ki biz ona onların dilleriyle konuşan bir Resul göndermiş olmayalım. Öyleyse oradaki muhtevada bunu görüyoruz. Biz bütün kavimlere Resul gönderdik diyor Allah Teala. Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesinde. Kavim veya ümmet kavramı veya millet kavramı Resuller için kullanılıyor. Ama nezirler için kariye dahi geçerli.

Ve 209. ayet-i Allah Teala buyuruyor, Bismillahirrahmanirrahim. Zikra fema künna zalimin. Zikra, hatırla, zikret. Fema künna, ve biz olmadık zalimin. Zalimler, zulmedenler. Zalimine, zalimin. Zalimler, zulmedenler. Hatırla ki biz zalimler, zulmedenler olmadık diyor Allah-u Teala. Ayet 210. Ve ma tenezzelet bihiş şeyatîn. Şeyatînu. Ve ma tenezzelet, ve indirmedi bihi onu eşşeyatînu. Şeyatînu, şeytanlar. Ve onu, Kur'an'ı, şeytanlar indirmedi. Yani Allah Teala onu, Kur'an'ı biz indirdik diyor. Cin ve şeytanlar gök katlarında kulak hırsızlığı yaparak bazı bilgiler edinip kâhinlere bildiriyorlardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelen vahyi de cin ve şeytanların indirdiğini söylüyorlardı. Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber cin ve şeytanların gök katlarından kulak hırsızlığı yapmaları engellendiği bildiriliyor. Bu surenin ve Kur'an'ı şeytanlar indirmedi ayeti kerimesinin, şeytanların indirmediği konusu Hicr suresinin 17. ayeti kerimesinde de Allah Teala tarafından açıklanıyor. Diyor ki Allah Teala ve hafizna ha min kulli şeytanin racim. Ve biz onu kovulmuş şeytanın veya şeytanların hepsinden muhafaza ettik. Kovulmuş şeytanların hepsinden, kulli hepsinden, şeytanin bütün şeytan türünde olanlardan muhafaza ettik diyor. Kovulmuş şeytan, iblis, şeytanlar, onun takımından olan, onun tayfasından olan bütün şeytanlar, bütün taşlanmış, kovulmuş, rejimedilmiş olan şeytanların hepsinden muhafaza ettik diyor Allah Teala. Hicr 18. İlla men istaraka sem'a fe etba'uhu şihabun mubin. Ancak kim duyma, yani kulak hırsızlığı yaptıysa, gaybi bilgileri çalmak istediyse, o zaman onu açıkça yakıcı bir ateş parçası takip etti. Allah Teala burada Kur'an'ı cinlerin ve şeytanların indirmediğini, Allah'ın indirdiğini ve bunun, Kur'an-ı Kerim'in indirildiği zaman şeytanlardan ve cinlerden kim kulak hırsızlığı yapmaya kalkarsa, o zaman ona açıkça bir yakıcı ateş parçası, şihab, apaçık bir şihab takip etti, kovaladı diyor Allah-u Teala. Hani bu muhafaza altında hiçbir zaman şeytanlardan bir şey gelmesi söz konusu değil.
Kur'an'ın dizaynına, Allah'ı bırakıp şeytanlarla işbirliği edenler, o cinlerden ve şeytanlardan bilgiler alıyorlardı. Bu insanlar

Este un ve ma yembagi ve yakışmaz lehum onlara ve ma yestetiune ve muktedir olamazlar, güçleri yetmez. Ve onlara yakışmaz ve bu, yani Kur'an-ı Kerim'i cinlerin, şeytanların indirmeleri onlara yaraşmaz, yakışmaz. Onların harcı değildir. Onlar bunu beceremezler. Öyle bir şeye müsaade etmeyiz diyor Allah Teala. Ve onlar buna muktedir olamazlar. Güçleri buna yetmez diyor Allah Teala. Yani Kur'an'ın, Allah Teala'nın bütün peygamberlerine verdiği mukaddes kitapların ve resullerine, velilerine yazdırdığı kitapların şeytan tarafından indirilmesi hiçbir şekilde mümkün değildir, söz konusu değildir ve Allah Teala kitaplarını daima muhafaza altında gönderir. Onun için hep o ifade vardır. Allah'ın izniyle indirilmedikçe hiçbir Resul'e, hiç kimseye bir ayet inmez diyor Allah Teala. Onun için Allah Teala bir kitap indirirse, ayet indirirse Allah'ın izniyle indirilmiştir diye mutlaka bir notu olur orada, bu Kur'an-ı Kerim'de olduğu gibi. Ayet 212. Bismillahirrahmanirrahim. İnnehum anis sem'i le ma'zulûn. İnnehum, muhakkak ki onlar, anis sem'i işitmekten le, gerçekten kesinlikle kesin olarak ma'zulûn, azledilmiş olanlar, uzak tutulmuş, men edilmiş olanlar. Muhakkak ki onlar vahyi işitmekten, yani işitmekten, neyi işitmekten? Vahyi işitmekten kesin olarak azledilmiş, men edilmiş olanlardır. Azledilmiş olanlardır diyor Allah Teala. Yani men edilmiş, onlara mani olunmuş olanlardır buyuruyor Allah Teala.

213 Bismillahirrahmanirrahim. Fela ted'u me Allahi ilahen ahara. Fe tekune minel muazzebin. Fe artık öyleyse la ted'u, dua etme me Allahi, Allah ile beraber ilahen ilah ahara, diğer. Fe öyleyse o takdirde tekune, sen olursun minel muazzebin, azap edenlerler, azap edilenlerden. Öyleyse Allah ile beraber diğer bir ilaha dua etme. O takdirde azap edilenlerden olursun. Allah ile beraber diğer bir ilaha dua etme.

O takdirde yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Allah ile beraber diğer bir ilaha da dua etmiş olsaydı azap edilenlerden olurdu diyor Allah Teala. Elbette böyle bir şey olması mümkün değil. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın şahsında bütün alemlere sesleniyor Allah Teala. Bizden başka ilah yoktur. Başka bir ilah olmayacaktır diye. Ve kim böyle yaparsa o azap edilenlerden olur diyor. Acaba Allah Teala burada ne demek istiyor? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın başka bir ilaha tapması mümkün mü? Mümkün değil. Acaba ne demek istiyor Allah Teala o zaman? Allah Teala şunu demek istiyor. Hevalarını kendilerine ilah edinenler buyuruyor Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde. Hevalarını kendilerine ilah edinenler. Yani sakın hevana tabi olma. Nefsinin afetlerine tabi olma. Eğer öyle yaparsan azap edilenlerden olursun diyor Allah Teala. Burada Suresinin 13. ayet-i kerimesini hatırlayalım. Ne diyordu Allah Teala? Habibim, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri, yani Allah'ı dinlemeyip hevalarına tabi olanları görüyor musun diyor. Biz onları ilim üzere dalalette bırakırız. Biliyorsunuz ki dalalette olanların gideceği yer cehennemdir. Onun için azap edilenlerden olursun diyor Allah Teala. Ve söylüyor onların görme, basar isimli görme hastaların üzerinde kıcavet isimli bir perde vardır. Onların işitme hastaları mühürlüdür. Onların kalpleri de mühürlüdür diyor Allah Teala. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki benim ümmetim açık şirkten beridir. Açık şirkin Peygamber Efendimiz Aleyhisselam tarafından tahakkuk ettirmesi mümkün değil. Gizli şirki de ancak bilmeden yapabilirdi. Ve bu ayetle o da Allah-u Teala tarafından önlenmiş oluyor. Ve Enzir aşiretekel akrebin ve enzir ve uyar aşirete senin aşiretini, akrabalar topluluğunu, el akrebin en yakın ve en yakının olan aşiretini uyar. Aşiretin senin yakın olan, senin aşiretin, senin kısımların, akrabaların, senin içinde bulunduğun topluluk. Ve 215. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Vah fed cenaha ke li menit tebe ake minel mu'minin. Vahfit cenaheke, kanatlarını indir, kanatlarını ger. Limen, kimselere ittebeake, sana tabi oldular. Minel müminin, müminlerden. Allah'a ulaşmayı dileyenlerden, yani böylece Allah'a ulaşmayı dileyip de
tek fırkayı oluşturan mümin olanlardan kim sana tabi olmuşsa onlara kanatlarını ger. İşte Allah Teala'nın dizaynı. Bu minval üzere. Şimdi Adem Aleyhisselam'a secde gününü hatırlayalım. Ne diyordu Allah Teala? Şimdi ona can verdim ve ona ruhumdan şimdi üfürdüm. Şimdi hepiniz ona secde edin diyor Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı gösterip ve bütün melekler derhal secde ediyorlar Adem Aleyhisselam'a ama iblis secde etmiyor. Allah Teala da neden secde etmiyorsun? Seni emrime rağmen Adem'e secde etmekten men eden şey nedir? Ya iblis diyor. İblis de diyor ki beni dumansız ateşten yani enerjiden yarattın. Onuysa çamurdan yarattın. Balçıktan yarattın diyor. Ben ondan üstünüm diyor. Onun önünde secde etmem diyor. Allah Teala da buyuruyor ki seni huzurumdan kovuyorum ve sonsuza kadar cehennemde cezalandıracağım. İblis de diyor ki ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar yaşat. Eğer bana kıyamet gününe kadar hayat verirsen ben Adem oğullarının sırat-ı müstakimleri üzerine oturacağım. Hepsinin sırat-ı müstakimleri üzerine oturacağım. Önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onların sırat-ı müstakime, sırat-ı müstakim üzerine sana ulaşmalarına mani olacağım. Eğer bana kıyamet gününe kadar hayat hakkı verirsen, pek azı hariç hepsini kendime tabi kılacağım. Ne yapıyormuş? Sırat-ı müstakimin üzerine çıkıyormuş. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onların sırat-ı müstakime girmelerine engel oluyormuş. Allah Teala da diyor ki kim sana gelip tabi olursa onların üzerinde sen bir muhafızsın. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhu her tabi olanın başının üzerinde mutlaka Allah'ın bir nimeti olarak yer alıyor. Onların üzerine diyor Allah-u Teala Allah'ın katından ruh gönderilir ve o zaman onların kalbinin içine iman yazılır diyor. Kalbinin içine iman yazılır. Ve kitabe fi kulubihimül Kur'an'ı. İmanı. Onların kalplerinin içine iman yazılır diyor. Şimdi böyle bir dizaynda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhu önden arkaya doğru uzanan bir hüviyette. Eğer kanatların da gelirse sağdan sola olan kesimi de kontrol altına almış oluyor. Bütün devirlerde devrin imamının ruhu bütün tabi olanlar için, Allah'a ulaşmayı dileyip de tabi olanlar için bir muhafızdır. Kişi başının üzerinde devrin imamının ruhu var olduğu andan itibaren hafiz ismini alır. Yani muhafaza altında olan kişi. İşte Allah Teala Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz şey yani cennet budur. Bütün evap olanlar ve hafiz olanlar için. Evap olan ruhunu Allah'a ulaştırıp
bir sığınak olan, mehap olan Allah'ın zatında ruhu yok olmuş olanlar, evvap adını alıyor onlar, mehaba sığınmış olanlar, sığınağa sığınmış olanlar. Bir de diğer kesim var. Hafiz diyor Allah Teala onlara. Başının üzerine devrin imamının ruhu gelmiş, muhafaza altına alınmış kişi. Bu önden arkaya doğru uzanan bir ruh. Bir de kanatlarını gelmesi halinde dört taraftan da o kişiyi kontrol altına almış oluyor. Ayet 216. Bismillahirrahmanirrahim. Fe in asavke fe kul inni beri'un mimma ta'melun. Fe fakat o takdirde in şayet eğer asavke sana asi oldular, isyan ettiler. Fe o takdirde o zaman kul de söyle. İnni muhakkak ki ben beri'un beri'yim, uzakım. Mimma yani minma, mimma şeyden ta'melun yapıyorsunuz. Eğer onlar sana asi olurlarsa, yani isyan ederlerse, o zaman muhakkak ki ben sizin yaptıklarınızdan uzağım de. Eğer onlar sana asi olurlarsa, yani isyan ederlerse, o zaman muhakkak ki ben sizin yaptıklarınızdan uzağım. Bu Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın kanatlarını gelmesinden sonra isyan edenler ne zaman isyan edebilirler? Ne zaman ruhları Allah'a ulaşırsa Allah'ın onların üzerindeki muhtevası kalkıyor. Yani kişi vuslata ulaştıktan sonra, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştıktan sonra bu muhtevadan dönerse o zaman ne olur? Dönerse vuslata ulaştıktan sonra küfre tekrar döner. O zaman böyle insanlar olmuştur. Sahabenin arasında aslında sahabe gibi gerçekten el öpen ama ondan sonra vuslata ulaştıktan sonra düşen münafıklar söz konusu olmuştur. Onlar münafıklar. Ve işte onlara sana asi olurlarsa onlar isyan edenler, ben sizin yaptıklarınızdan uzağım de. Yaptıkları şeyine vuslata ulaştıktan sonra vuslattan düşmek. Böyle bir müessesede kişi daha güzele ulaşabilecek olan bir hüviyetteyken muhteva düşük oluyor. Allah'a tevekkül edebilse hiç düşmeden ruhundan sonra veçini de, fizik vücudunda, nefsini de, iradesini Allah'a teslim edecek. Ama kişi vuslattan sonra kalbini küfre açıyor. Ve o zaman düşüyor. Her şey eski haline geri çevriliyor. Öyle olunca o kişiyi fıska düşürecek olan sebep neyse onların yaptıklarından uzak olduğunu söyle diyor ona, onlara. Bismillahirrahmanirrahim. Ve tevekkel alel azizir rahim. Et tevekkel ve tevekkül et, güven alel azizi, aziz olana, yüce olana, Errahim'i, rahmet nuru gönderen, rahim esmasıyla tecelli eden. Ve aziz,
yüce ve rahim olan rahim esmasıyla tecelli eden edene yani Allah'a tevekkül et, onu vekil et ve güven.

But he said, Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tevekkül etmesi gerektiğini söylüyor. Allah'a tevekkül et, güven. Yani Allah'ı seni hedeflere götürmesinde vekil tayin et. O kendini düşeni yapsın demiş oluyor Allah-u Teala. Allah'ı vekil tayin etti.

Allah Teala burada Rahim esmasıyla sende tecelli edene, seni Rahim esmasıyla tecelli ederek bütün gök katlarını aşırtan, ruhunu bana ulaştıran demiş oluyor Allah Teala. Bana tevekkül et ve bu tevekkülünü devam ettir. Bütün teslimlerin tamamlansın. Ellezî yerâke hîne tekûm. Ellezî ki o yerâke seni görür. Hîne o zaman, olduğu zaman tekûmu sen kıyam ediyorsun. Sen o, yani Allah, sen kıyam ettiğin zaman seni görür. Allah Teala her an herkesi görür. Allah Teala Şuara suresinin 219. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki ve tekal lübeke fis sacidin. Ve tekal lübeke ve senin dönmen fi içinde arasında es sacidin. Ve secde edenler arasında senin dönmeni de görür. Secde edenlerin arasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de var. Ama o imam. İmam olduğu için namazın sonunda son duaların yapılması üzere cemaate dönmüş olması lazım. İşte secde edenler arasında, secde edenlerin içinde senin dönmeni de görür diyor Allah Teala. Yani onlara yüzünü döndürmeni, ellerini kaldırıp dua ederken onlara dönük olması lazım. Senin dönmeni de görür diyor Allah Teala. Bu

Burada Allah Teala'nın dönmekten muradı namazdan sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabeye dönmesi hali. Namaz oluşmuş, tamamlanmış ve onlara dönüyor.

bütün namazlardan sonra bu asıldır. İmam mutlaka döner ve Allah Teala'nın bu ayette söylemiş olduğu hususu gerçekleştirir. Ama huzur namazında sadece imam dönmez, üç kişi döner. Arkasındaki iki kişi de döner onunla birlikte. Geriye dönen huzur namazında üç kişidir. Böylece Allah Teala eşitlik sağlamış olur huzur namazının arkasında kılanlar için. Neden? Çünkü namaz kılarken biri sağ taraftadır, biri sol taraftadır. Geriye döndüğü zaman, üçü birden döndürdükleri zaman eşitlik sağlanır. Artık soldaki imamın sağ tarafındadır. Sağdaki de sol tarafındadır. Bu dönüş bir Allah Teala'nın indinde bir eşitliğin sağlanmasıdır. Sağda olanla solda olan arasında farkın kalmamasını Allah Teala dizayn ettiği için. Huzur namazı Allah Teala'nın huzurunda kılınan namazın adıdır. İndi ilahide günde 7 vakit namaz kılınması söz konusudur. Buraya göre bir ölçü ile söylüyoruz. Günde 7 defa sünnetleriyle, farzlarıyla kılınır. Sünnetlerde farzlar da ses olarak bizim anladığımız şekilde kulaklarla duyulmaz. Kalpten söylenir her şey. Söylendiği anda çok uzaklara kadar uzanan sıranın, onarlık sıralar bütün alanı kaplar. Çok uzaklara kadar namaz kılanların sırası devam eder. O sıranın başındakiler de sonundakiler de sünnetlerde de farzlarda da imamla aynı anda secde ve rüküye varırlar. Hepsi aynı anda secdeye, aynı anda rüküye, aynı anda kıyama kalkarlar. Ne kadar uzakta olursa olsun arka saflarda olanlar kalpteki sesi, kalpleri duyduğu için ses olsaydı belki de yanlarına onlara kadar ulaşamazdı. Zaten sünnetlerde ses çıkarmak da söz konusu değildir. O zaman hiç duyulmaz. Ama hepsi aynı anda duymaktadırlar. Hepsi aynı anda aynı işlevi yapmaktadırlar. Senin dönmeni deyince sen kıyam ettiğin zaman seni görür ve secdeden arasında senin dönmeni de. Huzur namazının muhtevasını kastediyor Allah Teala burada. Arkadakilerin dizaynını eşi tutmak üzere Allah Teala bunu yapıyor. 220 numaralı ayette Şuara suresinin Allah Teala buyuruyor: İnnehu huves semiul alim. O işitir ve innehu muhakkak ki o huve. O es semiu semidir, en iyi işitendir. El alimu alimdir, en iyi bilendir. Muhakkak ki o semidir, en iyi işitendir. Alimdir, en iyi bilendir.
Allah-u Teala muhakkak ki en iyi işitendir, en iyi bilendir. Semidir, alimdir.

221 numaralı ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Hel ünebiyukum ala men tenezzelü şeyatin. Hel mi ünebiyukum, size haber vereyim mi? Ala men, kimseye, kimselere tenezzelü iner. Eşeyatini şeytanlar. Şeytanlar kimlere iner? Size haber vereyim mi diyor Allah Teala? Şeytanların kimlere indiğini size haber vereyim mi? Ayet 222. Bismillahirrahmanirrahim. Tenezzülü ala kulli effakin esim. Tenezzülü iner ala kulli, hepsine. Effakin, ağır, iftira edenler, yalan söyleyenler, esimin, günah işleyenler, günahkarlar. İftira eden, yalancı, günahkarların hepsine inerler. Effakin, ağır, iftira edenler. Yalancı günahkarlar, iftira eden yalancı günahkarların hepsine inerler. 223. Yülkûne sem'a ve ekseruhum kâzibûn. Yülkûne sem'a, kulak verirler, dinlerler. Ve ekseruhum, ve onların çoğu kâzibûn, yalancıdırlar. Onlar, yani bu yalancı ve günahkarlar, onlara, şeytanlara kulak verirler, dinlerler. Ve onların çoğu yalancıdırlar. Ve şeytanlara kulak veren bu insanlar yalancılar olarak vasıflandırılıyor Allah-u Teala tarafından. 224 Şuara suresinin şuara kelimesi geçen ayeti. 224 Veş şuara'u yette bi'u humul gavun. Ve eş şuara'u şairler yette bi'uhum, onlara tabi olurlar. El gavun, azgınlar. Ve Allah'a karşı olan şairler, onlara, o şairlere sadece azgınlar tabi olurlar.

Eskiden şairler Mekke'de önemli bir yerin sahipleriydi. Şiirler söylerlerdi, müsabakalar yapılırdı şiirlerde. Ve müsabakada birincilik kazananın şiiri Mekke'deki o büyük Kabe'nin duvarına asılırdı. Ve onlar toplum tarafından ciddi şekilde beğenilen, övülen kişilerdi şairler. Bunun için Allah Teala o şairlerden bahsediyor. Allah'tan bahseden değil de şiir yazan, şiirlerde başarı kazananlar Allah'tan yana değiller. 225. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Elem tera ennehum fi kulli vadin yehimun. Elem tera, görmüyor musun, görmedin mi? Ennehum, onların olduğunu. Fi külli vadin, bütün vadilerde yehimun, şaşkın şaşkın dolaşıyorlar, hayal peşinde koşuyorlar. Bütün vadilerde onların hayal peşinde koştuklarını görmedin mi? Şaşkın şaşkın dolaşmak, hayal peşinde koşmak, yehimun. Ve 226. ayet-i kerime ve ennehum yekulune ma la yef'alun ve ennehum, ve onların olduğunu muhakkak ki onlar yekulune diyorlar, söylüyorlar, söylerler ma şey la yef'alun, yapmıyorlar. Muhakkak ki onlar yapmadıkları şeyleri söylerler. Bu insanlar aslında yapmadıkları şeyleri de söyleyebiliyorlar.

İllellezine 227. ayet-i kerime İllellezine amenü ve aminu salihati ve zekirullahi kesiran ve tesaru min ba'di mazulümü ve se yalemullezine zalemu eyye münkalebin yenkalebun. İllellezine onlar o kimseler hariç illa ellezine amenü amel olanlar Allah'a alışmayı dileyenler ve amelü salihatı ve salih amel işleyenler, nefs tezkiyesi yapanlar ve zekeru ve zikrettiler. Allah'ı kesiren çok. Ve tesaru ve yardım alanlar, yardım edilenler min badi ondan sonra zulümü, kendilerine zulüm yapıldılar. Ve se yalemu ve bilecekler ellezine o kimseler zalemu zulmettiler. Eyye hangi münkalebun döndürülen yer, dönüş yeri dönecekler. İnkalibun. İllellezine aminu ve aminu salihati onlar amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve aminu salihat yapanlar, nefsi ıslah edici ameller işleyenler ve zekerullahi kesira ve Allah'ı çok zikredenler ve tesaru min ba'di ma zulimu zulümlerinden sonra yardım alanlar, yardım edilenler, yani kendilerine zulüm yapıldıktan sonra yardım edilenler, Allah'tan yardım alanlar. Ve se ya'lemul lezine onlar bilecekler. Zalemu zulmedenler. Eyye munkalibun yenkalibun. Hangi yere, dönüş yerine döndürüleceklerini bilecekler. Yani cehennemde hangi dönüş yerine ulaşacaklarını bilecekler. Burada cehenneme gidecek olan insanlardan bahsediyor Allah Teala ve gitmeyecek olanlar da açık bir şekilde amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve nefsi ıslah edici ameller ve Allah'ı çok zikredenler. Kendilerine zulüm edildikten sonra yardım edilenler. Bunlar kurtulanlar ve zalimlerin de durumu gidecekleri yerin cehennem olması hali. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir Kur'an tefsiri dersini beraberce tamamladık. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha me az salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, işte hepimiz birlikteyiz. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bu akşamki konumuz Ahdallahi. Allah'ın ahdi. Öyleyse nedir bu Allah'ın ahdi? Hadi gelin sizinle beraber bakalım. Nerede geçiyor bu? Enam suresinin 152. ayet-i kerimesinde geçiyor. 153. ayet-i kerimede gene onunla alakalı. Ve bi ahdillahi efu diyor Allah Teala Enam 152'de ve Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin. Haza sırat-ı müstakim, işte bu sırat-ı müstakimdir Enam 153. Öyleyse fettebiuhu, öyleyse ona, o sırat-ı müstakime tabi olun. Ve sırat-ı müstakimin dışındaki yollardan hiçbirisine tabi olmayın ki o yollara tabi olduğunuz takdirde sizi Allah'ın yegane yolu olan sırat-ı müstakimden ayırır ve fırkalara ayrılmışlardan olursunuz. Ve takva sahibi olamazsınız. Ve Allah'ın vasiyetini yerine getiremezsiniz. Allah size böyle vasiyet etti diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah'ın ahdi, bu ahdi yerine getirmek. Nedir Allah'ın ahdi? Allah'ın ahdi ruhunuzu, veçinizi, yani fizik vücudunuzu, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmenin bütünüdür. Bir başka ifadeyle İslam'ın bütünüdür. Yedi safa Allah'a ulaşmayı dilemekten başlar. Mürşide ulaşmayı ihtiva eder, tabiyeti, ruhun Allah'a ulaştırılıp teslim edilmesini, fizik vücudun Allah'a teslim olmasını, nefsin Allah'a teslim olmasını, irşada ulaşmayı ve iradeyi de Allah'a teslim ederek bir hakkın takvaya ulaşmayı, hakka tukatihi takvaya ulaşmayı ifade eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala bunu hepimizin üzerine farz kılmış. Allah'ın ahdini ifa edin diyor. İfa etmek konusunda ne söylüyor? Rad suresi 20, 21 ve 22. ayetlerde bu sualin cevabını buluyoruz. Diyor ki Allah Teala اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيثَاقِ. Ve onlar Allah'ın ahdini ifa ederler ve misaklerini bozmazlar. Yani misaklerini bozmazlar. Allah'a ezelde iradelerinin verdiği ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etme konusundaki yeminlerini bozmazlar. Buradaki yeminin adı misaktır. Allah'a ezelde irademizin verdiği
irademizi de Allah'a teslim etmeyi ihtiva eden misakimiz, ruhumuzun misaki, fizik vücudumuzun ahdi, nefsimizin yemini ve irademizin yine bunların hepsini muhtevasını alan ve iradenin de teslimini içeren misaki. Öyleyse Allah'ın ahdini yerine getirenler ne yaparlarmış? Allah'ın ahdini yerine getirenler misaklerini bozmazlarmış, misaklerini yerine getirmiş olurlarmış. Ve bunun ruhun ve için nefsin ve iradenin Allah'a teslimi olduğunu görüyoruz. Peki olay burada tamamlanıyor mu? Hayır, ayet-i kerimeler devam ediyor. Rad 20'den sonra Rad 21 وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ Ve onlar Allah'ın ona, Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Kimler? Misaklerini bozmayanlar. Öyleyse la yenkudunel misak vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale ifadesi onlar misaklerini bozmazlar ve misaklerini bozmayan bu insanlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona, Allah'a ulaştırırlar diyor Allah Teala. Öyleyse bir misakimiz daha var. Ruhumuzun Allah'a verdiği misak. Allah Teala Araf suresinin 172. ayet-i kerimesinde diyor ki Adem Aleyhisselam'ın sırtından onun bütün zürriyetini her birinin sırtından onların zürriyetlerini çıkardı Allah ve kıyamet günü biz bundan haberdar değildik demesinler diye her birine onların her birinin nefsine onları şahit tuttu diyor Allah-u Teala. Allah-u Teala buyurdu ki Elestü bi Rabbikum ben sizin Rabbiniz değil miyim? Galu dediler ki bela evet. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynında ben sizin Rabbiniz değil miyim ifadesinin karşılığı bela kelimesidir. Evet, sen bizim Rabbimizsin. Peki burada ben sizin Rabbiniz değil miyim sualine Allah Teala evet cevabını alıyor hepimizden. Acaba ondan sonra ne olmuş? Nefslere karşı şahit tutulmuş ruhlar ve fizik vücutlar. İşte Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi bunu alıyor. Ezelde Allah Teala bize ben sizin Rabbiniz değil miyim? Elestü bi Rabbikum dedikten sonra kalu dediler ki bela evet hepimiz diyoruz ki evet sen bizim Rabbimizsin. Ve Allah Teala madem ki diyor ben sizin Rabbinizim öyleyse
Ey ruhlar, bana misak verin. Fizik vücutlarınız ölmeden önce bana geri döneceğinize dair. Ey nefsler, bana yemin verin

teskiye ve tasfiye olacağınıza dair. Yani neticede bana teslim olacağınıza dair bana yemin verin diyor nefslerimize. Fizik uçlarımıza da bana kul olacağınıza dair bana ahd verin diyor Allah-u Teala.

Diyor ki Yasin suresinin 60 ve 61. ayetlerinde Allah Teala Elem ahad ileyküm ya beni Adem'e en la tabudu şeytane innehu lekum aduvun mübin ve en ibuduni hâzâ sırat-ı mustakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Bana kul olacağınızı dair. Şeytana kul olmayacağınızı dair ben sizlerden ahd almadım mı? Çünkü o şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacağınıza dair ahd almadım mı? Bu da sırat-ı müstakimdir buyuruyor Allah-u Teala. Bütün fizik vücutlardan Allah ahd almış. Fizik vücutlarımızın Allah'a teslim edileceğine dair. Müddessir suresinin 38, 39, 40. ayetlerinde Allah Teala buyuruyor ki

bütün muhtevasıyla olayı koyuyor Allah Teala ortaya. Küllü nefsin bima kesebet rehinetün. İlla ashabel yemin fi cennet. Bütün nefsler kazandıkları dereceler itibariyle, iktisap ettikleri dereceler itibariyle rehinedirler. Ama yemin sahipleri, onlar yemin sahibi olan nefsler, yeminleri yerine getiren nefsler, onlar cennette olacaklardır. Neyle beraber olacaklardır? Fizik vücutlarla beraber cennette olacaklardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda Allah'ın söylediğine dikkatle bakın. Ne diyor? Tağuta kul olmaktan kurtulun ve bana kul olun diyor fizik vücutlarımıza. Nefslerimize ne diyor? Bana verdiğiniz yemini yerine getirin. Cehenneme girmeyin, cennete girin.

kulları ise Allah-u Teala Allah'a dönüşü emretmiş, farz kılmış.

Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyi de, Allah'a ulaşmayı da, fizik vücudumuzu, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmeyi de üzerimize farz kılmış. Allah'a yönelip amenü olmak üzerimize Allah Teala tarafından farz kılınmış. Diyor ki Allah Teala münibine ileyhi ve yettekuhu ve kum salat ve la tekunu minel müşrikin. Diyor ki Allah Teala Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Ve müşriklerden olma ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Sonra diyor ki o müşriklerden olma ki onlar fırkalara ayrılmışlardır. Ayrı ayrı hizipler oluşturmuşlardır. Her hizip kendi elindekiyle ferahlanır diyor Allah Teala. Öyleyse nasıl bir dizayn sevgili kardeşlerim? Allah'a ulaşmayı dilemek Allah Teala tarafından üzerimize farz kılınmış. Sadece o kadar mı? Hayır. Bütün teslimleri yapmak da farz kılınmış. Allah'a ulaşmayı dilemek de farz. Diğer bütün teslimleri gerçekleştirmek de farz. İşte Zümer suresi 54. ayet-i kerime ve enübü ila rabbikum ve eslemu lehu min kable en yetiyecumil azabe sümme la tunsarun. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a dönün. Allah'a yönelin. Allah'a ulaşmayı dileyin. Ve Allah'a teslim olun. Bu ayet ruhun Allah'a teslimini,

teslimiyetçiliği ise ruh ve içi ve nefsi teslim etmekle gerçekleşemez. İradenin de teslimi gerekir. İşte irademizin de teslimini muhtevasına alan konu bu akşamki konumuz. Allah'ın ahdi. Allah'laşmayı dilemekten başlar. Mürşide ulaşırız, tabiyet. Sonra ruhumuzun Allah'a ulaşması, Allah'ın zatında yok olması, sonra fizik vücudumuzun Allah'a teslim edilmesi, sonra nefsimizin Allah'a teslimi, irşada ulaşmak ve irademizi Allah'a teslim edip irşat makamına irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle Allah'ın emriyle tayin olmak. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki her şey en güzel standartlarda gerçekleşmiş. O Allah ki bütün insanları çok seviyor. O Allah ki bütün insanların sadece mutlu olmalarını istiyor.

böyle bir dizaynda en güzelini gerçekleştiriyor Allah-u Teala. Nisa suresi 58. ayet-i kerime gene bütünün teslimi emrediliyor. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine teslim etmenizi emreder. Allah emanetleri emanetlerin sahibine teslim etmenizi emreder diyor Allah Teala. Ruhumuz da emanet. Ruh emaneti Allah'a teslim edildiği zaman nefsimiz emanet olur. Fizik vücudumuz emanet olur. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman nefsimiz emanet olur. Nefsimizi Allah'a teslim ettiğimiz zaman irademiz emanet olur. Ve emanetlerin hepsini Allah'a teslim etmemiz emrediliyor Allah Teala tarafından. Bakara suresinde Allah Teala ya eyyühellezine amen diyor, ey amen olanlar hepiniz birlikte silme girin diyor. Allah'a teslim olma standartları içine girin diyor. Öyleyse demek ki birkaç tane ayet sadece ruhumuzu değil, fizik vücudumuzu da, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmeyi içeriyor. Bir kısmı da ruhumuzu Allah'a teslim etmeyi içeriyor. Ve arkasından da irademizin Allah'a teslimi de devreye giriyor. Evet, bakıyoruz. Yunus suresi 'Allah-u Teala buyuruyor. ''25 ve 26. ayet-i kerimeler. Allahu yedu tarus selamü.''

ويأتي من يشاور إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. Allah selam yurduna, selamet yurduna, aynı zamanda teslim yurdu manasında da geliyor selam kelimesi. Teslim kelimesi, selamet kelimesi, Müslüm kelimesi, Müslüman kelimesi, İslam kelimesi, hepsi aynı kökten geliyor. Temel faktör Allah'a teslim olmak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala her konuda teslimi içeriyor. Nefsin teslimini de, ruhun teslimini de, fizik vücudun teslimini de. Diyor ki Şems suresinin 27-28, Fecr suresinin 27-28-29-30. Ayetlerinde Ya eyyühellezine Ya eyyetühen nefsin mutmainnetü ircu'i ila rabbiki radiyeten vardiyye fethuli fi ibadi ve fethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Nefse sesleniyor Allah Teala. Ruha sesleniyor. İrci'i ila rabbike. Rabbine rücu et. Geri dönerek Rabbine ulaş. Fizik vücuda sesleniyor. Fethuli fi ibadi. O zaman yani nefsini, ruhunu ve ruhun Allah'a ulaştığı zaman o zaman kullarımın arasına gir. Ve tuni cenneti ve cennetime gir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şeyin en güzel olduğu bir ortam Allah-u Teala ne diyor? Yunus suresinin 25-26. Ayetlerinde insanlardan bahsediyor. Selam yurduna davet ettiklerini sıratımızda kime ulaştırır diyor Allah-u Teala. Davet ettiklerinden kendisine ulaştırmayı dilediklerini sıratımızda kime ulaştırır diyor. Sonra ne diyor? Onlara ahsenül hüsna var diyor. Güzellerin en güzeli, güzellerin en güzeli Allah'ın zatıdır. Ahsenül hüsna var, Allah'ın zatına ulaşmak var ve ziyade diyor. Ve ondan ötesi de var. Allah'ın zatını görmek. Ötesi Allah'a ulaşmak var. Bir de Allah'ın zatını görmek var. İşte Allah'a ulaşmak vuslatı ifade eder. 21. basamaktır. Ama Allah'a iradeyi teslim etmek 28. basamağın 5. kademesidir. Bir insanın ulaşabileceği en üst noktadır. Buraya ulaşmadıkça kişi Allah'ın ahdini ifa etmiş olmaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde güzeli araştırın. Ve güzellerin en güzelinin Allah olduğunu göreceksiniz. Sığınağı araştırın. En güzel sığınağın Allah olduğunu göreceksiniz. Yemin, misak ve ahdle
yani Allah'ın adıyla yakinen alakalı Allah'a sığınmak. Ne diyor Allah Teala bu konuda? Âl-i İmrân suresinin 14. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor: "Vallahu indehu hüsnül me'ab." Yemin olsun ki Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır. Yemin olsun ki, and olsun ki Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır. Öyleyse sığınağa sığınmak söz konusu. Sığınağa sığınana Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de evvab diyor. Meava sığınan kişi evvab. Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde diyor ki Allah Teala: "Ve uzlifetül cennetül muttakine gayri vaid. Haza ma tuadune li kulli evvabin hafiz." Diyor ki Allah Teala, cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz şey cennet budur. Bütün cennet sahiplerine Allah Teala'nın söylediği şey, işte vaad olunduğunuz şey, vaad olunduğunuz cennet budur. Yani hadi buyurun cennetinize girin. Kimler için? Li kulli evvabin hafiz. Bütün evvap olanlar ve bütün hafiz olanlar için. Öyleyse kimdir evvap? Evvap meaba sığınandır. Öyleyse Allah'ın zatı sığınak mıdır? Söyledik. Âl-i İmrân 14'e göre Allah'ın zatı sığınaktır. Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır buyuruyor Allah Teala. Peki insan ruhu gerçekten Allah'a sığınır mı? Allah o kişiye meyap olur mu? İşte bakın Sebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde ne diyor Allah Teala? Zalikel yevmül hakkı femen şahit tehaze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. O gün hak günü, dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran yolu yol ittihaz eder ve kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah'ın zatı o kişinin ruhuna me'ab olur diyor. Sığınak olur diyor Allah Teala. Öyleyse bu muhtevayı yerli yerine oturttuğumuz zaman çok net bir sahne görüyoruz. Allah'ın zatı bir meaptır, bir sığınaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken biliyorsunuz Miraç yoluyla Allah'ın zatına ulaştı. Allah özel vasıtalarla ruhu vücuduna örtü olarak onu kendi katına aldı ve karşılıklı bir konuşmadan sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ı ruhunun baş gözüyle görerek tekrar dünyaya geri döndü. Evvelce görmüş müydü? Görmüştü nefsinin kalp gözüyle. Ama orada Allah-u Teala'nın huzurunda vücuduna örtü olan ruhuyla Allah'a ulaştı. Ruhunun baş gözüyle Allah'ı gördü. Çünkü ayet-i kerime şöyle: ve kalbi gördüklerini tekzip etmedi diyor. Ruhunun baş gözüyle gördüklerini kalbi tekzip etmedi, yalanlamadı. Neden yalanlamadı? Çünkü daha evvel de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ı yüzlerce defa görmüştü. Öyleyse her şeyin en güzel olduğu bir ortamda
Allah'a ulaştıran kişi evvab olur. Ve bütün evvab olanların cennete ulaştığı Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde anlatılıyor. Aynı zamanda evvab olanların ötesinde hafiz diyor Allah Teala. Kimdir hafiz? Hafiz, muhafaza altına alınmış demek. Başının üzerinde bir muhafız olan kişi hafizdir. Mahfuz bir hüviyete girmiştir. Devrin imamının ruhu onun başının üzerine gelmiş, yerleşmiş. Kendi ruhu vücudunu terk ettiği için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhu gelmiş onun başının üzerine. Ve o kişi muhafaza altına alınmıştır. İşte böyle bir ortamda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın zatına ulaşması, tekrar yeryüzüne geri dönmesi olayıyla karşı karşıyayız. Allah Teala Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesindeki Allah selam yurduna davet eder ifadesiyle

Allah selam yurduna davet eder ifadesiyle neden bahsediyor acaba? O kimi diyor o selam yurduna ulaştırmayı dilerse onu sırat-ı müstakime ulaştırır. Peki sırat-ı müstakim nereye ulaştırır? Allah Teala diyor ki sırat-ı ileyye müstakim. Hicr suresi 41. ayet-i kerime. Sırat-ı ileyye müstakim. Bana istikametlenmiş. Bana ulaştıran sırat-ı müstakim. Sonra ne diyor Allah Teala? Nisa 175'te ne diyor? Diyor ki Allah Teala kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları yani rahmetinin ve fazlının içine koyduğu o insanları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Öyleyse Nisa 175'te de Allah Teala sırat-ı müstakimin Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim olduğunu, Allah'a istikametlenmiş yol olduğunu ve Allah'a ulaştırdığını söylüyor. Kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. İşte görülüyor ki Allah ile olan ilişkilerimizde Allah'ın bütün güzellikleri biz insanları bekliyor. O bize ruh adı verilen bir emanet vermiş. O emaneti mutlaka kendisine istiyor. O tamamlandıktan sonra diğer teslimleri de sırayla gerçekleştirirsek daha üstün, daha sevgili oluyoruz Allah-u Teala'ya. Ve cennetlerin katları giderek bunlara paralel olarak yükseliyor. 7 kat cennete, 7 ayrı muhteva Allah-u Teala tayin etmiş. Kişinin Allah katındaki mevkii yükseldikçe ulaşacağı cennetinde seviyesi yükseliyor. 7 kat cennetin en son iradesini de Allah'a teslim edenler yedincisine gidiyorlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyorsunuz ki Allah-u Teala irci'i ila rabbiki demekle Rabbine geri dönüşü, ruhun Rabbine ulaşmasını üzerimize farz kılmış. Başka ayet var mı? Evet, Müzemmil Suresi 8. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor Veskür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebtila. Her Allah'ın ismiyle zikret. Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Öyleyse Allah'a ulaşma muhtevasının sadece zikirle gerçekleştiğini Allah Teala ifade ediyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala her şeyi en güzel standartlarda gerçekleştiriyor. Öyleyse bu muhteva içerisinde Allah'ın emirlerine dikkatle bakın. Her emir ona teslim olmamızı istiyor. Öyleyse biz Allah'a ulaşmayı diledik. Ne olur? Allah da bizi kendisine ulaştırmayı diler.
Allah Teala buyuruyor femen yuridullahu en yehdiyehu yeşrah sadrahu lil-islami. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onların göğsünü şerh eder, yarar ve İslam'a açar. Allah'a ruhlarını, beşlerini, nefslerini ve iradelerini teslim etmeleri için yolu açar diyor. Çünkü bir insanın teslimi sadece ruhunun teslimi değildir. Fizik vücudunda teslim edecektir. Nefsinde teslim edecektir. İradesini de Allah'a teslim edecektir. Ve Allah'ın en üst seviyede dostu, sevgilisi olacaktır. Öyleyse o mütevaya baktığımız zaman Allah Teala diyor ki يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اَمِنُتَّكُ اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهِ. Ey amel olanlar, hakkı tukatihi takvayla takva sahibi olun. Yani takvaların en üst seviyede olanıyla, bir hakkın takvayla, hakkul yakin takvasıyla takva sahibi olun diyor. Ve la temutunne illa ve entüm müslimun. Ve siz ölmeyin, Allah'a teslim olmuş olarak ölün. İşte burada da yine Allah-u Teala'nın emri var. Siz ölmeyin, Allah'a teslim olarak ölün. Yani Allah-u Teala bütün insanları Allah'a teslim olmaya çağırıyor. Ve hakkı tukatihi takvanın gerçekleşmesi istikametinde bir bütünden bahsediyoruz sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah yolundaki bütün güzellikleri yaşamakta olan insanlar sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah Teala diyor ki Lokman Suresi'nin 15. ayet-i kerimesinde Vettebi sebila men enabe ileyye. Kim bana yönelmişse sen de onun yoluna tabi ol. Yani sen de bana yönel, bana ulaşmayı dile. Peki yönelirsek ne olur? Allah Teala o zaman bizi kendisine ulaştıracağını garanti altına alıyor. Bize garanti veriyor. Şura Suresi 13. ayet-i kerimede Allah Teala buyuruyor ki Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşâ'ı. Allah dilediğini, dilediği kişiyi seçer. Ve yehti ileyhi men yunib. Kim, yani bu seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'ın kendisine ulaştırdığı insanlar var. Bu insanlar Allah'ın ulaştırdığı insanlar.

İnsanlar ruhlarını Allah'a ulaştırmazlar. Allah onların ruhlarını kendisine ulaştırır. Ama şuradan, kalpten bir talebin mutlaka mevcut olması lazım. O kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, o kişinin Allah'a ulaşma konusunda kendine düşeni yapması asıldır. Yani Allah'a ulaşmayı dilemesi. Burada sevgili kardeşlerim, böyle bir dizayn konunun başlangıcını oluşturur sadece. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah kendisine ulaştırır. Buraya kadar Allah kendisine mutlaka ulaştıracağını söylüyor. Ama Allah'a ulaşmak, Allah-u Teala'nın bu açık emrine itaat etmiş olmayı ispat eder ve kişi üç kat cenneti kazanır. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibidir. 14. basamakta Allah onu mürşidine ulaştıracaktır. O kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah'ın da kendisini ulaştırmayı dilediği kişi hüviyetine girer. Allah-u Teala mutlaka dileğini gerçekleştirir. Kendisini ulaştırmayı dilediği kişiyi hiçbir kuvvet Allah'ın kendisine ulaştırmasına engel olamaz. Ve kişi Allah'a ulaşır. Ruhen. Öyleyse bütün insanlar için ruhun tesliminden sonra fizik vücudun teslimi gelir. Kişi nefsinin kalbine %80'den fazla nur biriktiği anda fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Ve muhsinlerden olur. فَمَنْ اَحْسَنُوا دِينًا مِمَّنْ اَسْلَمُ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ diyor Allah-u Teala. Onlar ki veçlerini fizik vücutlarını Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuşlardır. Onlardan fizik vücutları daha ahsen olan kim vardır diyor Allah-u Teala. Peki bütün sahabe bu teslimleri gerçekleştirmişler mi? Evet. Hepsi gerçekleştirmişler. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hepsi. Fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Önce ruhlarını teslim etmişler. Sonra fizik vücutlarını. Sonra nefslerini. Sonra irşade ulaşmışlar. Sonra da iradelerini de Allah'a teslim etmişler. İrşad makamına tayin olmuşlar. Öyleyse bütün sahabe Allah'ın ahdini ifa etti mi? Kesin. İşte konumuza girerken Rad 27, 20 ve 21 ile girmiştik. Rad 20'de Allah Teala buyuruyordu ki onlar Allah'ın ahdini ifa ederler ve misaklarını bozmazlar. 21'de ise onlar misaklarını bozmayan bu insanların ruhlarını Allah'a ulaştırdıklarını gördük. Öyleyse misakların bozulmaması Allah'ın ahdinin yerine getirilmesinin bir neticesi midir? Yoksa ruhu Allah'a ulaştırmanın bir neticesi midir? İkisidir de. Yani Rad suresinin 20. ayet-i kerimesini tek başına alırsanız, o zaman onlar Allah'ın ahdini ifa ederler ve misaklarını bozmazlar ifadesi çıkıyor. Allah'ın ahdinin ifade ettiği misak ise ruhu ve içi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Böyle mi? Evet. Peki onlar misaklarını bozmazdan sonraki ayete bakalım. Diyor ki Allah-u Teala vellezine yasulüne ma emerallahu bihi en yusale ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasına emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Ve
yuhafune su'el hesap, kötü hesaptan korkarlar. Derecelerini aşağı düşürmekten, yani kaybettikleri derecelerin fazla olmasından korkarlar. Hüsranda olmaktan korkarlar. Allah'a ulaşmayı dilediklerine kesin teminattır bu. Onlar kötü hesaptan korkarlar. Yani kaybettikleri derecelerin kazandıkları derecelerden fazla olmasından korkarlar. Ay Yahşem'le Rabbim, Rablerine karşı huşu duyarlar. Vellezine sabirebtigâye ve çarebehum. Onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir diyor Allah Teala. İşte Ra'd suresinin 20. ayet-i kerimesini alırsanız, onlar Allah'ın veçini, Allah'ın zatını görmek için dileyenler olur. Ra'd 20 ile 21'i birleştirerek alırsanız, onlar Allah'ın zatını, Allah'ın zatını, ruhlarını ulaştırmak için dileyenlerdir neticesine ulaşırsınız. Ve ikisi de geçerlidir. Çünkü ayetin bir sonrasında Ra'd 22'de adın cennetlerinden bahsediyor Allah Teala. Onların, yani o hedefe ulaşanların adın cennetine gireceklerinden bahsediyor. Onların kötülüğe iyilikle mukabele ettiklerinden bahsediyor. İşte 14 asır evvel bütün sahabe o hedefe ulaştılar. Allah'ın ahdini ifa ettiler. İrşad makamının sahibi oldular. Tövbe suresi 100. ayet-i kerime. Allah Teala Tövbe 100'de buyuruyor ki, o sabikunel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah Teala. Öyleyse ister ensar olsun, ister muhacirin olsun, hepsine tabi'in tabi olmuşlar. Ensara da tabi olmuşlar, muhacirine de tabi olmuşlar. Öyleyse sahabe ensarın ve muhacirinin mürşitliği ile tabi'in hüviyetini aldı. Sahabeye tabi olarak tabi'in, yani tabi olanlar oldular. Bütün sahabe irşat makamının sahibiydi. Hakka tukati takvanın, yani hakkul yakin takvasının sahibi olmuşlardı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki sizlerle beraber bir muhteva tayin etti Allah Teala ve Allah'ın ahdi konusunu tamamladık. Bütün sahabe Allah'ın ahdini gerçekleştirmişler. Hepsi ruhlarını, beşlerini, nefslerini ve netice iradelerini Allah'a teslim etmişler ve açık bir şekilde o hedefin sahipleri olmuşlar. İrşat makamının sahipleri olmuşlar. Hakka tukati takvanın sahibi olmuşlar. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın huzurunda hepinize Allah hepinizden razı olsun diyoruz. Allah Teala'dan hepiniz için sonsuz mutluluklar diliyoruz. Sizinle bir yarenlik edelim dedik. Evet, söyleyin bakalım sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nasılsınız? Oralardan haberler nasıl? Siz dünyanın dört bir tarafına dağıldınız. Biz de hepinize ayrı ayrı ulaşmaya çalışıyoruz. İnşallah Asya'ya hitap etmemiz çok yaklaştı. Artık gün meselesi gibi görünüyor. Biliyorsunuz önce Avrupa, Afrika, sonra Amerika, şimdi de inşallah Asya. Yani Afganistan, Hindistan, Bangladeş, Pakistan. Türk ülkeleri hepsi konunun içine inşallah giriyorlar sevgili kardeşlerim. Ondan sonra da bir okyanusya kalacak. İnşallah Allah Teala oraya da ulaşmamızı nasip kılar. Sizlerle birlikte olmak sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın çok büyük bir zevki. Gerçekten öyle mi yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, sizlerden ayrı kalmak çok zor bir şey. Bu ayağımızın rahatsızlığı sebebiyle bir süre sizlerden ayrı kalmak söz konusu oldu. Hani var ya bir şiir, kaderde sizden ayrı kalmak da varmış. İşte kaderde varmış. Ama çok şükür bir süreden beri her şey en güzel standartlarda devam ediyor. İşte gene eylele gönül gönüle bir beraberlik. Allah Teala hamdolsun ki bunu bize sağladı. Sevgili kardeşlerim, her şeyden evvel sizleri çok ama çok sevdiğimizi söylemek istiyorum. Bu sevginin boyutlarını hepiniz çok iyi bilirsiniz. Allah hepinizden razı olsun. Dünyada şu sevgi denilen şeyin üzerine ne var ki? Allah'ın en çok istediği şey insanların birbirini sevmeleri. Allah nefreti sevmez, kini sevmez, düşmanlığı sevmez. Bunlar hep şeytanın sahip olduğu vasıflar. Bunlar nefsin afetleri. Sevgili kardeşlerim, siz siz olun. Sadece etrafınıza mutluluk vermeye çalışın. Eğer böyle olursunuz, öyle olduğu takdirde her şeyinizle en güzel bir dünyada yaşarsınız sevgili kardeşlerim. O zaman siz de aynı şeyi söylersiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Sevmeyi öğrenin ve vazgeçmeyin. Size kötü davranmış olabilirler. Onları da sevseniz ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Öyleyse her işin başında o var, sevebilmek. Eğer severseniz ne olur? Severseniz sevilirsiniz. Sizden çevrenize doğru dağılan bu güzel dalga boyları, mutluluğunuzu etrafa ulaştıran, onlara sevginizi onlara ulaştıran, sizin söylediğiniz her kelime
onların mutluluğu için birer sebep teşkil eder. Ve onların mutluluğu sizin de mutlu olmanızın temelini teşkil eder. Onlar mutluysa siz de mutluysanız geriye ne kaldı ki? Allah'ın hepinizden istediği şeyi unutmayın. Sizin mutlu olmanız. Ama asıl unutmamanız lazım gelen şey, sizin mutluluğunuzun başkalarının mutluluğundan dolaşarak size dönmesi sizin için çok daha karlı bir olaydır. Zikir yaptığınız zaman da mutlusunuz, yalnızsınız. Ama zikriniz kadar kazancınız var. Ama eğer siz başkalarına mutluluk veriyorsanız, o zaman siz onlara mutluluk verdiğiniz için bir kazancınız var. Allah Teala size huzur verir, mutluluk verir. Onlar mutluluğu yaşadığı için Allah Teala size bir kere daha mutluluk verir. Allah Teala'nın verdiği mutluluğun yanında ruhunuz da size huzur verir. Nefsinize huzur verir. Öyleyse sizlerin başkasına ulaştırdığınız bir ünite mutluluğun karşılığı size en az 2 ünite olarak döner. Etrafınızda çok sayıda insan varsa her sözünüzle onlardan birini, ikisini mutlu ediyorsanız sevgili kardeşlerim, hayatınızı onların mutluluğuna adamışsanız sizden mutlu insan yoktur. Her an mutluluğu yaşamak istemez misiniz? Neden Allah Teala sizi mutlu kalacakken onun size uzanan imkanını tutup da neden mutluluğu yaşamaya başlamıyorsunuz? Biliyorum ki bu söz artık sizin bizi dinleyenlerin çoğuna ait değil. Çünkü artık sizler mutluluğu yaşıyorsunuz. Unutmayın. Aranızdan kim başkaları için yaşıyorsa o mutluluğu yaşayandır. Başkalarına ne kadar mutluluk yaşatırsa Allah Teala 2 katını mutlaka ona ulaştırır. Bir ondan gelir, 2 ruhunuzun nefsinize verdiği mutluluktan gelir. Ama etrafınızda bir kişi yok ki. 10 kişi varsa her birine onları mutlu kılmak için lazım gelen her şeyi yapmışsanız, onları mutlu etmişseniz, bu mutlulukların hepsinin eşit seviyede olduğunu düşünelim. Hepsi bir ünitelik mutluluk olsun. Onların her birini birer ünite, birer birim mutlu kılmışsanız, her birinden 2 kat geri geleceği cihetle siz onlardan birinin yaşadığı mutluluğun 20 katını yaşarsınız her gün. Her gün, her saniyeniz, her dakikanız, her saatiniz mutluluklarla dolup geçer. Anlamıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Her şey sizin elinizde. Ve Allah Teala sizden sadece ve sadece mutlu olmanızı istiyor. İşte bakın, yarenlik ne güzel şey. Sizlere nasıl mutlu olacağınızın anahtarlarını veriyoruz. Saadetinizin anahtarı, buyurun. Bir yolculuğa çıkarken bilet alırsınız değil mi? İşte biletiniz. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediniz mi? Gemiye attınız kendinizi. Bu gemi mutluluk gemisi. Birinci liman birinci gök katını temsil eder. İkinci liman ikinci gök katını. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci son liman yolculuğun sonu. Ama iradenizi de Allah'a teslim etmişseniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda, yani gemi yola çıktığı andan itibaren artık mutlu bir insansınız. Ruhunuz birinci katta, gemi birinci limanda. Ruhunuz ikinci katta, gemi ikinci limanda. Böylece 7 tane limanı geminin birbirinin ardından dolaşmasıyla sizin 7 katlık yolculuğunuzu bir benzetmeyle müteşabih kılalım. 7. liman Allah'a mülaki oluşunuzu ifade etsin. İşte dünya saadetinin yarısını
ele geçirdiniz çünkü nefsinizin kalbindeki afetlerin %50'den fazlası, %51'i yok oldu. Cennet saadeti, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz birinci kat cennetin sahibi oldunuz. Mürşidinize tabiiyetinizde ikinci kat cennetin sahibi oldunuz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız. Üçüncü kat cennetin sahibi oldunuz. Garanti. Nasıl bir gemiye binerken bilet alırsınız, içeri girersiniz, bilet kontrolü yapılır. Siz o geminin yapacağı yolculuğu garanti etmiş olursunuz aldığınız biletle. İşte seyahatinizin bileti bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dileyin ki dünyada mutluluğun var olup olmadığını bizatihi siz kendiniz yaşayın. İnsanlar size hep masal anlatırlar. Bilmedikleri şeyleri bilmiş gibi gösterirler. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yolunda her şeyin en güzeli o yer alır. Ve bazen mutluluktan uçuyormuşsunuz gibi gelir size. Sonra mı? Sonra her şey çok güzel olur. Belki o zaman siz de bir gün söyleyebilirsiniz. İradenizi de Allah'a teslim ettikten çok sonra bir gün. Bana bende demen, bende değilim. Bir ben vardır bende, benden içerim.

Birlikte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey o kadar güzel ki. Bütün güzellikler sizinle beraber aslında. Yeter ki yaşayın. Allah'a ulaşmayı dileyin ve yolculuk başlasın. Mutluluk kervanına siz de katılın. Sevgili kardeşlerim, herkesi mutlaka saadete ulaştıracak, mutlaka mutlu kılacak Allah-u Teala'nın formülü değil mi? Allah insanlardan ne istiyor? Bir tek şey, hepinizin mutlu olmasını. Allah-u Teala, Allah'a ulaşmayı dileyin diyor, farz. İşte münibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumussalat ve la tekune minel müşrikin. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi. Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve namaz kılın ve müşriklerden olmayın. Hem şirkten kurtulacaksınız, hem takva sahibi olacaksınız. Bir tek dilekle Allah'a ulaşmayı bilemek. Sihirli bir anahtar. Hop, kapıyı açıyor. Yetmez. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda birinci kat cennetin sahibisiniz. Yani cennetlerin en alt kattaki. Sonra bir gün mürşidinize ulaşacaksınız. Tabiyet, ikinci kat cennet. Sonra ruhunuz Allah'a ulaşacak. Allah'ın zatında yok olacak. Üçüncü kat cennet. Peki bu üçüncü kat cenneti elde etmek için ne yaptınız sevgili kardeşlerim? Aslında konunun aslını incelerseniz hiçbir şey yapmadığınızı göreceksiniz. Siz hiçbir şey yapmadınız. Sadece Allah'a ulaşmayı dilediniz. Geri kalan her şeyi siz yapmadınız. Allah size yaptırdı. Allah'ın mutlak kontrolü altında, mutlak muhafazası altında bir güzele doğru gidiş. Kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o insan mutsuzdur sevgili kardeşlerim. Hiçbir şey onu mutlu kılamaz. Sakın geçici zevkleri mutluluk zannetmeyin. Zevkler yaşanır ve biter. Ondan sonra eski tas, eski hamam. Ama mutluluk kalıcı bir vetiredir. Kendinizi hep mutlu hissedersiniz. Göğün rengi bir başkadır. Denizin rengi bir başkadır. Çiçeklerin rengi bir başkadır. Dünyada Allah'ın sizin için yarattığı o güzelliklerden zevk alacak bir kalp yapısına kavuşturulursunuz. Her şey sizi alakadar eder. Çiçekler, ağaçların yaprakları, her ağacın onun mimarı tarafından nasıl en güzel şekilde teçhiz edildiği, nasıl muvazene içinde dengeli bir şekilde yaratıldığı, nasıl gövdesinin evvela ana dallara ayrıldığı, ana dallardan tali dalların çıktığı, tali dallardan gene tali dalların çıktığı, sonra uçlarına yapraklar belirdiği. Sevgili kardeşlerim, şimdi bahar. Bahar, her taraf tomurcuk tomurcuk, baharlarla dolu. Hani ne diyordu Orhan Veli? Deli eder insanı bu dünya. Bu gece, bu yıldızlar, bu koku, bu tepeden tırnağa çiçek açmış ağaç. Ne diyorsunuz? İşte bu ağaçları söylüyor. Şimdi bakın etrafa, ağaçlara. Tomurcuk tomurcuk patlamış hep baharlar. Gelinlikler giymiş ağaçlar sevgili kardeşlerim. Baharı yaşıyoruz. Ey benim sevgili kardeşlerim. Mutlu olmanız için o kadar çok sebep var ki.
Güzelliklere gözlerinizi kapamayın. Hepsi sizin için yaratıldı. Ağaçlar, çiçekler, baharlar, gökte uçan kuşlar, sudaki balıklar, hava, su. Her şey sizin için sevgili kardeşlerim. Siz şu kainattaki en üstün mahluklardansınız. Hayır, mahluklardan değilsiniz. En üstün mahluksunuz. Sizden üstünü yok. İşte Câsiye Suresi 13. ayet-i kerime. Biz bütün göklerde ve bütün arzlarda, dünyalarda yarattığımız her şeyi katımızdan sizlerin emrine musahhar kıldık, hasrettik. Ey insanlar diyor Allah Teala, sizin için yarattık diyor. Bütün bir kainat, her şey bizler için yaratılmış. Belki biz bunları size söyleyene kadar aklınıza bile gelmiyordu böyle şeyler. Ama artık gelsin sevgili kardeşlerim. Artık gelsin. Bütün güzellikleri yaşamaya siz de namzetsiniz. Kapatın gözlerinizi ve Allah'ı düşünün. Sonra o tomurcuk tomurcuk açmış olan baharlı ağaçları düşünün. Ağaçların nasıl bir elbise giydiğini gözünüzün önüne getirin. Rengarenk çiçekleri düşünün. Ve onu gördüğünüz güne kadar görmediğiniz Allah'ı düşünün. Sizi çok seviyor. Beklemediğiniz kadar, ümit etmediğiniz kadar çok seviliyorsunuz sevgili kardeşlerim. Sizi öyle çok seviyor ki insan olarak yaratmış. İşte şu dünyada yaşayan insanlardan bir de sizsiniz ama insansınız. Şu bizim kainatımızda yaratılmış olan en üstün mahluksunuz. Kainatı şu bizim zavallı dünyamızdan ibaret zannetmeyin sakın. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de yerlerdeki insanlar, göklerdeki insanlar ve ikisinin arasındaki insanlar diye üç ayrı hedefte mütalaa ediyor. Çin çayı, yani yeşil çay, green tea, çok faydalı olduğu söyleniyor. Sevgili kardeşlerim, hadi gülümseyin. Bu insanın mutluluğundan hiç haberi olmayan, dini bildiğini düşünen, din öğreticilerini sakın kınamayın sevgili kardeşlerim. Onlar bilmiyorlardı. Hala çoğu bilmiyor. Bizi dinlemekten kaçıyorlardı. Şimdi dinlediklerini görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, dinledikçe yapmaları lazım gelen ne? Hangi ayeti söylüyorsak onu tahkik etmek. Tahkik ediyorlar ve doğru olduğunu görüyorlar. O zaman siz olsanız ne yaparsınız? Biz size öğretilenlerin hiçbirine benzemeyen, onların taban tabana zıttı olan şeyleri öğretiyoruz. Ama Kur'an ayetleriyle öğretiyoruz. Burada bir karşılaştırma yapmalısınız. Sevgili kardeşlerim,

Bütün tutuyorsunuz. Nasıl oluyor bu? Bir tarafta Allah'ın indirdiği Kur'an var ve adamların yazdıkları şeyler onunla örtüşmüyor, ters düşüyor. Öyleyse Kur'an'a mı inanıyorsunuz yoksa onların söylediğine mi? Bu suali sorun. Efendim, Kur'an'ı öğrenmek gerekmiyormuş. Alimler bizim için incelemişler. Sonra da alimler neyi söylerlerse o incelemiş olan muhterem alimlerin dediklerini yapmamız gerekiyormuş. İyi, hay Allah razı olsun, çok güzel. İyi de ya alimlerin söylediği, Kur'an-ı Kerim söylediğine, Kur'an-ı Kerim'de anlatılanlarla, Allah'ın Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a yazdıklarıyla çatışıyorsa, Kur'an onların söylediğini söylemiyorsa, ya Allah'ın söylediklerinin insanı kurtuluşa ulaştıracak olan temel fonksiyonların hepsini yok etmişlerse, o zaman ne yapacağız sevgili kardeşlerim? O zaman size bu mutluluk şarkılarını ulaştıramazdık. Allah Teala bize bunları öğretmeseydi biz de bir kör dövüşünün içinde olacaktık. Gözümüzün önünde bize bütün hakikatleri öğretecek olan Kur'an dururken onu bırakacaktık ve de insanlar ne söylemişler bakalım diye onları öğrenecektik. Bir sürü tenakuzla karşılaşacaktık. Aramadığınız kadar. Allah Teala zikri farz kılmış. Zikir İslam'ın beş şartı arasında yok. Oysa ki Allah Teala zikrin Kur'an-ı Kerim tilavetinden de namaz kılmaktan da daha üstün olduğunu söylüyor. Yetmez, zikirsiz bir tekamül hiç mümkün değil. İslam'ın beş şartı yanlış mı? Hayır, değil. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Eyvallah. Hepsi Allah-u Teala'nın emri gerçekten. Ama yeter mi sualinin cevabı? Hayır. Yeter mi sualinin cevabı? Evet değil. Hayır. Neden? Çünkü zikir de farz. İslam'ın beş şartının içinde yer almıyor. Bu beş şartın beşi de ibadet. Namaz kılmak da ibadet, oruç tutmak da ibadet. Zekat vermek de, hacca gitmek de, kelime-i şehadet getirmek de. Hepsi ibadet. Ki amaç nerede? Amaç yok edilmiş. Dinin amaçları var, hedefleri var. Hedefleri ne? Bir, Allah'a ulaşmayı dilemek. İki, bunun götüreceği yer mürşide tabi olmak. Mürşide tabi oldunuz, ulaşacağınız yer ruhunuzun vücudunuzdan ayrılarak Allah'a ulaşması. Üç oldu. Fizik vücudunuzun Allah'a teslimi. Dört. Nefsinizin Allah'a teslimi. Beş. İrşad olmak. Altı. İradenizi Allah'a teslim edip irşat makamının sahibi olmak. Yedi. Ne yaptınız? Yedi safa yaşadınız. İslam'ın yedi safası. Dört tane teslim yaptınız. Ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim ettiniz. İşte din bu kadar. Başı ve sonu. Allah'a ulaşmayı dilemek başı, iradenizi Allah'a teslim etmek sonu. Şimdi o alimler neler söylemişler neler. Ama Allah'ın bütün söylediklerinin çoğu tam tersini ifade ediyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala sadece doğruları öğretir. Bize öğretti. Bizim de görevimiz Allah'ın öğrettiği ve onların söylediklerine uymayan Kur'an hakikatlerini sizlere öğretmek. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam devrinde mezhepler yoktu. Sadece Kur'an vardı. Allah Teala bize bu sebeple sadece Kur'an'ı öğretti. Biz mi? Biz Arapçayı falan öyle pek bilmeyiz.

Eski Yazı'yı da ona keza. Ama Kur'an'ı biliyor musunuz diye sorarsanız, onu bu dünyada en iyi biliniz. Neden? Bu yarım Arapçamızla mı? Dörtte bir Arapçamızla mı? Onda bir Arapçamızla mı? Bu okuma fukarası mı bunların hepsine sahip? Evet. Bu. Çünkü biz bu ilmi kendimiz öğrenmedik. İnsanlar öğretmediler. Allah öğretti. Onun için bu kadar açık ve kesin olarak onların ne kadar büyük hatalar içinde olduğunu sizlere söyleyebiliyoruz. Hangi ehli sünnet ve cemaat alimi Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan üçüncü basamak, mürşide tabi olmakla ruhun vücuttan ayrılmasını ifade eden 14. basamak, ruhun Allah'a ulaşmasını farz kılan 21. basamak, fizik vücudu Allah'a teslim etmeyi farz kılan 25. basamak, nefsi teslim etmeyi farz kılan 26. basamak ve insanların nefslerini halis kıldıkları, yani muhlis oldukları 27. basamak ve nihayet iradelerini de Allah'a teslim ederek irşat makamına Allah Teala tarafından tayin edildikleri 28. basamak. İslam merdiveni 28 basamaklı bir merdivendir. Bir sıfırdan Allah Teala alır insanı şahikaya çıkarır. Burası bütün insanların normal standartlarda kesbi olarak Allah'tan bir şeyler kazanan bütün insanların kesbettikleri iradeleriyle gayretleri neticesinde elde ettikleri netice bu kadardır. Kesbi olarak herkes irşat makamına ulaşmak imkanının sahibidir. Yeter ki gerekli gayreti göstersin. Ama bunun daha üstü vehbidir. Allah Teala tarafından o kişinin gayretine dayalı olarak değil, o kişinin kesbettiği gayretlerin neticesinde elde ettiği bir şey değil, Allah'ın vehbi olarak ona teslim ettiği bir dizaynı ifade eder. İşte biz o vehbi çeşmeden su içeriz. Allah Teala bize bunları bir hiç karşılığı öğretti. Biz hiç Arapça konusunda bir tahsil yapmadık. Eski Yazı'yı okumak konusunda da bir tahsilimiz yok. Din tahsilimiz hiç olmadı. Bir din üniversitesinden mezun olmadığımız için belki Allah-u Teala'ya sonsuz hamd etmemiz, şükretmemiz lazım. Neden sevgili kardeşlerim? Hadi bilin bakalım. Neden öyle? Neden onun için Allah-u Teala'ya hamd ediyoruz, şükrediyoruz? Çünkü biz de oradan mezun olsaydık, onlar gibi sizlere şimdi İslam'ın beş tane şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bu beş şartı yerine getirdiniz mi doğru posta cennete gidersiniz derdik. Derdik ki kalbinde şu kadarcık iman olan kişi cehennemde bir süre cezasını gördükten sonra kalkıp cennete gider derdik. Derdik ki orta yolu takip et. Bu orta yol İslam'ın beş tane şartından geçer. Ne aşağısı ne yukarısı uygun değildir. Derdik ki Kur'an-ı Kerim'de hidayet diye bir şey yoktur. Derdik ki hidayet doğru yoldur. Derdik ki insan ruhunun Allah'a hayattayken ulaşması diye bir şey yoktur. İnsan ruhu Allah'a ölümden sonra ulaşır. Derdik ki Allah insanları kendisine ibadet etsinler diye yarattı. İnsanları da cinleri de kendisine ibadet etsinler diye yarattı.
söylediklerim var ya sevgili kardeşlerim. Hepsi yanlış. Kur'an-ı Kerim'e hiç uymuyor. Derdik ki risalet nübüvvetten üstündür. Derdik ki Allah Teala risalette nübüvveti de değerlendirir. Risalet nübüvvetten üstündür. Derdik ki Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Daha neler demezdik ki? Sevgili kardeşlerim, her söyledikleri yanlış. Sevgili kardeşlerim, size demin derdik ki dediğim her söz yanlış. Bunların tamamen tersleri doğru. Ama onlar hem Kur'an-ı Kerim'i incelememişler, hem de incelemeyi yasak etmişler herkese. Demişler ki siz Kur'an-ı Kerim'i bilmezsiniz, anlayamazsınız, yüzünüze gözünüze bulaştırırsınız, Kur'an-ı Kerim öğreniyoruz diye delalette kalırsınız. Onun için bırakın Kur'an-ı Kerim'i alimler öğrensinler. Siz alimler ne diyorsa sadece onu yapın, yeter. İşte onların bıraktığı miras bu. İslam'ın 5 şartı. Allah Teala diyor ki Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde İnnellezîne lâ yercûne likâ'enâ feradu bil hayâtet dünyâ vatmeyennü bihâ ellezînehum an âyâtina gâfilûn ulâike mevâhumun nâru mâ kânû yeksubûn. Onlar ki kesin surette, muhakkak surette Allah'a milâki olmayı inkar ederler. Allah'a milaki olmayı dilemezler. Allah'a milaki olmayı dilemezler. Kesin surette dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafillerdir. Ve onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir. Kim ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı, ulaştırmayı dilemezse onun gideceği yer cehennemdir ve Allah'ın ayetlerinden gafildir. Daha evvel de neyi gördük? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi takva sahibi olamaz ve şirktedir. Ne oldu? İşte asırlarca insanlara öğretilen din öğretisi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra onun öğrettikleri 2 asır falan devam edebilmiş. Bu alimler bir aralarında tartışmalara girmişler, devamlı yazdıkları kitaplarla birbirini sadece çürütmeye çalışmışlar. Ve de İslam'ın bütün temel hükümleri, yani insanları cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştıracak olan hükümleri yok olmuş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte sizlerin huzurunda bunca güzellikleri sizlere anlatmaya çalışmamız, 30 yıldır Allah'ın bize öğrettiklerini onca alim geçinen insanın karşımızda olmasına rağmen Allah'ın yardımıyla üç kıtada anlatabilecek hüviyete ulaşmış olmamız. Allah-u Teala'nın bir büyük lütfu nedir? Bir büyük lütfu değil de nedir sevgili kardeşlerim? Öyleyse soruyorum size, her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor?
Şimdi merak edilecek husus, bu insanların dini biliyoruz diye çalımlarından yanlarına varılmayan bu sevgili kardeşlerimizin daha ne kadar bu yolda diretecekleri. Yakın geleceği görebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? O gelecekte hidayetin bütün dünyaya yayılması ve dinlerin birleştirilmesi var. Bunları Allah'ın verdiği emirle biz gerçekleştireceğiz. Şimdiden dinlerin birleştirilmesinin temel hükümleri elimizde. Aksini de kimse iddia edemez, dinlerin hepsinin aynı din olduğunu kesinlikle herkese ispat ederiz. Üç kitapla da ispat ederiz. Tevrat'la da, İncil'le de, Kur'an-ı Kerim'le de. Demin sizlere saydığımız yedi tane safhanın yedisi de hem Tevrat'ta var hem İncil'de var. Halbuki biz de onları Kur'an-ı Kerim'den söyledik. Yeter mi? Hayır, yetmez. Hazreti Musa zamanında Hazreti Musa'nın ve ona tabi olanların yedi safhanın yedisinde yaşadığı Tevrat'ta da var, Kur'an-ı Kerim'de de var. Yeter mi? Hayır, gene yetmez. Bundan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den evvel Hazreti İsa zamanında Kur'an-ı Kerim'deki sizlere anlattığımız yedi safhanın yedisinin de Hazreti İsa ve ona bağlı olanlar tarafından da yaşandığını kesin olarak ispat edebiliriz. Hem İncil'den ispat edebiliriz hem Kur'an-ı Kerim'den. Bunların hepsinin farz kılındığını da hem İncil'den hem Kur'an-ı Kerim'den ispat edebiliriz. Ne çıktı ortaya? Dinlerin olmadığı, sadece bir tek dinin var olduğu, o dinin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğu, ondan evvel Hazreti Nuh'un, ondan evvel çeşitli peygamberlerin ama en başında Hazreti Adem'in dini olduğu. Hazreti Adem ilk insan ve ilk peygamberden Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar geçen bütün peygamberlerin yaşadığı din hep aynı din olmuş. İslam'ın yedi safhasını yaşamışlar ve yedi safhanın yedisi de bütün Allah-u Teala'nın indirdiği kitaplarda farz. Acaba bütün bunlardan sonra hala bu insanların bizim karşımıza çıkıp da "Sen yanlış söylüyorsun" diyebilecek yüzleri var mı? Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada inşallah tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat.

Diyor ki, Habibim, eğer senin davetine icabet etmezlerse, o zaman bil ki onlar hevalarına, yani nefslerinin afetlerine tabi olmuşlardır. Kim Allah'ın davetçisine değil de kendi hevasına, nefsinin afetlerine tabi olursa, ondan daha çok dalalette olan kim vardır, buyuruyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ın davetine icabet söz konusu. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in davetine icabet söz konusu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? İfade çok açık ve kesin olarak geliyor. Eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi daha çok sevsin. İşte ifade net olarak geliyor. Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi daha çok sevsin. Daha çok sever mi? Elbette daha çok sever. Çünkü o Allah'ın sevgilisi olmak konusunda adımını atmıştır. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah da bu talebi işitmiştir, görmüştür, bilmiştir. Ve kişiye 10 tane ihsan vermiştir. 10 tane ihsanı alan kişi bununla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaşacaktır. Ulaşması için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çağrıda bulunmuştur kişiye. Davet. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem acaba sadece Allah'ı mı davet ediyordu? Hayır. Aynı zamanda sırat-ı müstakime davet ediyordu. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki: Benim ve bana tabi olanların, yani sahabenin, bizim hepimizin basiret üzere, yani kalp gözümüzdeki basar hassasıyla Allah'ı görerek Allah'a çağırdığımız yol işte bu sırat-ı müstakimdir. Bu bizim yolumuzdur. Allah'a davet ettiğimiz yol," diyor. Bütün sahabe Allah'a davet ediyordu. Çağrı Allah'ıydı ve Allah'a ulaştıracak olan sırat-ı müstakime. Allah'a ulaştıracak yegane yoluna. Sırat-ı müstakim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, öyleyse Allah Teala açık ve kesin bir şekilde davet ediyor. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı, sana da vahyettiğimiz şeriatı, aynı şeriatı sana da farz kıldık, diyor Allah Teala. Hazreti İbrahim'in, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şeriatının aynı şeriat olduğunu söylüyor. Sonra da diyor ki, müşrikleri davet ettiğin bu din onlara ağır geldi, diyor. Dinin mahiyetini söylüyor Allah Teala.
Allah dilediğini kendisine seçer. Kullarından dilediğini kendisine seçer. Ve o seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse onu kendisine ulaştırır. Öyleyse demek ki her tarafta davet var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in daveti. Sen sırat-ı müstakime davet ediyorsun diyor Allah Teala ve sen sırat-ı müstakim üzerindesin diyor. Peygamberlerle, Resullerle iblisin farklılığı çok açık bir şekilde ortaya çıkıyor. Resuller ve peygamberler, peygamber olan Resuller ve veli olan, evliya olan Resuller hep Allah'a çağırırlar. Ama şeytan Allah'a ulaşan yoldan insanları men eder. İnsanların Allah'a ulaşmalarına mani olur. Biliyorsunuz Allah Teala Adem Aleyhisselam'a secde emrini veriyor. Bütün melekler, cinler derhal itaat ediyorlar. Ama şeytanların arasından iblis itaat etmiyor. Ve Allah Teala buyuruyor ki ey iblis, seni bu Adem kulumuza secde etmekten emrime rağmen men eden şey nedir? İblis diyor ki ya Rabbi, sen onu topraktan yarattın ama beni dumansız ateşten, enerjiden yarattın. Ben ondan üstünüm. Daha burada İblis Allah'a bile hile yapmaya kalkıyor. Allah Teala Adem Aleyhisselam'a secde etmeden etme emrini verirken ben ona ruhumdan üfürdüm diyor. Şimdi ona secde edin diyor. Yani onda hiçbirinizde bulunmayan bir şey var. Benim ruhum var diyor onda. İnsanda benim ruhum var diyor. Bana ait olan bir emanet var. Bana ait olan bir emanetin ruhun sahibi sadece bir tek yaratığım var diyor. O da bu Adem diyor. Ve Allah Teala'nın aslında ruhuna secde söz konusu. Adem Aleyhisselam'ın zatından çok daha önemli olan Allah'ın Adem Aleyhisselam'daki emaneti, Allah'ın ruhu, Allah'ın bir mahluku olan ruh. Allah'tan gelmiş olan, tekrar Allah'ın zatına geri dönmesi farz olan bir, 12 defa farz olan bir nesne. Allah Teala kendi zatına davet ediyor. Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesi. Allahu yedu darüsselamü yehdi men yeşâ'u ilâ sırat-ı müstakim. Allah selam yurduna, teslim yurduna, selam yurdu veya teslim yurdu, ikisi de sim kökünden geliyor. Davet eder. Allah'ın davetinin gene kendisine olduğunu görüyoruz. Ve davetin dizaynına baktığımız zaman bunun Allah'a davet olduğunu görüyoruz. Neden görüyoruz? Allah selam yurduna, teslim yurduna davet eder. Ve kimi oraya ulaştırmayı dilerse onu sırat-ı müstakime ulaştırır diyor ayet. Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesine baktığımız zaman
Nisa 175'te Allah Teala bir hususu söylüyor hepimize. Kim Allah'a ulaşmayı ve ona sarılmayı, yani Allah'ın zatında yok olmayı dilerse, Allah onu rahmetinin ve fazlının içine alır ve onu kendisine ulaşan, Allah'a ulaşan sırat-ı müstakime iletir, vasıl eder. Öyleyse Allah'a ulaşıyor. Allah'a ulaşan bir ruh. Allah'a ulaşan bir yol. Sırat-ı müstakim. Görüyoruz ki Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesinde Allah kendi zatına davet ediyor.

Allah Teala En'am suresinin 36. ayet-i kerimesinde davete sadece işitenler icabet eder diyor. Şunu netice olarak görüyoruz ki Allah'ın İslam'ın 7 kademesi içinde daveti var. Allah'a ulaşmayı dilemeye davet, mümin olmaya davet, ruhu Allah'a ulaştırmaya davet, fizik vücudu Allah'a teslim etmeye davet, nefsi Allah'a teslim etmeye davet, irşada davet ve bir hakkın takvaya, yani iradeyi Allah'a teslime davet. Çağrı davet müessesesi Allah-u Teala tarafından açık ve kesin bir şüphiyet kazanıyor. Allah Teala Şura suresinin 47. ayet-i kerimesinde üzerinize o değiştirilmesi mümkün olmayan ölüm günü, o gün gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin buyuruyor. Allah'ın davetine icabet etmek. Davet açık. Allah'ın zatına davet. Yunus 25 ve Allah'ın davetine de icabet farz kılınıyor. Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala

şöyle diyor: Ucibu davetet ta'i izade ani. Bize dua edildiği zaman, dua edenin davetine icabet ederiz. فَلْيَسْتَجِبُ لِي وَيُؤْمِنُ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler, mümin olsunlar ve böylece irşada ulaşsınlar. Burada Allah'ın daveti var. Mümin olmaya davet. Yani mürşide tabi olmaya davet. Allah Teala bütün sahabenin sırat-ı müstakime davet ettiğini söylüyor. Bütün sahabenin Allah'a davet ettiğini söylüyor. İşte

Fusilet suresi 33, 34, 35. ayetler. Allah Teala diyor ki: Onlar ki Allah'a teslim oldum deyip de Allah'ı çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç seyyiatte hasenat bir olur mu? Sen seyyiati hasenatla önle. Seyyiati hasenatla önleme yetkisine herkes ulaştırılmaz. Bu yetkiye ulaşanlar Hazil Azim'in sahipleridir buyuruyor Allah Teala. Burada mürşit tarifi veriliyor. Kimdir mürşit? Birinci vasfı Allah'a teslim olmuş. Ruhunu ve çini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmiş bir insan. Allah'a teslim olmadan Allah'a davet çok fazla hüküm ifade etmez. Evet, davet davettir. Ama davet edenler Allah'a ulaştırmaya vesile olacak bir yetkinin sahibi ise muhatapları Allah'a ulaşmayı dedikleri takdirde hemen tabi olabilecekleri bir merci karşılarında durmaktadır. Hemen tabi olmak imkanının sahibi olurlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, demek ki görüyoruz ki Allah Teala tarif veriyor, mümin tarifi. Allah Teala tarif veriyor, mürşit tarifi. Kimdir mümin? Kalbine iman yazılandır. Öyleyse Allah Teala'nın daveti neydi? Onlar da benim davetime uyusunlar, tabi olsunlar, mümin olsunlar, sonra da irşada ulaşsınlar diyor. Hem mümin olmaya davet ediyor, hem de irşada davet ediyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynı başlangıç seviyesinde Allah'a ulaşmayı dilemeye davet. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin edeceği o gün mutlaka gelecektir buyuruyor Allah Teala Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesinde. Öyleyse davetin başlangıç noktasında Allah'a ulaşmayı dilemeye davet var. Allah'a ulaşmayı dilemeye davet. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileme noktasında bir asıl muhteva görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek. İlk davet buraya. Allah Teala mutlaka Allah'a ulaşmayı dilememizi emrediyor. Eğer dilemezsek o zaman kurtuluşumuz yok. O zaman bizim için bir kurtuluş yok sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Muhakkak ki hepimizin görevi Allah'a ulaşmayı dilemek.
İşte hepiniz insanları Allah'a ulaşmayı dilemeye davet etmekle mükellefsiniz. İnsanlar bilmiyorlar sevgili kardeşlerim. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezlerse kurtuluşlarının mümkün olmadığını, ne yaparlarsa yapsınlar cehenneme gitmekten kurtulamayacaklarını bilmiyorlar. Onlara bunu sizler öğreteceksiniz. Öyleyse Allah'ın daveti haktır.

Öyleyse Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sen Allah'a davet et diyor. Sen sırat-ı müstakime davet et diyor. Sen sana tabi olmalarına davet et diyor. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin daveti Kasas suresinin 50. ayet-i kerimesinde son derece açık olarak görünüyor. Eğer senin davetine Habibim icabet etmezlerse bil ki onlar hevalarına tabi olmuşlardır. O zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin daveti ne? Daveti açık. Gelin diyor bana tabi olun ki Allah da sizi daha çok sevsin. Eğer Allah'ı seviyorsanız gelin bana tabi olun ki Allah da sizi daha çok sevsin. Öyleyse Allah Teala mürşide davet ediyor mu? Evet, vebtegu ya eyyühellezine aminettekullâhe vebtegu ileyhil vesilete. Ey amin olanlar, takva sahibi olun. Allah'a ulaşmaya vesile olanı Allah'tan isteyin.

Allah'a ulaşanların kimler olduğuna bakıyoruz. Vellezine sabir ibtigaya ve çerabihim. Onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Allah'ın zatına ulaşmayı ve Allah'ın zatına ulaşmanın ötesinde Allah'ın zatını görmeyi iptiga edenler, sabırla dileyenler.

Allah Teala bütün resullerine, bütün nezirlerine diyor ki: Amini olanları müjdeleyin. Amini olmayanları uyarın. Ve onları buradan çıkan mana o ki amini olmaya, Allah'a ulaşmayı dilemeye davet edin.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyleyse

Allah'ın daveti açık ve kesin. Mümin olmaya Allah Teala davet ediyor. Onlar da benim davetime icabet etsinler ve mümin olsunlar. Bu Bakara Suresi'nin 186. ayet-i kerimesinde. Hem 2. safa için davet var, hem de 6. safa için davet var. Çünkü onlar da böylece irşada ulaşsınlar diyor Allah-u Teala.

Sonra üçüncü safhaya geliyoruz. Allah'ın daveti, ruhu Allah'a ulaştırması konusundaki Allah'ın daveti, yani farz, kaç defa? 12 defa farz. Ruhumuzu ölmeden Allah'a ulaştırmak 12 defa farz. 1 Zümer 54. Ve enibü ila rabbiküm ve eslimu lehu min kabre yetiyeküm il azabe. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce, azap gelmeden önce, ister kabir azabı olsun, ister kıyamet azabı olsun, cehennem azabı olsun, netice değişmez. İkisi de ölmeden evvel, ki ikisi de öldükten sonraki azaplar öyleyse, ölmeden evvel ki şu dünya hayatında üzerinize gelmeden önce, azap gelmeden önce Allah'a dönün ve Allah'a teslim olun diyor Allah Teala. Allah'a ruhumuzu döndürmemiz farz kılınıyor. 1. Rum 31. Münibine ileyhi. Rum 32. Münibine ileyhi ve yettekun. Ona dön, Allah'a dön ve takva sahibi ol. Allah'a ulaş ve ulaşınca takva sahibi ol. Ulaşmanın da bir takva sahibi olmakla alakalı olduğunu söylüyor Allah Teala. Allah'a ulaşmanın ikinci farziyeti. Üçüncüsü Fecr suresinin 27. 28. ayet-i kerimesi. İrci'i ila rabbiki. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Gene farz. Allah'ın farzı. Dördüncü farz Zariyat 50. Fefirru ilallahi, öyleyse Allah'a firar et. Allah'a kaç. Allah'a sığın. Beşinci farz Lokman 15. Ve tebi sebilâ men enâbe ileyye. Kim bana ulaşırsa, kim bana ulaşmışsa, yönelmişse, ulaşmışsa, sen de onun yoluna tabi ol. Yani sen de bana yönel, bana ulaş diyor Allah Teala. Sonra Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesi. Allah selam yurduna davet eder, teslim yurduna davet eder. O davetine, oraya ulaştırmak istediklerini sırat-ı müstakime ulaştırır. Yani Allah kendi zatına davet eder diyor.

7. ayet müzemmil 8. Vezkür ismi Rabbike ve tebetin ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a geri dön, Allah'a ulaş. 8. ayet-i kerime Ra'd 21. Allah Teala diyor ki vellezine yesulune ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona Allah'a ulaştırırlar. Allah'a ulaştırmasını emrettiği şey ruhları. Allah ruhlarını Allah'a ulaştırmalarını emrediyor. Davet ediyor insanları buna. Dokuzuncu ayet-i kerime Şura 47. Üzerinize o değiştirmesi mümkün olmayan ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Bu davette Allah'ın zatına ulaştırma daveti diye düşünüyoruz. Ve dizayn giderek güzelleşiyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şunu görüyoruz. Davet bir şeyleri içeriyor. Allah'ın önem verdiği şeyler. İşte bunlardan bir tanesi ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıdır. 9 tane davet oldu. 9 defa Allah Teala ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya bizi davet etti, üzerimize farz kıldı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala edullahı Allah'a davet et. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Onuncu ayet Enam 152 ve bi atullahi efu haza sıratı mustakim fettebiuhu. İşte Allah'ın ahdini ifa et, yerine getir. Ruhunu da, veçini de, nefsini de Allah'a teslim et. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Ona tabi ol. Sakın sırat-ı müstakimin dışındaki yollardan herhangi birisine, geri kalan 72 tane fırkadan herhangi birisine tabi olma ki hepsi seni Allah'ın yegane kurtuluş yolu olan sırat-ı müstakimden alıkoyarlar diyor Allah-u Teala. On birinci ayet-i kerime Maide 7. İşittik ve itaat ettik dediniz diyor Allah Teala, biz de misakinizi üzerinize yükledik diyor. Allah'a ruhunuzu ulaştırmak konusundaki yemininiz olan misakinizi üzerinize farz kıldık diyor. 11. defa farz kılıyor Allah Teala. Davet ediyor bizi. Üzerimize yükleyerek ona ulaşmamız lazım geldiğini üzerimize yükleyerek farz kılıyor. Ve Nisa suresi 58. ayet-i kerime اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine teslim etmeyi emreder diyor. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine
teslim etmeyi emreder. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ın bir dizaynı söz konusu. Emanetleri Allah'a teslim etmek. Ruhu, veçi, nefsi, iradeyi Allah'a teslim etmek. Yani Allah'a teslime davet ediliyoruz. Farz kılınıyor.

Her açıdan Allah'ın daveti üzerimize, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala diyor ki nefslerinizin sorumluluğu üzerinizedir. Nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Yani diyor sizi nefsinizi tezkiye etmeye, temizlemeye, arıtmaya davet ediyorum diyor Allah Teala.

İnsanlık tarihi boyunca Allah Teala hep aynı şeylere davet etmiş. Yedi tane safa. Nefsin Allah'a teslimi de Allah Teala'nın emri. Beyne suresi 5. ayet-i kerime. Ve ma umiru illa liyabudullahi muhlisine lehuddine hünefaya. Onlar emir olmadılar. Nefslerini Allah'a teslim etmekle emrolundular. Öyleyse bir teslim keyfiyeti söz konusu nefslerimizin.

Dinleyenler, sevgili kardeşlerim, her halükarda Allah'ın davetini görüyoruz. Allah Teala Ali İmran 102 ile hakka tukatihi davaya, hakka tukatihi takvaya davet ediyor herkesi. Ya eyyellezine amenüttekullâhe hakka tukatihi.

Ve diyor Allah'a telaşsız ölmeyin. Önce Allah'a teslim olun, sonra ölün. Bela temutunne illa ve entüm müslimun. Siz ölmeyin, önce Allah'a teslim olun, sonra ölün. Hakka tukati takvanın arkasından bu geliyor. Demek ki burada iradenin de Allah'a teslimi var. Ve gene Allah Teala üzerimize farz kılıyor, bize davet çıkarıyor. Bu davet çağrı açısından Kur'an-ı Kerim zaten bir saadet davetiyesidir. Allah Teala yedi ayrı açıdan davetiye çıkarmış insanlara. Hidayet açısından davet. Allah Teala hidayete davet eder. Allah Teala aminu olmaya davet eder. Yedi kademe hidayete davet ediyor Allah Teala. Yedi kademe aminu olmaya davet ediyor. Yedi kademe Allah'a kul olmaya davet ediyor. Yedi kademe takva sahibi olmaya davet ediyor Allah-u Teala.

Allah Teala bütün insanları en kısa tabirle mutluluğa davet ediyor.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın daveti aslında yedi kademede giderek artan bir mutluluktur, bir saadettir. Allah Teala mutluluğa, saadete davet ediyor bütün insanları. Her bir merhale bir üst kat cenneti ifade eder. Ama başlangıçta dünya saadetini ifade etmez. Kim Allah'ın birinci emrini yerine getirir de Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi birinci kat cennetin dilediği andan itibaren sahibidir. Ölse hemen sahibi olarak ölecektir. Ama dünya saadeti başka insanlardan, tasavvufu yaşamayan, İslam'ı yaşamayan insanlardan hiçbir farklılık göstermez. İkinci kat cenneti elde etmemiz, irşat makamına ulaşarak ona tövbe etmek suretiyle önünde teslim olmamızdır. Sevgili kardeşlerim, burada ikinci kat cennet var. Dünya saadetine yazık ki gene sıfır. Diğer insanlarla aynı hüviyette kişi. Ama ne zaman ki Allah'a doğru yola çıkar tabiyetten sonra, yedi kademede nefsinin kalbini temizler, bu temizlik müessesesinde kişinin nefsinin kalbine %51 oranında nur dolar. Afetler eksilir, nurlar dolar. Böyle bir ortamda Allah-u Teala'nın bir açık işareti geliyor karşımıza.

Görüyoruz ki Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizde bir yerlere vardık. Ruhumuz Allah'a ulaştı. %51 oranında nefsimizin kalbi nurla doldu, faziletle doldu. Ve böyle bir faziletle dolu olmanın ardından dünya saadetimizde gene %51'e ulaştı. Öyleyse üçüncü safhada, ruhumuzun Allah'a ulaşması safhasında üçüncü kat cennet söz konusu. Allah'ın her daveti bir kat daha ötede cenneti içeriyor.

fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman dördüncü kat cennet, ama dünya senedinin de %90'ından fazlası, %91'i bizim için ulaşılabilir oluyor.

Sevgili kardeşlerim, daha ötede, daha üst cennet, nefsimizi Allah'a teslim ettiğimiz zaman 5. kat cennetin sahibiyiz. Nefsimizin kalbi %100 nurlarla dolu, dünya zahiretinde %100'ünün sahibiyiz. İrşada ulaştığımız zaman 6. kat cennetin sahibiyiz ve dünya saadetinin de %100'ü gene bizim. İrademizi Allah'a teslim ettiğimiz zaman 7. kat cennet, dünya saadetinin %100'ü. Öyleyse Allah'ın bütün davetleri, hiçbir daveti boşuna değil. Allah Teala'nın davet ettiği her alanda çağrısı sadece bizim mutluluğumuzu daha üst boyutta yerli yerine oturtmak için, daha çok mutlu kılmak için bizi. Allah'ın hepimizden bir dileği var. Bizim mutlu olmamız. O, kainatta en çok sevdiği insan adı verilen bu mahlukunun mutlu olmasını istiyor. Bu saadet içinde bir dünya hayatı geçirmesini istiyor. Saadete yöneltiyor insanları, bütün insanları, en çok insanı seviyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerimiz 7 safhada 7 tane takvaya, 7 tane kulluğa, 7 tane teslime dayalı 7 safhalı bir muhteşem dizayn. Ama hedef hep mutluluk, hep mutluluk, hep mutluluk. Öyleyse Allah Teala insanlardan ne ister? Niçin insanları şunu veya bunu yapın diye bir şeylere davet eder Allah Teala? Kulunu daha çok, daha çok, daha çok mutlu kılmak için sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın muradı sadece bu. Hepinizi daha çok, daha çok, daha çok mutlu kılmak. Öyleyse her şeyin en güzel olduğu bir dizaynda hepiniz en güzel standartlarda yaşamalısınız. Bu da ancak Allah'ın çağrısına pozitif cevap vermenizle mümkündür. Önce Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sonra tabi olacaksınız. Sonra ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Sonra irşada ulaşacaksınız. Sonra da iradenizi Allah'a teslim edeceksiniz. Ve hepsi üzerinize farz kılınmış. Ve 14 asır evvel bütün sahabe çağrıya uymuşlar. Dört başı mamur bir mutluluğu yaşamışlar. Bu sebeple o devre asr-ı saadet diyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Asr-ı saadet, saadet devri. İşte böyle bir dizayn, saadet, mutluluk Allah'ın hedefi. Sizleri, insanları o kadar çok seviyor ki bu mutluluğa hepinizi ulaştırmak istiyor Allah-u Teala. Hiçbirinizi bunun dışında bırakmak istemiyor. Hepinizin mutlu olması Allah'ın temel şiarı. Bu sebebe dayalı olarak şunu görüyoruz ki bütün sahabe asr-ı saadeti yaşamışlar. Saadet devrini yaşamışlar.
Öyleyse her şeyin başlangıç noktası Allah'ın davetidir. Ve Allah Teala her safhaya ayrı ayrı davet ediyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hepiniz için 7 safhadaki 7 davete de icabet ve mutlulukların en yükseğine ulaşmak 7. kat cennet ve dünya saadetinin bütünü. Allah Teala'nın hepinizi bütün bu güzelliklere ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sonsuz mutluluklar temennisiyle ve dualarımızla. El-Fatiha me'az salavat Allah'a mesal alem Şeytan Recep Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu aleyhi ve sellem. Gayrül mağdubi aleyhim ve dâllin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizleri bir mutluluk sohbetinde bir araya getirdi. Allah'ın temel hedefi bütün insanları mutlu kılmaktır. Din mutluluktur. Allah mutluluğun yegane kaynağıdır. Şeytan da mutsuzluğun. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala insan adı verilen bu mahlukunu yaratmış. Niçin yaratmış? Bir tek sebebe dayalı. Sadece insan adı verilen bu mahlukunun mutlu olmasını istiyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ın hepinizden ama hepinizden istediği sadece bir tek şey var. Sizin mutlu olmanız. Allah sizi insan olarak yaratmışsa, sizin mutlaka mutlu olmanızı ister. İnsan adı verilen mahlukundan Rabbimizin, Yüce Rabbimizin, Allah-u Teala'nın istediği sadece bir tek şey vardır. İnsan adı verilen bu mahlukunun, yani sizlerin mutlu olması. Hepinizi mutluluğu yaşayabilecek olan özelliklerle teçhiz etmiş Allah-u Teala. Hepinizin nefsi var. Hepinizin nefsinde afetler var. Onları terbiye etmeden önce, nefsinizin afetlerini yok etmeden önce, şu anda nefslerinde afetlere dalmış olanların da bütün nefsleri afetlerle doluydu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. O muhteva hepiniz içindir. Arada ne görüyoruz? Mutluluk görüyoruz. Nur görüyoruz. Nur, mutluluğun sembolüdür. Karanlık, mutsuzluğun sembolüdür. Nur, Allah'ın sembolüdür. Karanlık, şeytanın sembolüdür. Yani nurun olmaması hali. Allah-u Teala nurları ile kainatı aydınlatmadan önce kainat kapkaranlıktı. Nur, Allah'ın bir mutluluk remzidir, mutluluk işaretidir. Mutsuzluktan mutluluğa dönüş, karanlığın aydınlığa yani nura dönüşüdür. Mutsuzluğunuzdaki şeytanın payı çok büyük ölçeklidir. Adeta mutsuzluğunuzun sebebi şeytandır demek mümkün. Şimdi Allah'ın kanunlarından bahsedelim. Birinci kanun, şeytan nefsinizin afetlerine tesir edebilir sadece. İkinci kanun, şeytan Allah'ın bütün emirlerini size işletmemek için her şeyi yapar. Üçüncü kanun, iblis yani şeytan Allah'ın yasak ettiği şeyleri sizlere işletmek için her şeyi yapar.
ve her yanlış yaptığınız olayın arkasından Allah'ın azabı, insanların vicdan azabı dedikleri azap mutlaka gelir, sizi yakalar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Nefsiniz doğduğunuz anda afetlerle doludur. %100. Nefsinizin kalbindeki 380 puanlık ...190 puanlık her bir afetinizin ortalama 10'ar puan olduğunu hesabı kolaylaştırmak için varsayıyoruz. 190 puanlık bir alan var nefsinizin kalbinde. %100 afetlerle dolu. Ruhunuzun kalbinde de 190 puanlık bir alan var. 19 tane afete çeşitli oranlarda yer verilmiş. Ruhunuzun kalbinde de 190 puanlık yer var. Ve bir afetle bir hasletin toplamı mutlaka 20 eder. 20 puan eder. Hesabı kolaylaştırmak için böyle yaptık. Yani ruhunuzun kalbindeki itaat hasretiyle nefsinizin kalbindeki isyan afetinin toplamı mutlaka 20'dir. 20 puandır. Ama 3 puanlık afet varmış. 17 puanlık hasret varmış. Olabilir. Ama neticede mutlaka ikisinin toplamı 20'dir. Sevgiyle nefretin toplamı gene 20'dir. Cehaletle ilmin toplamı gene 20'dir. Toplamlar her bir alanda, 19 alanda toplam daima 20 olduğu için toplam saha 380 puan ediyor. Ne olması lazım? Nefsinizin kalbindeki 190 puan boyutundaki afetlerin, karanlıkların Allah'ın faziletleriyle yer değiştirmesi lazım. İşte mutluluğunuzun anahtarı bu. Öyleyse bu değişiklik olmadan da insan mutlu olabilir mi? O zaman bir sualimiz var size. Cennet saadetini mi istiyorsunuz? Cevabınız evetse %100 olabilir. Çünkü bir insanın cennete girmesi için sadece onun Allah'tan yapacağı bir dilek yeterlidir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi her halükarda mutlaka cennete gidecektir. Üçüncü kat cennete, dünya saadetinin %50'sine mutlaka Allah Teala tarafına ulaştırılacaktır. Ama ulaştırıldıktan sonra o kişi fıska düşmezse gideceği yer Allah'ın cennetidir. Bu hedefe ulaşmadan evvel ölürse mutlaka cennete gidecektir. Ulaştıktan sonra fıska düşmezse, ki fıska düşmesi ihtimali insanlarda binde biri, binde ikiyi geçmez. Hiçbir zaman binde beşe ulaşmamıştır hiçbir cemaatte.
Sevgili kardeşlerim, neden bahsettiğimi anladınız değil mi? Allah'a ulaşmayı diledikten sonra, hidayete edip Allah'ın evliyası olduktan sonra fıska düşenlerin sayısı hiçbir cemaatte binde beşe ulaşmamıştır. Hep onun altında kalmıştır. Kimlerden bahsediyoruz? Allah'a ulaşmayı dileyenlerden. Dilemeyenler zaten bu hesaba dahil değil. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyip de evliyalık makamına ulaştıktan sonra fıska düşmek öyle kolay bir olay değildir. O noktadan sonra bir insanın mürşidinden şüpheye düşmesi zor bir olaydır. Eğer kişi gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemişse, o mürşidiyle alakalı çok güzel şeyler yaşamıştır. Buna rağmen söylediğimiz gibi binde bir, binde iki, belki bazı devrelerde binde üçe yükselebilen bir rakam ama hiçbir zaman binde beşe ulaşmamıştır. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Allah'a ulaşmadan evvel öldüğü takdirde, mürşidine ulaşmadan ölürse birinci kat cennete, ulaştıktan sonra ölürse ikinci kat cennete mutlaka ulaşır. Allah'a vuslat olduktan sonra ölürse üçüncü kat cennete ve dünya saadetinin yarısına ulaşır. Ama ömrü vefa etmemiştir. Makamından düşmeden evliya olarak ölür. Mutlaka üçüncü kat cennetin sahibi olur. Üçüncü kat cenneti elde ettikten sonra fıska düşerse, söylediğimiz binde bir, iki, binde üç nispetindeki olaylar, o zaman kişi ne yazık ki Allah'ın cennetine giremez. Allah'ın kendisine verdiği o kadar lütuflar yok olur. Peki sonradan ya aklı başına gelirse, yeniden hidayete talip olursa mümkün. O zaman tekrar hidayete erebilir. Gene üçüncü kat cenneti ve dünya saadetinin %51'ini mutlaka elde eder. Çünkü Allah'ın gene sözü var, mutlaka yerine getirir. Ama eğer bundan sonra, ikinci hidayetten sonra kişi fıska düşerse, o zaman o kişi kurtulamaz. Artık o kişinin sonu mutlaka cehennemdir. Cehennemden kurtuluş yoktur böyle insanlar için. İki defa fısk, birinciye nazaran daha da nadir bir olaydır. Çok daha nadir bir olaydır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şunu bilmenizi istiyorum. Allah Teala hepinizin mutlaka cennete girmesini istiyor. Şartları son derece müsait kılmış, yetmez. Adeta insanların cennete ulaşmamasını imkansız kılmış. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı diler de Allah'tan 10 tane Allah'a ulaşmayı dilediği anda zaten Allah'ın cennetinin sahibidir. Eğer söylediğimiz gibi bu kişi mürşidine ulaşmadan evvel ölürse, o zaman birinci kat cennetin sahibi olur, dünya saadeti sıfırdır. Başka insanlar gibidir. Aslında sıfır demememiz lazım. Bu insan mutsuzdur demek daha doğru bir ifade olur. Ama nefsindeki afetlerin yüzdesi üzerinden değerlendirmek akılcı bir yol gibi görünüyor. Bu kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaştığı gün onda büyük değişiklikler söz konusu olacaktır. Nefs tezkiyesine başlayacaktır bu kişi. Allah onun bütün günahlarını sevaba çevirecektir.
Peki ne olacaktır sevaba çevirirse? Sevaba çevirirse şu olacaktır. Kişinin o noktada hiçbir günahı kalmamış olacaktır. Bir insanın cehenneme gitmesi ise günahlarının sevaplarından fazla olması halinde geçerlidir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bunu Allah-u Teala adeta imkansız kılmıştır. O kişinin günahlarının sevaplarından fazla olması halini. Neden? Bu kişi mürşidine ulaştı, 10 tane ihsanla ulaştı ve kalbinin içine iman yazıldı. Bütün günahları sevaba çevirdi. O güne kadar onun her bir sevabına 10 katını veren Allah-u Teala, o günden sonra 10 katını vermiyor. 100 katını vermeye başlıyor. Sonra mı? Sonra onunla da kalmıyor. 100 katını vermekle de kalmıyor. Kişinin ruhu birinci kata ulaşana kadar 100 katı, ikinci gök katında 200 katı, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarında 200, 300, 400, 500, 600, 700 katını veriyor Allah-u Teala. Öyleyse bu kişinin cehenneme gitmesi madem ki günahlarının sevaplarından fazla olması lazım, buna bağlı, o zaman böyle bir insanın ruhu birinci gök katındayken her gün kazandığı derecelerin 100 katından daha fazla günah işlemesi lazım. Sevaplarının 100 katından daha fazla günah işlemesi lazım. İkinci gök katında 200 katından daha fazla, yedinci gök katında 700 katından daha fazla günah işlemesi lazım her gün. Bu imkansızdır sevgili kardeşlerim. Bu kişiyi cehenneme ulaştırabilecek olan bir tek faktör kalır: fısk. Peki bu kişi fıska düşerse, madem ki yola çıkarken günahları sevaba çevrildi, madem ki Allah-u Teala'ya ulaşana kadar da imkansız bu kişinin günahlarının sevaplarından fazla olması, her gün günahlarından 700 kattan fazla günah işlemesi lazım kişinin. Öyleyse bu kişi Allah-u Teala'ya ulaştığı zaman geride biriktirdiği bir sürü derecat var. Peki bu kişi fıska düşerse bu derecatı ne olur? Yok olur sevgili kardeşlerim. Nasıl Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyen birinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi açtığı zaman ona derecat veriyordu, kulaklarındaki bakrayı aldığı zaman ona derecat veriyordu, kalbindeki ekindeti aldığı zaman ona derecat veriyordu ve kalbinin nur kapısını Allah'a çevirdiği zaman ona derecat veriyordu, göğsünden kalbine nur yolunu açtığı zaman ona derecat veriyordu ve böylece verdiği derecatla o kişinin o noktaya kadar ulaştığı günahların mutlaka ötesine o kişiyi geçiriyordu. Ve Allah-u Teala zaten o kişinin mürşidine ulaşması halinde kalbinin mührünü açtığında, kalpteki küfür kelimesinin alıp da içine imanı yazdığı anda o kişinin bütün günahlarını sevaba çeviriyordu. O kişi zaten mürşidine ulaşmadan evvel sevapları günahlarından fazla bir noktaya ulaşmıştı. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse birkaç dakika içinde onun kazandığı dereceler mutlaka günahlarını aşar. Yani gözlerindeki hicab-ı mestürenin alınması, kulaklarındaki bakranın alınması, kalbindeki ekinnetin alınması, yerine ifat konması, kalbindeki nur kapısının
şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma gelmesi ve o kişinin gözünden kalbine nur yolu açılması birkaç dakika içinde vücut bulan olaylardır. Bunların her birine Allah-u Teala kişinin durumuna göre öyle dereceler verir ki o kişinin bu dereceleri mutlaka o kişinin günahlarını aşar. Ve kişi bu yolun bu birkaç dakika sonrasından itibaren neresinde ölürse ölsün mutlaka sevapları günahlarından fazladır. Mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Peki ya bu kişi mürşide de ulaşmışsa o zaman zaten bunların hiçbir önemi kalmaz. Allah onun bütün günahlarını sevaba çevirir. Onlara ilaveten sevapları zaten günahlarından fazladır. Bir de günahlarını sevaba çevirir Allah-u Teala onların. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Demek ki Allah-u Teala mürşidine ulaşıncaya kadar o kişiye öyle dereceler veriyor ki onun o dereceleri mutlaka günahlarını aşıyor. Ama mürşidine ulaştığı gün bunların hepsini silip atıyor Allah-u Teala. Yerine o kişinin bütün günahlarını sevaba çeviriyor. Tabii buradaki netice birinciden çok daha yüksek. Çünkü bu noktaya gelmeden evvel kişi ölürse sevapları sadece günahlarını aşar. Aşar ki o kişi Allah'ın cennetine girebilsin. Ama buraya ulaşmışsa, mürşidine ulaşmışsa o kişinin zaten o güne kadar birçok sevabı mutlaka vardır. Onlar hesaba alınmıştır. Yetmez. O kişinin günahları da sevaba çevrilir. Öyleyse mutlaka böyle bir insanın günahları sevaba çevrildikten sonraki durumu Allah'ın verdiği ihsanlar sebebiyle o kişiye derecat verip de günahlarının sevaplarından aşağıya düşmesi ya da sevaplarının günahlarını aşması halinden çok daha üstün bir noktadadır kişi. Ve kişi Allah'a ulaşıncaya kadar da devamlı zikir yapacaktır. Ayrıca Allah-u Teala ona 1'e 10 yerine 1'e 100 vermeye başlayacaktır. 1'e 700'e kadar da arttıracaktır. Allah'a ulaştığı zaman sevapları, günahlarını kim bilir kaç kat aşmış olacaktır. Her katta Allah'ın verdiği derecat kazançları, o kişinin zikir sebebiyle kazandıkları, ibadetler sebebiyle kazandıkları, başkalarının kalplerini kırmamak sebebiyle kazandıkları dereceler, yüksek dereceler olacaktır. Ama ne zaman bu kişi fıska düşerse, o kişinin geriye doğru olan gidişinde Allah'ın kendisine verdiği bütün dereceler geri alınacaktır. Günahları sevaba çevrilme olayı tekrar tersine dönecektir. O kişinin ruhu kendisine iade edilecek. Kalbindeki iman kelimesi alınacak, küfür kelimesi tekrar yazılacak ve kalp yeniden mühürlenecektir. Sonra yol yok edilecektir, göğüsten kalbe açılan yol. Sonra nur kapısı tekrar şeytana döndürülecektir. Sonra ihbat alınıp ikinet konulacaktır. Sonra kulakları yeniden vakra konulacaktır. Ve gözlerin üzerine hicab mestürü yeniden çekilecektir. Her birinde hangi dereceleri Allah-u Teala ona ihsan etmişse o dereceleri tekrar geri alacaktır. Ve böylece kişinin günahları sevaplarından çok daha ötede bir noktaya gelmesi söz konusu olacaktır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu nokta o kişi için bir hususu ifade
eder ki kişi başlangıç noktasına geri dönmüştür. Günahları sevaplarından çok fazladır ve kalbi mühürlüdür. Allah'a ulaşmayı dilemeden evvelki noktaya kişi geri dönmüştür. Her şeyiyle, kazandığı dereceler açısından da kazandığı bütün dereceleri kaybederek. Allah'ın ona hibe ettiği, karşılıksız verdiği bütün dereceleri kaybederek. Bütün açtığı kapıları Allah kapatarak. Aldığı ruhu, Allah'a ulaşan ruhu tekrar iade ederek. Her şey aslına rücu ediyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse buradaki muhtevada çok önemli bir faktör var. Allah'ın verdikleri kanunlarına paralel gidiyor. Aldıkları da, geriye aldıkları da öyle. Şimdi bu fısk olayını bir tarafa bırakırsak eğer, söylediğimiz gibi rakam hiçbir zaman 1005'e ulaşmaz. O zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şunu kesinlikle bileceksiniz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah da onu mutlaka kendisine ulaştırmayı diler. O kişinin kendisi de dahil olmak üzere hiç kimse, Allah'ın o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmasına mani olamaz. Eğer kişi buna yetecek kadar 3-4 aylık bir zaman parçası hayatı varsa. Bunu gerçekleştiren Allah olduğu için aksi mümkün değil. Peki kişi istemezse mümkün değil. Kişinin istememesi mümkün olmadığı için Allah Teala ona el koyuyor. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah onu hidayete erdirene kadar bundan sarfı nazar etmesi, ben artık Allah'a ulaşmayı istemiyorum demesi söz konusu değil. Çünkü şartları dizayn eden Allah ve Allah'a ulaşmayı dileyenler de Allah onları Allah'a ulaştıracağı 3-4 aylık zaman süresi içinde hiçbir şekilde geriye dönüş yapmayacak olanlardır. E peki bu kişi namaz kılmayı sevmiyorsa, oruç tutmayı sevmiyorsa, zikir yapmayı sevmiyorsa olabilir. Başlangıçta hiçbirini sevmeyebilir. Ama eğer Allah'a ulaşmayı dilemişse o noktadan itibaren o kişi namaz kılmayı seven, oruç tutmayı seven, zikir yapmayı seven biridir. Çünkü bu faziletlere onu kavuşturacak olan o kişinin kendisi değildir, Allah'tır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse bu faziletlerin mutlaka sahibi olur. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyip de namazı sevmeyen, orucu sevmeyen, zekat vermeyi sevmeyen, zikri sevmeyen bir insan olmaz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Eğer ben Allah'a ulaşmayı diliyorum ama namazı da sevmiyorum diyorsa bir kişi, dilemiyor. Allah'a ulaşmayı dileseydi, mutlaka namazı sevecekti, orucu sevecekti, zikri sevecekti, ibadetleri sevecekti. İşte Allah'a ulaşmayı dilemek, işte sonucu. Mutlaka üçüncü kat cennet. Kişinin 3-4 aylık hayatı varsa, 5-6 aylık hayatı varsa, mutlaka bu kişi Allah'ın cennetine, üçüncü kat cennetine ulaşacaktır. Allah'ın evliyası olacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler,
Böyle bir dizaynda bu mutluluk kişinin cennetiyle alakalıdır. Öyleyse özetlersek, kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girerle bu konuyu noktalamamız lazım. Peki ya dünya mutluluğu? Cennet mutluluğu şu dünya hayatında Allah'a ulaşmayı dilemekle hemen kazanılabilen ama kıyametten sonra yaşanılabilen bir özellik taşır. Dünya mutluluğu ise adım adım gerçekleşir. Mutluluğun standartları yükseldikçe kişi daha çok mutlu olur aynı andan itibaren. O şart olgunlaştığı andan itibaren. Böylece sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böylece ne olur? Böylece kişi adım adım hedefine gider. Dünya mutluluğu kişinin iktisap ettiği standartlara bağlıdır. Nefsinin kalbinin durumuna bağlıdır. Nefsinin kalbindeki afetlerin fazıllarla yer değiştirme oranına bağlıdır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, insanlar mutsuzdur. Nefsleri %100 afetlerle dolu olduğu için.

İnsanlar mutsuzdur. Nefslerindeki afetler oranında. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Davranış biçimlerimizde neden mutsuz olduğunuzu biliyorsunuz. Nefsinizin kalbi afetlerle dolu. Bu afetler, öfke, kin, düşmanlık, haset, iptilalar, isyan, cimrilik, cehalet, bütün bu afetler Allah'ın bütün emirlerine mutlaka karşı çıkacaklardır. Allah'ın emrettiği her şeye de karşı çıkacaklardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ve ayrıca nefsinizin kalbindeki bu afetlerin programlanması Allah'ın emirlerine karşı çıkmak hüviyetindedir. Yasak ettiği fiilleri de işlememeye yöneliktir. Bu minval üzere yaratılmıştır. Bütün nefsler bu minval üzere yaratılmıştır. Allah'ın emirlerine bütün afetler mutlaka karşı çıkar. O emri, o fizik vücudun yerine getirmesini istemezler. Karşı çıkarlar, kabul etmezler. Yasak ettiği fiillerin de mutlaka işlenmesini isterler. Peki buna karşılık ruhunuzun durumu ne? Buna karşılık ruhunuzun durumu, Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliktir. Nefsiniz %100 afetlerle, ruhunuz da %100 hasletlerle doludur. Allah neyi emretmişse ruhunuzun hasletleri mutlaka yerine getirmek ister. Yasak ettiği hiçbir fiili ise yapmak istemez. Öyleyse kulvara, yarışın başlangıç noktasına eşit şartlarla giriyorsunuz. %50 karanlık, %50 aydınlık ama ayrı ayrı yerlerde. Nefsinizin kalbi %100 karanlık, ruhunuzun kalbi %100 aydınlık. Unutmayın, ruhunuz sizinle beraber kalmayacaktır. Nefsinizin kalbindeki afetler temizlenmeye başladığı anda ruhunuz tabiatıyla ruhunuzun kalbi de ruhunuzda olmak üzere sizden ayrılmıştır. O artık uzaklardadır. Mürşidinizin, devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelip yerleşmiştir. Onun ruhundaki %100 hasletlerle nefsinizin afetleri savaş halinde olacaktır.

Bu açıdan meselemize baktığımız zaman şunu görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler,

Mutluluğun dizaynında yolun yarısı %51 nur birikimiyle ruhunuzun Allah'a ulaştığı yerdir. Burada dünya mutluluğunun yarısını aşıyorsunuz. Günün yarısından daha fazla siz mutlu bir insan oluyorsunuz. Nefsinizin kalbindeki afetler %50'yi aştığı için. Daha sonra nefsinizin kalbindeki afetler %51'den 61'e, 71'e, 81'e, 91'e çıkıyor. Fena, beka, züht ve muhsinler makamında dünya saadetinin %91'ine sahip oluyorsunuz. Ve fizik vücudunuz da Allah'a teslim oluyor. Sevgili kardeşlerim, nefs tezkiyesi ve tasfiyesi sizin mutluluğunuzun temelini teşkil eder. Allah Teala size mutluluk vaat ediyor ve bu mutluluğu tek bir sebeple vaat ediyor. Garanti ediyor. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde hem cennet saadetine hem de dünya saadetine namzetsiniz. Cennet saadeti mutlak olarak size verilir. Siz isteseniz de istemeseniz de demek mümkün değil. Çünkü istiyorsunuz, istemeseydiniz Allah Teala sizi o hedefe ulaştırmazdı. Sadece isteyenler için geçerli, Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerli. Öyleyse kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Dileyen herkesin mutlaka Allah'a ulaşması söz konusu. Yani 21. basamağa ulaşması. Zikri mi? Henüz 33 bin zikir. 33 bin zikir ve ötesi kişinin mutlaka Allah'a ulaştığını, evliya olduğunu ifade eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu noktaya kadar dünya saadetinde sadece yolun yarısına girebilirsiniz. Ruhunuz Allah'a ulaştığı noktaya kadar. Ama dünya saadetini istiyorsanız devam etmelisiniz yolunuza. Zikir müessesesi sizi mutlaka dünya saadetinin tümüne, bütününe ulaştırır. Öyleyse ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Ne zaman daimi zikrin sahibi olursanız, o gün nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olur. Bir daha da nefsinizin kalbine afetlerin geri dönmesi artık mümkün değildir. Nefsinizin kalbi siz ölünceye kadar Allah'ın nurlarıyla dolu olacaktır. Karanlıklar asla o kalbe giremeyecektir. Daimi zikre ulaştıktan sonra bu mümkün değildir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Buradaki muhtevaya beraberce bakalım. Ne görüyoruz? Nefsinin kalbi hasletlerle, faziletlerle demek daha doğru, fazıllarla %100 dolan bir insanın nefsinin kalbinde şeytanın tesiri sıfırlanmıştır. Şeytan sadece afetlere tesir edebildiğine göre ve Allah Teala size nefsinizin kalbindeki afetleri temizlemenin formülünü verdiğine göre kurtuluşu size Allah Teala ihsan etmiştir. Siz onun ihsan ettiği yolda
O kurtuluşa yürüyecek olanlarsınız. Daimi zikre ulaştığınız gün dünya mutluluğunuz %100'e ulaşır. Şeytan nefsinizin kalbinde hiçbir noktaya tesir etmek imkanının sahibi değildir. Öyleyse size Allah'ın yasak ettiği fiilleri işletemez. Öyleyse size Allah'ın emrettiği şeyleri yaptırmamayı başaramaz.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, bu durumda ne görüyoruz?

ki daimi zikrin sahibi olduğu için. Daimi zikrin sahibi olan kişi de nefsin afetleri niçin bütünüyle yok olur? Çünkü daimi zikrin sahibi olan bir kişi zikirde ise zulmani kapı kapalıdır. Ve niçin kapalıdır? Mühür, kalbin mührü zulmani kapıya inip o kapıyı mühürlediği için. Niçin inmiştir? Zikirle Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları o mührün üzerine devamlı baskı yapmaktadır ve onu devamlı zulmani kapıda tutmaktadır. Şeytanın karanlıkları o kapıdan içeriye girememektedir, sızamamaktadır. Ve daimi zikirde olduğuna göre kişi, nefsinin kalbi zaten %100 fazıllarla doludur. Bütün karanlıklar kapı dışarı edilmiştir. Zulmani kapı daimi zikir sebebiyle daima mühürlü kalacaktır. Bu sebeple şeytanın karanlıklarının kalbe girmesi mümkün değildir. Peki niçin mühürlü kalacaktır? Çünkü kişi daimi zikrin sahibidir. Daimi zikir sebebiyle şeytanın karanlıklarının nefsin kalbine girmesi mümkün değildir. Daimi zikir varsa Allah'ın katından kesintisiz bir şekilde hayat boyu gelecek olan rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları mührün üzerine o kişi ölünceye kadar aralıksız baskı yapmaya devam edecektir. Devam ederse ne olur? Mühür oradan ayrılmaz. Ayrılmazsa ne olur? Ayrılmazsa karanlıklar nefsinizin kalbine giremez. Kalbiniz mühürlüdür. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Böyle bir dizaynda nefsinizin kalbine hiçbir zaman şeytanın karanlıkları giremez. Giremezse nefsinizin kalbi %100 hasletlerle doludur. Şeytan nefsinizin kalbine en küçük bir etki yapamaz. Onlara tesir edemez. Ve nefsinizin kalbi tamamen faziletlerle, fazıllarla dolu olacağı için ruhunuzun hasletleriyle faziletlerin neticesi her alanda 20'lik bir alan içerisinde 20 ünite Allah'ın emirlerine tam itaat eden, yasaklarına hiç uymayan, yasakları asla işlemeyen bir hüviyet kazanır. Nefsinin kalbi de kişinin ahsen olmuştur. Allah'ın bir takvim içerisinde, herkese göre değişen bir takvimde insanların Allah'ın güzelliklerine ulaşmaları, ahsene ulaşmaları, Allah-u Teala tarafından yaratılış muhtevası olarak var. İnsanın hani fıtratında yaratılmasının hikmeti burada. Nasıl yaratılmış insan? Ahseni takvim içinde. Yani kendine düşenleri yaptığı takdirde nefsinin kalbi mutlaka ahsen olabilecek olan bir özelliğin sahibi kişi. Nefsinin kalbi ahsen olabilecek olan bir özellik. İşte böyle bir özellik o kişinin nefsinin kalbinin ahsen olmasını ifade eder. Öyleyse böyle bir dizaynda

Kişinin nefsinin kalbi Allah'ın nurlarıyla tamamen kaplanmışsa, ruhun hasletleriyle paralel bir dizayna gelmişse, nefsle ruh arasındaki kavga bitmiştir. İşte o zaman kişi bu vasıfların sahibi olur. Birinci özelliği daimi zikrin sahibi olmaktır. İkinci özelliği daimi zikir sebebiyle nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Yerlerini ruhun hasletlerinin tam eşidi olan faziletler almıştır. Fazıllar almıştır. Öyleyse fazilet kelimesi de aynı kökten gelmektedir. Bu fazıllar nefsin kalbini işgal ettikleri zaman nefsle ruh arasındaki kavga sona ermiştir. Başlangıç yapıları nasıldı? Birbirine zıttı. Nefsin içi, kalbi %100 afetlerle doluydu. Bütün afetler Allah neyi emretmişse onun yapılmasına asla müsaade etmeyecek olan bir hüviyetteydi. Allah neyi yasaklamışsa Allah'ın yasak ettiği fiili de mutlaka yapmak isteyen bir özellikteydi. Öyleyse böyle bir dizayn içerisinde bir başlangıç noktası var. Nefsin afetleri neyi istiyorsa ruhun hasretleri onu istemiyor. Emirler cephesinde de, yasaklar cephesinde de. Öyleyse iç dünyanızda kavga var. Kavga varsa, kaos varsa orada mutluluk yok. Orada saadet halini yaşamanız mümkün değil. Öyleyse orada ne olur? Orada kavga olur, orada kaos olur, orada yanlışlıklar oluşur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın emrettiği şeyi nefsin afetleri asla işlemeyecek, istemeyecektir. Ruhun hasletleri mutlaka isteyecektir. Öyleyse talepler birbirinin tamamen zıttı. İki taraf da dileğinin mutlaka olması için ısrarlıdır. Nefsin yaratılışı öyle olduğu için ruhun da yaratılışı onun tam zıttı olduğu için. İkisi de kendi dediklerinin yapılmasını isterler. Tabiatıyla ruhun bir haklı sebebi daha vardır. Ruhun haklı sebebi

muhtevasındaki hasletlerin Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi istemesi, yasak ettiği fiilleri ise asla istememesidir.

Böyle bir başlangıç noktasında devamlı bir mücadele, devamlı bir kavga söz konusudur. Ama daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Bunun manası bu kişi iç dünyasında da dış dünyasında da Allah ile olan ilişkilerinde de tam bir sulh ve sükun halini devam ettirecektir. İç dünyasında o kişinin nefsiyle ruhu tam bir uyum içindedir. Nefsle ruh arasındaki savaş bittiği için iç dünyasında sulh ve sükun hakimdir. Dış dünyasında nefsinin bütün afetleri sona erdiği için bu kişinin hiç kimseye onların kalbini kıracak bir davranışta bulunması mümkün değildir, söz konusu değildir. Öyleyse böyle bir dizayn içerisinde o insanlar için söz konusu olan etraflarıyla tam bir uyumu sağlamış olmaktır ki nefslerinin, afetlerinin yok oluşu bunu mutlak olarak sağlar. O zaman dış dünyalarında da savaş bitmiştir. Başka insanlarla kavga tamamen sona ermiştir. Başka insanların onlara kötü davranması mümkün müdür? Mümkündür ama bu onları hiçbir zaman yer alamaz. Onlara negatif görünmez. Başka insanlar için onların öfke duyması söz konusu değildir. Dış dünyalarında da tam bir sulh ve sükun hali oluşmuştur. Allah ile olan ilişkilerine gelince Allah'ın bütün emirlerini nefste, ruhta yapmak istiyor. Şeytanın tesir edebilme gücü yok çünkü afet yok. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir o kişi. Allah'ın yasak ettiği fiilleri ise asla işlemez. Şeytanın tesir gücü sıfırdır. Hem nefs hem de ruh ikisi de Allah'ın yasak ettiği fiili asla işlemek istemez. Öyleyse olay burada tamamlanmıştır. Bu kişi dünya saadetini mutlak olarak sahiptir. İç dünyasında kesintisiz bir mutlak sulh ve sükun hali oluşmuştur. Dış dünyasında kesintisiz bir mutlak sulh ve sükun hali oluşmuştur. Allah ile olan ilişkilerinde de kesintisiz ve mutlak bir sulh ve sükun hali oluşmuştur. İşte bu dünya mutluluğudur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ve Allah hepinizi o dünya mutluluğuna davet eder. Yardım etmeye hazırdır. Yeter ki siz size düşeni yapın. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha me as salavat. Allahu salli ala Muhammed. Man rahim elhamdülillahi rabbil alamin. Errahman errahim. İyyake nestaîn ihdinas sırat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

الفاتحة میں الصلوات، اللهم صل علی محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz kaza, kader, nasip ve niyet. Bu konuda yakın bir geçmişte bir konuşma yapmıştık. Ama bir Nur TV izleyicisinden bir mektup aldık. Çok nazikane yazılmış bir mektup. Ve bu kardeşimiz Samsun'dan Nazım Akpınar, onun bu konusunu 5-6 dakikalık bir cevapla geçiştirmek istemedik. Konu çok önemli bir konu. Çünkü insanları Allah Teala beni nasıl olsa cehennemlik kılmış, ben nasibimi değiştiremem, cehenneme gideceğime göre kendimi değiştirmem gerekmiyor tarzında bir inanca sürükleyebilecek olan yanlış bir düşünce birçok insanın gerçek anlamda cehenneme gitmesine sebebiyet verebilir. Onun için konuya Kur'an ışığında bir defa daha bakmak, biraz daha geniş olarak konuyu açıklamak istedik. Ayrıca bu Nazım Akpınar kardeşimize huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Şöyle yazmış kardeşimiz: Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Muhterem İskender Hocam, feyizli sohbetlerinizi büyük bir muhabbetle dinliyorum. Allah bu kardeşimizden razı olsun. Çok memnun oldum hakkımızda böyle bir hükmün ve fikrin sahibi olduğu için. Allah ilminizin hazmını versin. Hazım müessesesi tabiatıyla iki taraf için de geçerlidir. Allah Teala ilmini verir ve hazmettirir. Muhterem Hocam, Resulullah Efendimizin bir uyarısı hatırladığım kadarıyla şöyle diyor kardeşimiz: Allah bir kavim yarattı cennet için, Allah bir kavim yarattı cehennem için. Kalem kurudu. Gerçekten Allah Teala insanların bir kısmını cennet, bir kısmını da cehennem için yaratmış olacaktır. Çünkü diyor ki biz cehennemi mutlaka insanlarla ve cinlerle dolduracağız. A'raf suresinin 179. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın söylediği çok ilginç bir ifade var. Diyor ki biz cehennemi İnsanların ve cinlerin çoğu için hazırladık. İnsanların ve cinlerin çoğunun gideceği yerin cehennem olduğu kesinleşiyor. Ve cehenneme gidecek insanların vasfını veriyor Allah Teala A'raf suresinin 179. ayet-i kerimesinde. Onların gözleri vardır ama o gözlerle görmezler. Onların kulakları vardır ama o kulaklarla işitmezler. Onların kalpleri vardır ama o kalpleriyle fıkıh etmezler, edemezler. Onlar hayvanlar gibidirler. Hayır, hayvanlardan daha çok lanettedirler. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için hazırlamış. İnsanların ve cinlerin çoğunun cehenneme gideceği bu ayet-i kerime gereğince kesin. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Ötesi de var. Allah Teala Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki kıyamet günü şeytan insanlara karşı olan hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan
bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Öyleyse sadece müminleri oluşturan bir tek fırka hariç, geri kalan bütün fırkalar şeytana kul olacaklar. Yani gidecekleri yer kesinlikle cehennem. Kurtulabilenler de müminler. Şimdi sanıyorum yanlışlık buradan başlıyor. Allah'a inanan herkes kendisini mümin zannediyor. Oysa ki mümin olmak Kur'an-ı Kerim'de aminu kelimesiyle ifade edilir. Yani Allah'a karşı iman sahipleri, Allah'a aminu olanlar. Bu insanlar da ikiye ayrılırlar. Bir, sadece inanç açısından Allah'a inananlar, onların da Allah'a ulaşmayı dilemeden kurtuluşa ulaşmaları mümkün değildir. İki, aminu olanlar ama Allah'a ulaşmayı dileyerek aminu olanlar. İşte basit bir misal verelim. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor, ey amin olanlar, takva sahibi olun ki Allah size furkanlar versin ve sizin günahlarınızı örtsün. Sonra da sizin günahlarınıza mağfiret etsin, yani günahlarınızı sevaba çevirsin. Allah-u Teala'nın burada bu ayet-i kerimede söylediği amini olan kişi Allah'a ulaşmayı dilememiş olan bir kişidir. Eğer dileseydi ondan sonraki kademeyi teşkil edecek olan takvanın sahibi olmayacaktı. Yani amini olması takva sahibi olmak için ona yeterliydi. Ama Allah-u Teala öyle bir amini olan kişiye sesleniyor ki o kişi sadece Allah'a inanıyor. Ama amen olmanın Allah'a ulaşmayı dilemek standardına henüz ulaşmamış olan bir kişi. Onun için Allah-u Teala takva sahibi ol diyor ona. Allah'a ulaşmayı dile, takva sahibi ol. Bu Allah-u Teala tarafından amen oluşun takva sahibi olmakla paralel olduğu nokta 3 ayette anlatılıyor. Ard arda gelen 3 ayet. Yunus suresi 62, 63 ve 64. ayetler. Allah Teala buyuruyor ki: "Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahsenun. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Lehumul busra fil hayatid dunya fil ahiret ve fil ahirete." O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Şimdi konumuzla alakalı olan kesime geldik. Onlar aminudurlar ve takva sahibi olmuşlardır. Amini oldukları için takva sahibi olmuşlardır. Amin olanlardan takva sahibi olanlardır. Onlar için dünyada da cennette de mutluluk vardır. Ahirette de mutluluk vardır diyor Allah-u Teala. Öyleyse İki ayrı ayette amin olmanın iki faslını görüyoruz. Birincisinde amin olanlar takva sahibi olmamışlar ama ikincisinde amin olanlar takva sahipleri. Dikkat edin, bir takva sahibi hüviyetini daha sizlere sunuyoruz. Bütün konulara birden ışık tutmak üzere bu Rum suresinin 31 ve 32. ayetlerini ihtiva eden bir bilgi. Diyor ki Allah Teala münibine ileyhi ve yettekuhu, ona yönel, Allah'a yönel ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve kumus salat, ve namaz kıl, ve la tekunu minel müşrikin, ve müşriklerden olma. Bir sonraki ayet-i kerime, 32. ayet-i kerime konunun bütününe ışık tutuyor. Diyor ki Allah Teala o müşriklerden olma ki onlar fırkalara ayrılmışlardır. Her bir fırka bir hizip oluşturur.
Ve her hizip kendi elindekiyle ferahlanırlar. Burada Allah şirkten bahsediyor. Müşriklerden bahsediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin korktuğu gizli şirk müessesesi sevgili kardeşlerim. Gizli şirkte olanlar kimler? Fırkalara ayrılmış olanlar. Ama o fırkalara ayrılmış olanların dışında fırkalara ayrılmayan bir tek fırka var. Onlar münip olanlar, Allah'a yönelenler, Allah'a ruhlarını ölmeden evvel ulaştırmayı dileyenler. Kim bu insanlar? Cevap geliyor Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde. Allah Teala diyor ki: "Allahu yeştevi ileyhi men yeşa'u ve yehdi ileyhi men yuni." Allah dilediğini kendisine seçer. Ve o seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, ki dilediği anda o kişi şirkten kurtulmuştur, Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Bu ayet-i kerime bu konuyla alakalı olarak yeni bilgileri de beraberinde getirecektir. Bir defa daha döneceğiz bu ayet-i kerimeye. Ama şu sonuç çıkıyor. Demek ki insanlar Allah tarafından önce seçiliyorlar. Bu seçilenlerden kim Allah'a yönelirse onlar Allah'a ulaştırılıyor Allah tarafından. Onlar da münip olanlar, Allah'a yönelenler. Şimdi bakıyoruz Allah'a yönelenler Rum suresinin 31 ve 32. ayetlerinde takva sahipleri, yani Yunus suresinin 62. ayet-i kerimesine göre amin olanlar takva sahipleri. Öyleyse Yunus suresinin 62. ayet-i kerimesinde amin olanlar takva sahipleri, Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde münip olanlar takva sahipleri, bir grup şirkten kurtuluyor, öteki grup cehennemden kurtuluyor. İkisi de kurtuluşun başlangıcı. Şirkten kurtulmada, cehennemden kurtulmada aynı noktada. Kur'an-ı Kerim'de öyleyse kurtuluşa ulaşan inananlar, amini olanların Allah'a ulaşmayı dileyen kesimidir. Amin olmak bu bakımdan son derece önemli bir konu ve Kur'an-ı Kerim'de amini olma 7 standartta gerçekleşir. Bir rütbenin, bir mevkiin sahibi olmak itibariyle Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci defa amin olursunuz. Bu ayet-i kerime gereğince mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz zaman ikinci defa amin olursunuz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman üçüncü defa amin olursunuz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman dördüncü defa, nefsinizi teslim ettiğiniz zaman beşinci defa, irşada ulaştığınız zaman altıncı defa, iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman yedinci defa amin olursunuz. Bu hakka tukatihi takvadır. Bir hakkın takvadır. Hakkul yakin takvasıdır. Yedinci ve son amin oluş. Amin oluşun en üst limiti. Sevgili kardeşlerim, şimdi bu fırkalara ayrılıp da şirke düşen insanların durumuna baktığımız zaman o ayete tekrar geri dönmemiz gerekiyor. Fırkalara ayrılıp da şirkte olanların kafirler olduğunu görüyoruz Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde. Şeytan insanlara karşı olan hedefini kıyamet günü gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç geri kalan, yani fırkalara ayrılanlar, onlar tağuta kul oldular diyor Allah Teala. Gene neticenin başına dönüyoruz. Tağuta kul olanlar, Allah'a münip olmayanlar, Allah'a yönelmeyenler. İşte sahabe için tağuta kul olmaktan nasıl kurtulduklarını Allah Teala anlatıyor en açık bir ifadeyle. Diyor ki
Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. وَالَّذ۪ي يَشْتَنَبُ الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابَ اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Allah-u Teala diyor ki onlar, yani sahabe, tağutun kulu iken Allah'a yöneldiler, münip oldular ve tağuta kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele diyor. Ne olmuş? Allah'a yönelmişler. Gene aynı ifade, münip olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek müessesesi. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burada Sebe-20'de bir olayı görüyoruz. Müminler, Rum suresinin 32. ayet-i kerimesine göre tek fırkada olanlar, her ikisi de aynı şeyi söylüyor. Tek fırkada olanlar var. Bunlar müminler. Diğer fırkaları oluşturanlar var. Hem şirkte olan insanlar, hem de başka bir ifade kullanıyor Allah-u Teala, kafirler diyor. Onlar kafirlerdir. Müminler sadece o tek fırkadaki insanlar, şirkte olmayanlar. Şirkte olanlar kafirleri oluşturuyor. Allah-u Teala aynı konuyu Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde de işlemiş. Allahu veliyyüllezine amenu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri buyuruyor. Vellezine keferu evliyahumut tagute yuhricinehum minen nuri ile zulümati. Allah amel olanların, kesin Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Allah'a ulaşmayı dilediklerini nereden anladık? Çünkü gidecekler, tabiyetlerini gerçekleştirecekler, nefs tezkiyesi yapacaklar. Nefs tezkiyesinde devamlı olarak nefslerinin kalbine Allah'ın nurları dolacak. Kapkaranlık olan nefslerinin kalbi zulmetten nura ulaşacak. Ama kafirlere gelince diyor Allah-u Teala, onlar tağutun dostlarıdır. Zaten başlangıçta söylediğimiz Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi, tağutun dostunu da bırakın, tağutun kuluyken sahabenin kulluktan kurtulduğunu, Allah'ın kulu olduğunu söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilediği an. Öyleyse bir tek bir fırka var, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin o tek fırkası. Ve bir de bütün fırkalar var, geriye kalan bütün fırkalar. İşte Sebe suresinin 20. ayeti girmesi indirildiği zaman, nüzul ettiği zaman, Allah-u Teala tarafından inzal edildiği zaman, sahabe soruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ey Allah'ın Resulü, kaç fırka var? Kaç fırka olacak? 73 diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peki ey Allah'ın Resulü, gerçekten bir tek fırka mı kurtulacak? Evet, sadece bir tek fırka kurtulacak. Kim o insanlar, ey Allah'ın Resulü, bu tek fırkanın sahiplerinin adı ne? Fırkayı Naciye diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse özellikleri ne? Hususiyetleri ne? Hususiyetleri sizinle benim gibi sırat-ı müstakimin üzerinde oluşları diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an bütün boyutlarıyla doğruluyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylediklerini. Bakınız ne diyor Allah-u Teala Enam suresinin 152 ve 153. ayetlerinde. Buyuruyor ki Allah-u Teala Enam 152'de ve bi ahdillahi evfu ve Enam 153 haza sırat-ı müstakim fettebi'uhu. Allah'ın ahdini ifa edin. Ne demek biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin.
dört faktör, yedi safhada dört faktörün dördünü de gerçekleştirin diyor. Allah'ın ahdi, ruhumuzun da, veçimizin de, nefsimizin de, irademizin de Allah'a teslimini içerir. Ve ondan sonrasına bakalım konunun. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Sırat-ı müstakime tabi olun. Emir bu. Ki bu dört teslimi gerçekleştiresiniz. Arkasından diyor ki Allah Teala, sakın sırat-ı müstakimin dışında herhangi bir fırkaya tabi olmayın ki bütün fırkalar sizi Allah'ın o yegane yolundan ayırır, fırkalara ayrılmış olursunuz. O zaman takva sahibi de olamazsınız. Allah'ın vasiyetini de yerine getiremezsiniz diyor Allah Teala. Gene fırkalara ayrılmış olanlar, ayrılmayanlar, tek fırkada olanlar, şirkten kurtulanlar, küfürden kurtulanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, özellikleri sırat-ı müstakimin üzerinde oluşları. Öyleyse konumuz burada birinci etap itibariyle tamamlanıyor. Yani nereye ulaşıyoruz? Allah'a ulaşmayı dileyenler şimdi ifadeye tekrar dönüyorum. Allah bir kavim yarattı. Cennet için bir kavim yarattı. Cehennem için kalem kurudu. Allah-u Teala'nın cehennem için yaratması, cennet için yaratması nasıl söz konusu oluyor? Hangi açıdan söz konusu oluyor? İşte bu konuyu aydınlatmak için bu konuşmayı yapıyorum sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala zamanı sıfırlayan sonsuz hızın sahibidir. Zaman bir noktadan ayrılan bütün partiküllerin kıyamet gününe kadar yollarına devamları sebebiyle geçmişten geleceğe doğru akacaktır. O partiküllerin oluşturduğu gezegenler, onlar da şu anda birbirlerinden çok büyük bir hızla ayrılmakta, kainat, insan vücudu hüviyetini koruyarak devamlı büyümektedir. Kıyamet gününe kadar bu büyüme devam edecektir. Niçin kıyamet günü? Çünkü kıyamet günü Allah'ın o gezegenlere verdiği kinetik enerjinin bitişini ifade eder. Bu bittiği noktaya bakın ki büyüme, kendisini iten kuvvet, kinetik enerji yok olduğu için büyüme duracaktır. Ve hünnes ve künnes kanunları bozulacaktır. Hünnes ve künnes kanunları, bir merkezi çekim gücü hünnes, bir de onun çevresinde eliptik bir yörüngede cevelan eden künnes. Bir hidrojen atomunun merkezindeki proton, çevresinde dönen elektron. Mikro alemde olay bu. Makro aleme bakıyoruz. Bir güneş ve onun etrafında eliptik yörüngede dönen birçok gezegenler. İşte bu hünnes ve künnes kanunlarının devamı için manyetik alanların ve gravitasyonel kuvvetin devam etmesi lazım. Ama büyüme durunca onlar da o ayrılmanın hızına kendilerini kaptırmış, aynı paralelde, aynı hüviyette hareket halindeler ve büyüme durduğu an o hızla biraz daha büyüyecek kainat. Yani hız bir anda durmadığı için, ama hız sona erecek. Sona erdiği zaman gravitasyon başlayacak. Allah Teala bu sebeple dünya ay ile birleştiği zaman diyor ve güneş dünya ile birleştiği zaman diyor. Kıyamet günü bu olgular tahakkuk edecek. Bunları anlatmaktan muradımız ne?
Kıyamet günkü olayı söylüyoruz. Zaman duracak. Ne zaman? Geriye doğru dönecek. Nereye kadar dönecek? Sıfır noktasına kadar geri dönecek. Tekrar kainat büzülüp bütün uzayları alınmış olan kainat kadar ağır bir tek noktayı oluşturacak. Bir atomun içinde de uzay var sevgili kardeşlerim. Bir tek atomun içinde de uzay var. Bir futbol topu düşünün, bir futbol sahasında ona eğer proton derseniz, çevrede uçan, ondan 100 metre yükseklikte uçan bir kuşu da, en küçük bir kuşu da elektron olarak değerlendirebilirsiniz. O elektronla proton arasında, gene o futbol topuyla serçe arasındaki o mesafe kadar uzay var. Kendi büyüklüklerine göre konuşuyoruz. Zaman geçmişten geleceğe doğru gidiyor ama kıyamet günü duracak ve gelecekten geçmişe dönecek. İşte o nokta önemli. Allah Teala zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızın sahibidir. Yani Allah'a göre zaman müessesesi mevcut değildir. Zaman bize göre, yaratıklara göre var olan bir müessesedir. Bu sebeple bizim geçmişimiz var ve geleceğimiz var. Geçmişten geleceğe doğru uzanan bir zaman diliminde yaşıyoruz şimdi. Kıyamet günü bu zaman dilimi bitecek. Gelecekten geçmişe doğru yürüyen yeni bir zaman diliminde olacağız. Ama o zaman ölüler olacağız. Hangi zaman diliminde ölmüşsek, o zaman dilimine zaman geri döndüğünde, zaman oraya geldiği için biz zaten o andaki yaşantının içinde olan insanlar olacağız, hayatta olacağız. Bu gerçekleşecek mi? Kesin sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah Teala Mutaffifin suresinin 8. ve 18. ayetlerinde diyor ki Ebrar'ın rakamlı kitapları kitaben merkumen diyor. İlliğindedir. Ama diyor Füccar'ınkiler sicindedir. Yani Allah'a göre kıyamet kopmuş ve kıyamet günü bizim bütün hayat filmlerimiz, üç boyutlu hayat filmlerimiz ikiye ayrılmış. Cennete gireceklerinki zemin kattan 7 kat yukarıda kader hücrelerine yerleştirilmiş. Levh-i Mahfuz'un 7. katın 1. alemi kader hücreleridir. Onlara dikkatle bakın. Oraya ulaştığınız zaman sevgili kardeşlerim, altın kapıdan geçeceksiniz. Altın zincire elinizdeki kılıçla bir defa vurduğunuz zaman altın zincir ikiye ayrılır. Arkasındaki altın kapı açılır. Sizi içeri almak için açılmıştır. İçeri girdiğiniz zaman oradan kapı bulamayacaksınız. Çünkü geçmeniz lazım gelen şey tavandır. Tavan sizin için geçirgenlik vasfına sahiptir ama kapısını göstermez. Allah'ın işaretiyle oradan, tavandan yukarı çıkacaksınız. Sol tarafınız geçmişinizdir. O andan çıkabilirsiniz sadece. Geleceğiniz ise sağ tarafınızdadır. Sağa döndüğünüz zaman sonsuza kadar uzanan altıgen kader hücrelerinizi göreceksiniz. Sizin hemen yanınızda başka birinin kader hücreleri sonsuza kadar uzanıyor. Sol tarafınızda başka birinin, soldan sola doğru da sağa doğru da gene sonsuza kadar uzanan kader hücreleriyle karşılaşacaksınız. Sarımsı bir renkte, altıgen, tıpkı bal petekleri gibi. Sevgili kardeşlerim,
Allah'a göre zaman bitmiş. Neden Allah Teala zamandan da mekandan da münezzehtir? Çünkü Allah Teala zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızın sahibidir. Sevgili kardeşlerim, düşünün, nefsiniz gece vücudunuzdan ayrıldığı zaman kainatın dilediği noktasına çok kısa bir zaman parçasında gidebilir. Birkaç saniyede. Ama o birkaç saniyeyi bir mahluk olarak kullanmak mecburiyetindedir. Başka alternatifi yoktur. Mutlaka zamanı, bütün mahluklar, hepimiz birer mahlukuz, kullanmak mecburiyetindeyiz. Hızımız mutlak olarak zamandan geride. Ama Allah Teala zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızın sahibidir. O zamanı da yaratandır. Allah'ın zamandan evvel kainatı o tek noktayı patlatmadan evvel zaman müessesesi geçerli değildi. Ama Allah Teala vardı. O ezelidir ve ebedidir. Ne kadar geriye giderseniz gidin hep vardır. Ne kadar geleceğe doğru yürürseniz gene var olacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu zamandan münezzeh olan Allah, yani zamanı sıfırlayabilecek olan sonsuz hızın sahibi olan Allah, kıyametten geriye doğru dönüşü tamamlamış, cennete gidecek olanların kadercilerini ayırmış, rakamlı kitaplarını, onları götürmüş, kader hücrelerini oluşturmuş orada ve illiğinde zülmani olanların da, cehenneme gidecek olanların da sicinde hazırlamış kader hücrelerini. Zülmani ilimlerle meşgul olanlar hep zemine ineyim derler. Allah'ın dostları ise onlar yedi kat yukarıdaki olayları Allah-u Teala onlara gösterir. Öyleyse arada büyük farklılık var. Allah kıyametten sonraki geriye dönüş devresinin de sahibi. Allah'a göre o da bitmiş. Onun için Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde kıyamet günü şunlar şunlar şunlar oldu diyor Allah Teala. Geçmiş zaman kullanıyor. Buradan neyi anlatmak istiyoruz? Şunu anlatmak istiyoruz. Allah Teala yarattığı kullarından hangisinin cennete gireceğini, hangisinin cehenneme gireceğini elbette baştan biliyor. Ama şimdi burada duralım sevgili kardeşlerim. Bunu nasıl değerlendiriyoruz? Burada halkımızın büyük kısmının içine düştüğü çok ciddi bir yanlışlık var. Bu şimdi anlatacağım, buradan okuyacağım izah tarzında şunu göreceksiniz ki Allah'ın takdiri sebebiyle kulların cehenneme ya da cennete gideceği ifade ediliyor burada. Öyle değil sevgili kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim öyle söylemiyor. Bir adım daha atalım ve yazıya devam edelim. Bir şey daha söyleyeyim. Bu kardeşimizin hüsniyetinden %100 eminiz. Tam bir inançla, en sahalisane şekilde hulusi kalple söylüyor bu kardeşimiz bunları. Çünkü ona böyle anlatılmış. Anlatanlar da kendilerinden evvelkinlerden öğrendiklerini söylüyorlar. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Biz sizlerden farklıyız. Biz bu ilmi sizlerden evvel gelenlerden, onların yazdığı kitaplardan öğrenmedik. Allah'tan öğrendik. Onun için bütün yanlışlıkları düzeltmekle vazifeliyiz. Ve burada da onu gördüğümüz için kardeşimiz öyle düşünmekte haksız mı? Hayır, %100 haklı. Çünkü ona öğretilen ilim bu ilim. Yani Allah Teala insanı yaratmış, yarattığı anda onu cehenneme veya cennete, cehenneme mahkum etmiş veya cennetini alacak. Bu önceden biliniyor. Önceden bilinmesi ve Allah'ın o kişinin kendi iradesine bunu bırakması
kişinin kendi iradesiyle Allah'tan yardım istediği zaman Allah'ın da yardımıyla kendisini kurtarması veya cehenneme gitmesi, Allah'ın o kişiyi cehenneme götürmek üzere yarattığı anlamına gelmiyor sevgili kardeşlerim. Allah Teala bütün insanların cennete girmesini ister. Ve onun için insanların büyük kısmını, %90'ını seçer. Ah, Allah'a ulaşmayı dileseler de benim cennetime girseler diye, ama onlardan Allah'ın seçtiklerinin %10'undan daha az kesimi Allah'a ulaşmayı diler. Elbette Allah Teala o daha az kesimin Allah'a ulaşmayı dileyeceğini, geri kalan %90'ın Allah'a ulaşmayı dilemeyeceğini elbette önceden biliyor. Ama Allah mahkum etmedi onları. Onlar kendilerini mahkum ettiler. Sevgili kardeşlerim, bu farklılığı sizlere anlatamazsam bunun azabını yaşarım. Burada son derece önemli bir konu var. İnsanların kader dediği şeye nasıl baktığını görüyorum. Bir büyük yanlış bu. Böyle bir yanlışın içinde olan kişi, ki genel olarak ilim adamlarımız buna inanırlar, büyük bir hatadır. Allah beni cehenneme mahkum etmiş. Ben ne yapsam kendimi cehennemden kurtaramam. Bu inancın sahipleri diyorlar ki Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında sahabeye bile baktığında 10 kişiyi, onların 10 kişisine cenneti nasip kılmış. Geri kalanın ne olacağı meçhul. Biz insanlara göre meçhul. İyi de Kur'an-ı Kerim böyle söylemiyor ki sevgili kardeşlerim. Açın bakalım A'raf suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allah Teala ne söylüyor? Ne söylüyor Allah Teala A'raf 157'de? Kim o ümmi nebi resule, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka ümmi nebi resul yok. Tek o. Hem ümmi, hem nebi, hem resul, sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kim o ümmi nebi resule tabi olmuşsa onların hepsi felaha erdiler diyor Allah Teala. Oldu mu? 10 kişi değilmiş. Bütün sahabeymiş. Sahabe kimdir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. İşte Yusuf, Allah Teala Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde şunu söylüyor açık ve kesin olarak. O sabikun el evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirinden de, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Allah onlardan razıydı, onlar da Allah'tan razıydılar. Ve Allah onları, onlara cenneti nasip kıldı. Adın cennetleri. Onlar Fevzül Azim'in sahipleridir diyor Allah Teala. Tabi olanların hepsi sahabe, hepsi de irşat makamına ulaşmışlar. Bırakınız Allah'a ulaşmayı dileyerek cennetin sahibi olmalarını, 7. ve en son makama yükselmişler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sakın kendinizi Allah beni nasıl olsa cehenneme mahkum etmiş, benim gideceğim yer cehennem, ben ne yapsam kendime kurtaramam gibi yanlış bir inancın içine gitmeyiniz. Allah-u Teala'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği ifadesindeki dizaynı şöyledir. Allah bilir kimin cehenneme gireceğini, kimin cennete gireceğini Allah o insanları yaratmadan evvel bilir. Ve de ölüm takdir edilmiştir Allah-u Teala tarafından. Zaman ve mekan koordinatları belli bir müessesedir. Allah-u Teala buyuruyor ki Uhud Savaşı'nda ölenler için onların yakınları dediler ki eğer kardeşlerimiz savaşa katılmasalardı ölmeyeceklerdi. Allah Teala cevap veriyor. Hayır, öyle değil diyor.
Onlar oraya götürüleceklerdi ve orada aynı yerde ve aynı zaman anında, aynı dakikada onlar öleceklerdi diyor Allah-u Teala. Öyleyse ölüm, zaman ve mekan koordinatları belli bir olaydır. Allah-u Teala zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızın sahibi olarak, kainatın yaratıcısı olarak kimin nereye gideceğini evvelden bilir. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen insanların %90'dan fazlasını teşkil etmesi için Allah-u Teala insanların %90'dan fazlasını seçer. İster ki herkes Allah'ın cennetine girsin, onlara böyle bir imkan verir. Ama Allah'ın o kendilerine imkan vermek üzere seçtiği kişilerden %10'dan daha azı Allah'a ulaşmayı dilerler. Cennete girecek olanlar onlardır. Öyleyse Allah-u Teala kişiyi cehenneme mahkum etmiyor. Allah kişiyi cennete ulaştırmak için yardım etmeye hazır. Cehenneme gidecek kişiyi cehenneme götürmek üzere bir yardım hedefi yok Allah-u Teala'nın. Öyleyse Allah'ın önceden bilmesiyle insanları kader unsuru olarak mahkum etmesi birbirine eşdeğer müesseseler değil sevgili kardeşlerim. Bu yanlış ilim burada durdurulmalıdır. Yoksa insanlar kendilerini haksız yere yargılayacaklardır. Şimdi devam ediyorum bu kardeşimizin sözlerine. Herkes kendisine kolaylaştırılmış olanı başaracaktır diyor. Allah-u Teala'nın insanlara yardım edeceği kesin. Allah-u Teala diyor ki, kim bizden dünya malını isterse biz ona dünya malını veririz. Ama kim bizden ahiret malını isterse ona da ahiret malını veririz. Kim bize bu dünyada ver bize vereceğini diyorsa ona da ondan veririz diyor Allah-u Teala. Ama diyor onların ahirette bir nasibi yoktur. Kişinin talebi üzerine Allah-u Teala verir. Talebena ve cedena diyor. Vecebena diyor. Siz talep edin, biz de icabet edelim. Ve böylece biz icabet edelim. Allah-u Teala'nın talepleri kabul edeceğine dair ayet-i kerimesi açık. Bakara 186. Allah-u Teala buyuruyor. Eğer kullarım beni senden sual ederlerse onlara de ki ben onlara yakınım. Ondan sonra da şöyle söylüyor. Kim bize dua ederse dua edenin davetine icabet ederiz. Ama onlar da bizim davetimize icabet ettikleri ve amel oldukları takdirde diyor. Ve onlar diyor o amel olanlar irşada ulaşacak olanlardır diyor. Öyleyse Allah'ın dualara icabeti kişinin icabetine bağlı. E şimdi eğer kişi dünyayı istiyorsa Allah-u Teala'dan, Allah-u Teala ona dünyayı verir. Diyorsa ki kişi bana para ver, helam harar, ben haram, ben nerede istersem orada harcamak istiyorum. Allah-u Teala der ki istiyorsan sana onu veririm. Ama diyor onların ahirette bir nasibi yoktur. Buradaki incelik Allah-u Teala'nın kaderi tayin ederken sonucu önceden bilmesidir. Zamanın dışında olması sebebiyle. Yoksa o insanları cehenneme mahkum etmemiştir Allah-u Teala. Mahkum eden Allah-u Teala değildir sevgili kardeşlerim. Bunu çok iyi bir şekilde
Benim anlatabilmem lazım, sizin de anlayabilmeniz lazım. Allah insanların kurtulması için onların 10 kat fazlasını seçiyor. Sırf o insanlar kendilerine düşeni yapsınlar da kurtulsunlar diye. Ama o insanlardan onda birinden daha azı Allah'a ulaşmayı diliyor. Kurtuluşa ulaşanlar da sadece onlar yetmez. Onların da bir kısmı Allah'a ruhlarını ulaştırdıktan sonra Allah'ın koruyucu kalkanı

Allah Teala gene bir imkan veriyor kişiye. Gene Allah'laşmayı dileyince kurtuluşa ulaşıyor, irşat makamına ulaşıyor, nefsini tezkiye ediyor, ruhunu Allah'laştırıyor ikinci kez. Ama eğer bir defa daha kişi düşerse, o zaman Allah Teala o kişinin kalbini tab ediyor. Ona bir daha hak tanımıyor. Çünkü bu o kişinin üçüncü fıskıdır, başlangıçta fıskıdır. Hidayete erdikten sonra düşünce ikinci fıskıdır. İkinci defa hidayete erdikten sonra düşünce üçüncü fıskıdır. Üç defa fısk daha ötesine müsaade etmiyor Allah Teala. Aynı zamanda dalalet de üç defa, başlangıçta herkes dalalette, ulaştıktan sonra düşüş, ikinci dalalet, tekrar ulaştıktan sonra düşüş, üçüncü dalalet ve çözüm yok. Şimdi Allah-u Teala'nın dizaynını iyice anlamalıyız. Başka bir sözünde de diyor ki, diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Said, ana karnında Said, Şaki de ana karnında Şaki olmuştur. Hayır, onun ana karnında Said olacağını, ana karnında Şaki olacağını Allah bilirdir, bunun mahiyeti. Allah bilir. Zamandan münezzeh olduğu için o kişinin başını da sonunu da Allah Teala bilir. Burada kardeşimiz ana karnında Şaki olmuştur ifadesiyle her halükarda ezeli takdirin yerine geleceğini buyurmuştur diyor. Hayır, öyle değil. Nazım Bey kardeşim, öyle değil. Ezeli takdirin yerine geleceğini değil. O kişinin kendi iradesiyle cehenneme gideceğini veya o kişinin gene kendi iradesiyle cennete gireceğini bilir. Allah o kişiyi cehenneme mahkum etmez. Allah-u Teala'nın dizaynı bu değildir. O sadece bilir ve kullarını, insanları o kadar çok sever ki kainatın en üstün mahlukları olarak yarattığı insanı, her birinin kurtuluşunu ister. Ve o kadar kolay bir sebebe dayamış ki kişilerin kurtuluşunu, bir tek dileğiniz diyor, bana ulaşmayı dilemeniz benim sizi kurtarmam için yeterli diyor Allah-u Teala. Bir tek dileğiniz. Ve insanlar buna rağmen Allah'a ulaşmayı %90'dan fazlası insanların dilemiyor, dilemediler ve dilemeyecekler. Allah Teala onlara diletmediği için değil, onlar dilemeyecekler. Allah Teala eğer diletmeyecek olsaydı onları seçmezdi. Ama seçmiş, seçtiklerinden niçin seçmiş? Rızası Allah-u Teala'nın, dikkat edin, yedi kademesi de Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'inde geçen yedi kademenin yedisinden de bir evvelki basamak, 28 basamaklık İslam merdiveninde bir evvelki basamak daima rıza basamağıdır. Her seferinde Allah-u Teala razı olur, rızasını belirtir. Yani vize verir kişiye. Her seferinde Allah önce vizeyi vermiştir. Ve verdiği insanlar o hedefe ulaşacaklardan çok daha fazladır her seferinde. Ama kim iradesini Allah'a ulaşmayı dilemek istikametinde kullanırsa sadece onlar kurtuluşa ulaşabilirler. Öyleyse Allah'ın bu konudaki kaderi bir takdir müessesesini değil, bir bilimi ifade eder. Ama bunun adına Allah-u Teala da gerçekten kader adını vermiştir. Böyledir diye bir büyük yanlışın üzerine gitmeyelim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah kimseyi cehennemine mahkum etmez. İnsanlar bile bile Allah-u Teala kendilerine, ey insanlar bana ulaşmayı dileyin, ben sizi mutlaka üçüncü kat cennetime alacağım, ben size mutlaka dünya saadetinin yarısını teslim edeceğim demesine rağmen

insanların %90'dan fazlası hala Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Bir tek dilekle bu hedeflere ulaşacaklarını Allah Teala garanti etmesine rağmen onlar dilemiyorlar. Ve dilemedikleri için, seçilmelerine rağmen dilemedikleri için, Allah'ın rızasının var olmasına rağmen insanların, seçilenlerin %90'ından daha fazlasının dilememesi, Allah'ın rızasının o kişilerin kurtuluşu istikametinde olduğunu ama onların dilemediğini gösteriyor. Bir defa daha söyleyelim ayet-i kerimeyi. Allahü yeştebi ileyhi men yeşayü. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve yehti ulaştırır ileyhi ona kendisine men kişileri yünip. Allah'a ulaşmayı dileyen, yönelen kişileri o seçtiklerinden sadece Allah'a ulaşmayı dileyen kişileri kendisine ulaştırır. Açık bir şekilde onlardan dileyenler diyor. Yani büyük kısmının dilemediği Allah-u Teala tarafından işaretleniyor. Bu hataya düşmememiz lazım. Bir ayette de Cenab-ı Hak dileyen siz değilsiniz, dileyen Allah'tır diyor. Gerçekten Allah dilemeden siz dileyemezsiniz diyor. İfade böyle değil ama o önemli değil o. Allah'ın kullandığı ifade aynen bunu anlatıyor. Bu kardeşimizin söylediğini anlatıyor aynen. Allah dilemeden siz dileyemezsiniz diyor Allah Teala. İşte Allah Teala hepinizin kurtuluşunu diliyor. İnsanların %90'dan fazlasını seçiyor. Diliyor kurtuluşunuzu. Ama siz de dilerseniz Allah diledikten sonra dilemiş oluyorsunuz gerçekten. İfade doğru. Ama ya dilemeyenler? Allah onları kurtarmaya hazır olmasına rağmen dilemeyenler, onların kurtulması mümkün değil sevgili kardeşlerim. Bizlere diyor kardeşimiz, bu beyanıyla bizlere dileme kudretine haiz olanın sadece ve sadece kendisi olduğunu vurgulamıştır diyor. Burada eksiklik var. Nazım kardeşimiz inşallah bizi haksız bir ifade kullanmakla kendi vicdanını mahkum etmez. Ama Kur'an'ın ayetleri bunları söylüyor sevgili kardeşim. Ne yazık ki toplumumuzun büyük kısmı sizin gibi düşünüyor. Ama artık kabul etmelisiniz ki bu düşünce yanlıştır. Kitapları bırakın, Kur'an-ı Kerim'e dönün. Biz size bu konuda A'dan Z'ye yardım etmeye hazırız. Bu verilerden yola çıktığımızda diyor kardeşimiz, insanların Allah'a ulaşmayı dilemesinde yine bizzat Allah'ın dileğinin, mutlak iradesinin yerine geldiğini söyleyebilir miyiz diye gene sözü bize bırakmış Allah razı olsun. Hayır, söyleyemeyiz sevgili kardeşim. Ama söylediğiniz insanların küçük bir kısmı için aynen geçerlidir. Yani Allah onların Allah'a ulaşmayı dilemelerini dilemiştir. Onlar da dilemişlerdir. O zaman o küçük kesim için bu söz yerli yerine oluşuyor. Yerli yerine oturuyor. Yani insanların %90'dan fazlası seçiliyor. %90'ın da %10'undan daha aşağısı Allah'a ulaşmayı diliyor. Allah onların kendisine ulaşmasını diliyor. Onlar da diliyorlar. Ama geri kalan %90'dan daha fazla kesim Allah'ın kendilerinin Allah'a ulaşmasını dilemesine rağmen onlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. İşte insanlığın %90'dan fazlası bu sebeple cehenneme gidecek ve onları kurtaramamanın aczını yaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Şimdi kardeşimiz sonuna geliyor sözlerinin. Bildiğim kadarıyla varlık aleminde her an hükmü geçerli olan tek bir ilim, irade ve kudret söz konusu. Evet, her an hükmü geçerli olan tek bir ilim, Allah'ın ilmi, tek bir irade, Allah'ın iradesi ve kudret, onun kudreti söz konusu. Ama bu kudretini insanları zorla kullandırmıyor. Dileyen Allah'ın hükmüne
karşı çıkıyor. Namaz kıl diyor, kılmam diyor. Oruç tut diyor, tutmam diyor. Zikir yap diyor, zikir yapmam diyor. Allah Teala'nın ilahi iradesi bütün insanları kurtarmayı istiyor. Allah Teala herkese oruç emrini vermiş. Herkese namaz emrini vermiş. Herkese Allah'a ulaşmayı dileme emrini de vermiş. Ama insanların büyük kısmı emri yerine getirmiyor. Allah Teala onların emri yerine getirmemesini istediği için değil. Allah onların da kurtulmasını ister. Kurtulmasını istemedikleri var mıdır? Vardır. Eğer o insanlar kendileri Allah'a ulaşmayı dilememişler de bununla da yetinmeyip başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemelerini engelliyorlarsa ve bunu sahip oldukları ilim adına doğru yaptıklarını zannederek de yapsalar, bundan emin olmasalar da sırf onlara kötülük olmak için de yapsalar, kötülük etmek için de yapsalar, netice değişmez. O insanlar kendileri Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için bir defa mutlaka cehenneme gideceklerdir. Ama kimin dalalette kalmasına sebebiyet verdilerse, bir defa daha söyleyelim ayet-i kerimeyi, üç ayet-i kerimeyi. Nisa 167, 168, 169. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَدَّلُوا دَلَالًا بَعِيدًا. Onlar muhakkak ki kafirlerdir ve Allah'ın yolundan men ederler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَلَمُوا. Onlar hem kafirdirler hem de zalimdirler. Hem o insanları Allah'ın yolundan uzaklaştırdıkları için, Allah'ın yoluna ulaşmaktan men ettikleri için onlara zulmederler, zalimdirler. Hem de bu sebeple derecat kaybettikleri için kendilerine de zulmederler. لَمْ يَكُنُوا اللّٰهِ لِيَافِرَ لَهُمْ. Allah onlara mağfiret etmez diyor Allah Teala. Eğer bu insanlar Allah'a ulaşmayı dileselerdi, mürşitlerine ulaşacaklardı. Tabiyetleri anında bütün günahları Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre sevaba çevrilecekti. Mağfiret edilecekti. Onlara mağfiret etmez diyor Allah Teala. Öyle ve onları tarika hidayet etmez. İlla tarika cehenneme, onları cehennem tarikine hidayet eder, ulaştırır ve onlar orada ebediyen kalacaklardır. Ve la liyehdiyehum tarika. Allah onları tarika ulaştırmaz. Bu tarikimiz de kimdir? Allah'a ulaştıran yoldur. İlla tarika cehenneme, tarika cehenneme Allah Teala onları mahkum eder. Halidine fiha ebeda. Onlar orada ebediyen kalacaklardır. İşte iradi yapı, iradi yapının sonucu ve Allah'ın katkısı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bunu, bu kasidi, bu dersi, bu anlatımımızı bir defa değil, birkaç defa dinleyin. Allah'ın Kur'an'da ne söylediğine dikkatle bakın. Allah'ın takdirinin kişiyi cehenneme atmak istikametinde hiçbir zaman oluşamayacağını bilin. Ama sonuçları da Allah-u Teala mutlak olarak bilendir. Kimin cehenneme gideceği, kimin cennete gireceği Allah-u Teala tarafından bilinir. Ama Allah-u Teala kurtulabilenlerin çok daha fazlasının kurtulması için tercihini yapar. Ama o insanlar Allah'ın tercihine rağmen Allah'ın emrini yerine getirmezler ve cehenneme giderler. Bu onların gayretlerinin neticesidir. Allah-u Teala'nın husule getirdiği sonuç böyle bir dizaynı oluşturur. Allah her şeyi başını da sonunu da ihata ederek bilendir. Kimlerin cennete gireceği, kimlerin cehenneme gireceği, kimlerin ne zaman öleceği Allah-u Teala tarafından bilinir. Ama Allah kimseyi cehennemine o kişi hak etmeden atmaz. Sözlerimiz burada tamamlanıyor sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.
Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Bu kardeşimiz diyor ki, selam eder, hürmetlerimi arz ederim der. Biz de ona selamlarımızı arz ederiz. O ifadesini çok beğendiğimizi ifade etmek isteriz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bizim meramımız burada tamamlandı. Allah-u Teala'dan sonsuz mutluluklar dileklerimizle sözlerimizi burada bitiriyoruz inşallah. El-Fatiha me'as-salavat. Allah'a salavat.

0: müjde. İmam İskender Alemihir'in Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali çıktı. İslam unutulan özüne, teslimiyete yeniden kavuşuyor. İmam İskender Alemihir bu Kur'an mealiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde yaşanmış 7 safa ve 4 teslimden oluşan gerçek İslam'ı en doğru şekilde sizlerle buluşturuyor. Cenneti, cehennemi, kıyameti, ahireti, fiziği ve ötesini ama en önemlisi hiçbir şeyin eksik bırakılmadığı bu Kur'an mealinde derdinizin devasını, ruhunuzun gıdasını, dünya ve ahiret saadetinizi, Allahu Teala'nın gerçek reçetesini bulacaksınız. Bu Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali küçük ve büyük boy olarak iki farklı seçenekle hazırlandı. Kur'an'da, Tevrat'ta ve İncil'de Hanif dinini anlatan kitapçık da hediye.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

0: وبركاته.
1: الفاتحة من الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili bir camiası. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizleri bir zikir sohbetinde birlikte kıldı. Bu akşamki konumuz birlik ve beraberlik ruhu. Sevgili kardeşlerim, her şeyden evvel şunu düşünmelisiniz ki biz bir toplumuz. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala bizlerden fırkalara ayrılmayanlar olarak bahsediyor. Ne diyordu Allah Teala Rum Suresi'nin 31. ayet-i kerimesinde? Buyuruyor ki münibine ileyhi ve yettekuhu ve ekumus salat ve la tekune minel müşrikin. Diyordu ki Allah Teala münip ol, ona, Allah'a münip ol, Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile. Ve böylece takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Bu namaz hacet namazıdır. Ama burada konumuzun önem verdiğimiz kesimi namazın türü değil. Allah'a yönelmenin kişiyi müşrik olmaktan kurtarması. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes müşrik olmaktan kurtulmuştur. Peki nasıl bir şirk bu? Tüm Kur'an-ı Kerim'in en temel şirki. Herkese sanki bulaşıcı bir hastalık gibi bulaşmış durumda. Diyor ki Allah Teala o müşriklerden olmayın ki Rum 32. Onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Ayrı ayrı hizipler oluşturmuşlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Bu ayet-i kerimede bir tek bir fırka söz konusu. Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a yönelenler bu fırkayı oluşturuyor. Tek fırkayı. Onun dışındaki Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes fırkalara ayrılanlar ve müşrikler olarak gösteriliyor Kur'an-ı Kerim'de. Bu konu birçok defa işlenmiş. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin küfürde olduğunu söylüyor Kur'an-ı Kerim. Allah'ın ayetlerinden gafil olduğunu söylüyor. Dalalette olduğunu söylüyor. Hüsranda olduğunu söylüyor. Gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Bunlar hep şirkte olanların dizaynı. Tağutun kulu olduğunu ve tağutun dostu olduğunu söylüyor. Tabi bunun manası Allah'ın kulu ve Allah'ın dostu olmadığı. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a çok hamd edelim, şükredelim ki Kur'an bilinmese de Allah bize onun temellerini, esaslarını öğretmiş durumda. Sizler de bu yasaya uyarak Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah'ın bu kanunu muhtevası içerisinde. Ve tek bir
ırkayı oluşturdunuz. İşte Hazreti İbrahim'in dini, Hanif dini. İslam dini, Hanif dini. Hristiyanlık dini, Hanif dini. Yahudilik dini, Hanif dini. Sadece asırlar geçince her biri kendi kozasını örmüş ve o kozanın içine girip uyumaya başlamış. Ayrı ayrı dinler ortaya çıkmış. Daha çok kötüsü, bu dinlerin sahipleri birbirlerine düşman olmuşlar. Ve bugün düşmanlık bütün gücüyle sürüyor. İşte dinler arasındaki bu düşmanlığın yanı başında aynı dinin içinde olması lazım gelen insanların da birbirlerine düşman davranışlarını görüyoruz. Türkiye'de ahlak çok büyük ölçüde bozulmuştur. Hırsızların uğramadığı ev kalmamış gibi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bu çözülmüş ortamın içinde sokaklarından çirkef akan bir dünya üzerinde sizler tertemiz insanlar olarak, kendilerini Allah'a adamış insanlar olarak farklı bir konumdasınız. Siz International Mihir Vakfı'nın temsilcilerisiniz. International Mihir Foundation. Sevgili kardeşlerim, hepiniz bu çatının altındasınız. Bu müessese bir non-profit organization'dır. Amerika'da kurulmuştur. Ve non-profit, yani kar gayesi gütmeyen bir kuruluş olmak vasfını resmi olarak 4 yıl önce kazanmıştır. Bu Amerika'da kolay bir şey değil sevgili kardeşlerim. Her kuruluş bu ülkede kar gayesi gütmeyen kuruluş vasfını kazanamaz. Biz de 2 senelik bir uğraşının sonunda o hedefe ulaştık. Öyleyse sağlam bir zemindesiniz. Bu sağlam zemin üzerinde bu uluslararası kar gayesi gütmeyen kuruluşun temel hedefi kainatta bir tek din olduğunu ispat etmek. O dinin Arapça adının İslam olduğunu ama aslında Hazreti Adem'in dini olduğunu, Hazreti Adem'den Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a kadar gelen bütün peygamberlerin aynı dini yaşamış olduğunu ispat etmek ve dünya sulhunu sağlama. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki Hazreti İbrahim'in dini olarak geçen Hanif dini için Allah-u Teala Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem diyor ki Rum Suresi'nin 30. ayet-i kerimesinde Hanif olarak veçhini dine ikame et.
Yani diyor ki sen Hanif'sin diyor. Yani Hazreti İbrahim'in dinindensin. Yani Hazreti Adem'in dinindensin. Ezeli ve ebedi dinin sahibisin. Diyor ki o Hanif fıtratıyla ki biz bütün insanları Hanif fıtratıyla yarattık. İşte o din, sana bahsettiğimiz din, kayyum olan dindir. Ezeli ve ebedi dindir. Kıyamete kadar kalacak olan yegane dindir. Allah'ın ne insanları Hanif fıtratının dışında yaratması mümkündür, ne de Allah-u Teala'nın Hanif dinini değiştirmesi mümkündür. Dinde de, fıtratta da bir değişiklik göremezsin diyor Allah-u Teala. Öyleyse bir sonuca ulaşıyoruz. Hepiniz uluslararası bir kuruluşun çatısı altındasınız. Ve bu globalleşmek, küresel bir dizayn size örnek insan olmak hedefini mutlaka kalbinize yerleştirerek dünya üzerinde dinlerin olmadığını, sadece bir tek dinin mevcut olduğunu herkese ispat etmekle hepiniz mükellefsiniz. Öyleyse böyle bir hedefin içerisinde bulunan sizler, hepinize sesleniyorum. International Mir Vakfı'nın, International Mir Foundation'ın bütün müntesipleri, hepiniz örnek insan olmak mecburiyetindesiniz. Yakın bir gelecekte bütün dünyanın gözleri sizlerin üzerine çevrilecek. O güne kadar aranızda çok ciddi bir beraberliği en güzel standartlarda sağlamak mecburiyetindesiniz. Sizler bütün dünyaya örnek insanlar olmak mecburiyetindesiniz. Bu bir ilahi sorumluluktur. Hepinizin omuzlarınızda böyle bir ağır yükün var olduğunu şuraya kalbinize yerleştirmelisiniz. Öyleyse bu konuşmanın adını unutmayın. Bu konuşmanın adı birlik ve beraberlik ruhudur. Öyle birbirine en sağlam bağlarla kenetlenen bir kitle olmalısınız ki sizin için, hepiniz için, ha o mu? O International Mir Foundation'ın müntesiplerindendir. Uluslararası bir kuruluşun üyesidir. Bu kuruluş bütün dünyaya sulhu mutlaka götürecek olan, dünyayı sulha götürecek olan bir hedefin sahibidir. Ve bu ilim sadece o vakfın kurucusuna verilmiştir. Sevgili kardeşlerim, bütün dünya ayrı ayrı dinlere bölünen tam 72 cins inanç biçimi var. Bütün dünya fırkalara ayrılmışlar. 73. fırkayla, yani Allah'a ulaşmayı yedileyenlerin fırkasıyla 73 fırka oluyor. Bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği. Sebe suresinin, affedersiniz, Nebe suresinin 20. ayet-i kerimesi
indirildiği zaman diyor ki o ayet-i kerimede Allah-u Teala müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar tağuta, şeytana kul oldular. Ve şeytan böylece insanlara karşı olan hedefini, insanları ulaştırmak istediği hedefini gerçekleştirdi. Ne yaptı? Bir tek fırka hariç bütün fırkaları kendine kul etmeyi başardı. Öyleyse müminler tağuta kul olmayanlardır. Tağuta kul olmayanların kimler olduğu ayette çok açık bir şekilde belli. Bütün fırkalar var, 73 fırka. Ama bunlardan bir tanesi müminler. Yani fırkalara ayrılmayanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar müminler. Dilemeyenlerin hepsi kendilerini nerede zannederlerse zannetsinler, kurtuluşları olmayan zavallılardır. En kötüsü bu insanların dinlerini bildiklerini zannetmeleridir. İşte bütün bu insanlara İslam dininin bir hürriyet dini olduğunu, sadece bu dünyaya has bir din olmadığını, evrensel, kainatsal bir din olduğunu anlatmakla mükellefsiniz. Sizin dininiz bu dünyaya ait olan bir din değildir. Bütün kainatı kapsar. Onun için Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e buyuruyor ki, Habibim seni alemlere rahmet olarak yarattık. Bu iklime, bu dünyaya değil, alemlere, bütün alemlere rahmet olarak yaratmış. Ve Allah-u Teala Kabe'nin bütün kainat için bir haç merkezi olduğunu söylüyor. Sadece bu dünya için değil. Sevgili kardeşlerim, nereye varıyoruz? Vardığımız yere dikkatle bakın. Sizden bir birlik ruhunu mutlaka şu kalbinize yerleştirmeniz için söz istiyorum. Şu ana kadar biz davranış biçimleri olarak sevgili kardeşlerim, ne yazık ki Allah'ın bizi ulaştırmak istediği o sulh ve sükun noktasına ulaşamadık. Sizler adaba riayet etmiyorsunuz. Ve bu bizi biliniz ki çok üzüyor. Nefslerinize tabi oluyorsunuz. Birbirinize karşı hasetle, kinle davranıyorsunuz. Sanki birbirine düşman iki tane kamp varmış. Herkes kendi cephesinde herkese dost değil düşman. Herkes nefsiyle davranıyor. Aranızda anlaşmazlıklar var. Dergah adabına sahip değilsiniz. Yalnız kaldığınız zaman yüksek sesle konuşuyorsunuz. Herkes çevresinden yüksek ses geldiği için konuştuğu kişiye sesini duyurabilmek için daha da yüksek sesle konuşmak mecburiyetini duyuyor. Bunun ne kadar çirkin bir şey olduğunu biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bütün sahabenin fısıltıyla konuştuğunu biliyor musunuz? Osmanlı'nın yükselme devresi boyunca bütün dergahlarda konuşmanın sadece fısıltıyla gerçekleştiğini biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Eğer biliyorsanız
size bir suali sormaz mıyız? Neden siz böylesiniz? Ak yüzünüzü kara çıkarmak için mi? Bizim de yüzümüzü kara çıkarmak için mi Allah'a karşı? Biz sizlerden sorumluyuz. Sevgili kardeşlerim, bu çatı altında düşmanlık öğrenilmez. Bu çatı altında dostluk öğrenilir. Kainat dostluğu. Sadece bu dünyadaki ülkelerin değil, bütün kainatın dostu olacaksınız. Böyle bir şey için çekirdeği sizler oluşturacaksınız. Biliyorsunuz ki siz müstesna bir topluluksunuz. Allah'ın seçtiklerisiniz. Öyleyse sözlerimize dikkatle bakın. Sahabe neden üstünde biliyor musunuz? Onlar birbirleri için canlarını veriyorlardı. Bir defa daha anlatmakta hayır görüyorum. Aynı hadisin muhtevasını. Hazreti Ömer şehit olmak üzere olan bir sahabelere su dağıtmak üzere elindeki su kabıyla yaklaşıyor onlara. Şehit olmak üzere olan birisi bir sahabe diyor ki ya Ömer su. Hazreti Ömer koşarak yanına ulaşıyor. Hemen suyu uzatıyor o kardeşine. Ama tam uzattığı anda bir başka sahabe ya Ömer su diyor. Birinci sahabe diyor ki ya Ömer suyu ona götür. Ona teslim et. Çünkü onun benden daha fazla ihtiyacı var. Hazreti Ömer bunu şehit olmak üzere olan bir kişinin, bir sahabenin vasiyeti olarak değerlendiriyor. Hemen ikinciye koşuyor vasiyeti yerine getirmek için. Ama ikinci sahabeye ulaşırken bir üçüncü sahabe ya Ömer su diyor. İkinci sahabe de diyor ki ya Ömer onun benden daha fazla ihtiyacı var. Suyu ona ver. Hazreti Ömer koşarak üçüncü sahabeye ulaşıyor aynı gayeyle. Ama üçüncü sahabe şehit olmuş sevgili kardeşlerim. Suyu içemiyor. Hazreti Ömer koşarak ikinci sahabeye ulaşıyor. O da şehit olmuş, o da içemiyor. Koşarak birinci sahabeye ulaşıyor. O da şehit olmuş. Acaba ne demek istediğimi anladınız mı sevgili kardeşlerim? Şehadet şerbetini içerken insanların duyacakları en büyük ihtiyaç sudur. Dünyanın bütün hazineleri suyun yanında bir değer ifade etmez. Hepsi kardeşlerini kendilerinden daha aziz bildikleri için, onlara kendilerinden daha fazla kıymet verdikleri için suyun onlara verilmesini istemişler. Siz ne yapıyorsunuz sevgili kardeşlerim? Siz birbirinizle anlaşmazlık halindesiniz. Siz aranızda hasetin, haset müessesesinin, kıskançlığın, belki nefretin yer aldığı bir dünya nizamını yansıtıyorsunuz. Her an kardeşlerimiz arasındaki anlaşmazlıklar bize ulaşıyor. Farkında değil misiniz yaptığınız yanlışların? Çoğu
dergah adabınıza dikkatle bakın. Dışarıdaki bir sokak kahvesinden acaba sizin farklılığınız var mı sevgili kardeşlerim? O zaman bu yaptıklarınızdan utanç duymayacak mısınız? Bize ulaşan herkes başka birilerinin kendisine nasıl hatalı davrandığını anlatmakla meşgul. Nadir kardeşlerimizden güzel şeyler işitebiliyoruz. Bu şikayetlerle gelen kardeşlerimize kendi hatalarını sorduğumuz zaman, ancak biz eşelediğimiz zaman hatalar ortaya çıkıyor. Sevgili kardeşlerim, mutluluğunuz sizin anahtarınızla açılan bir kapıya sahiptir. Siz başkalarına ne kadar iyi davranışlar sergilerseniz, etrafınızdaki insanlardan o kadar iyi davranışlar geri alırsınız. Ve 28 yıl olmuş. Yakın bir geçmişe kadar 27 yıldı geçen yıl. Yıldır sizlere anlattığımız bütün güzellikler niçin anlatıldı sizlere, hiç düşündünüz mü sevgili kardeşlerim? Sadece sizin o güzellikleri yaşamanız için mi? Hayır, onun arkasında daha ulvi bir gaye var. Bu güzellikleri yaşayan insanların sadece kendi ülkelerinde değil, bütün dünyada örnek insanlar olmaları için. Öyleyse sözlerimizi can kulağıyla dinleyin. Siz Allah'a layık olmak mecburiyetinde olanlarsınız. Yakın bir gelecekte bulunduğunuz ülkenin, daha sonra bütün dünyanın gözleri sizlerin üzerinde olacak. Bugüne kadar Allah'ın bize bütün evvelden haber verdiği hususların gerçekleştiğini gördünüz. Bu da gerçekleştirecek. Bu da gerçekleşti. Gerçek olacak, gerçekleşecek. Çok önemli bir mevkide olduğunuzu bilin. Ait olduğunuz yere layık olmaya çalışın. Süratle büyüyoruz. Bu büyüme sağlıklı bir büyüme olmak mecburiyetinde sevgili kardeşlerim. Toplum şuurunu ilahi açıdan değerlendirmek mecburiyetindesiniz. Oradan baktığınız zaman davranış biçimlerinizin Allah'ın dizaynına hiç uymadığını yerlerine oturtacaksınız diye düşünüyorum. O zaman sevgili kardeşlerim, muhtevaya o açıdan bakın. Neden bahsediyoruz size? Allah'ın sizi görmek istediği açıdan bakıyoruz. Siz dünya üzerinde onun en kıymetli
şu anda dünya üzerinde yaşayan bütün insan toplulukları içinde en kıymetli olan sizlersiniz. Sizler geleceğin güneşlerisiniz. Öyleyse bu karanlık dünyanızla mı dünyaya ışık olacaksınız?

görevlerinizi lazım gelen boyutta yapmıyorsunuz. Bu seslenişim çoğunluğadır. Elbette Allah Teala hepinizi biliyor. Sakın kendi kendinizi aldatmayın sevgili kardeşlerim. Allah'ın indinde değerli ve örnek insanlar olmak hedefiniz olmalıdır. Sevgili kardeşlerim, yıllar çabuk çabuk geçiyor ve çok vaktimiz yok. Vakit Allah'ın en kıymetli hazinesidir. Bu hazineyi hovardaca, sorumsuzca harcamayın. Nefsiniz ve şeytan size daima başkalarını kırmayı, onlardan üstün olduğunuzu onlara ispat etmeyi sağlar. Aramıza yeni katılan bir kardeşimiz diyor ki mektubunda, ben diyor orasını başka yerlerden farklı bir yer olarak düşünmüştüm. Ama diyor onların arasına karıştığım zaman baktım ki dışarıdakilerden hiçbir farkı yok. Birisi 5 sene, birisi 15 senedir bu vakfın içinde olan iki kardeşimizin diyor kavgasına şahit oldum diyor. Ve ben utanç duydum diyor. Dışarıdakilerden hiçbir farkı yoktu diyor. Bu kadar mı nefslerimizin esiriyiz sevgili kardeşlerim? Bu kadar mı sorumluluk duygumuz yok? Bu kadar mı Allah'tan habersiziz? Eğer böyleysek, böyle olan kardeşlerimize soruyorum, sizin bizim aramızda ne işiniz var? Siz Mihir Vakfı'nın mensupları olamazsınız. International Mihir Vakfı size dünyanın neresinde olursanız olun mutlaka kanat gerecektir. Ama bilin ki sevgili kardeşlerim, sizler buna layık olmak mecburiyetinde olanlarsınız. Öyle mi layık olacaksınız? Farkında değil misiniz bu davranışlarınızla? Bu uluslararası kuruluşa leke sürdüğünüzün, hani Osmanlı tasavvuf adabı, yani Kur'an'ın bütününü yaşayanların adabı, tasavvuf, Kur'an'ın bütününü yaşamaktır. Mutluluk açısından bir bütün oluşturur. Allah'a ulaşmayı dinlemekten başlayan ruhu ve çi, nefsi ve iradeyi Allah'a
Allah'a teslim etmekle noktalanan bir büyük ideal. İnsanlık tarihi boyunca yaşanmış kainatın yegane dini. Siz şu anda dünyadaki en mukaddes gaye ile vazifelendirilmiş olanlarsınız. Dünya sulhu. Bu zavallı insanlar, Hristiyanlar, Yahudiler ve dinlerini yaşadıklarını zanneden İslam alemi, dinlerini bilmiyorlar. Aslında aynı dinin müntesipleri olduğunu, olmaları lazım geldiğini henüz düşünemiyorlar. Birbirlerine karşı devlet terörü bile uygulayabiliyorlar. Dinler arasında açık bir düşmanlık söz konusu. Yani bir insanın sağ elinin sol eline düşman olması gibi. Sadece bir tek din olduğunu, dünyada yaşayan 6 küsur milyar, yuvarlak hesap 7 milyar diyelim, 7 milyar insan bilmiyor. Allah'ın bütün güzelliklerini Kur'an'dan bu tarafa yaşanan 14 asırlık devrede iblis insanlara unutturmayı başarmış. Ne yapmış? İnsanları sadece Kur'an'dan uzaklaştırmış. Ve bu ona yetmiş. Asırlar boyunca yazılan kitaplar, Kur'an'ın temel hedeflerini sonunda İblisin devamlı telkinleriyle tamamen unutmuşlar. Artık insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Sadece bu insanların kitle halinde cehenneme gitmesi için yeterli bir sebep. Din unutulmuş. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda insanlara sulh ve sükunu sağlayacak olan faktör o, bu dinin anlaşılmasıdır. O din ne yazık ki dünyadaki hiçbir üniversitede öğretilemez. Ötekiler İslam'dan çok daha evvel unutmuşlar benliklerini, niçin yaşadıklarını, dinin ne olduğunu. Ama sizler sevgili kardeşlerim, bunu unutmamalısınız. Sevgili kardeşlerim, sorumluluğunuzu ne zaman müdrik olacaksınız? Ne zaman ait olduğunuz yerde olacaksınız?

bütün dünyadan kardeşlerimiz var. Her taraftan e-mailler alıyoruz. Bizi sevdiklerini söylüyor aramıza yeni yeni katılan çok sayıda insan. Anlıyorlar Allah'ın anlattıklarını. Bu insanlar bir dergi hayatı hiç görmeden sizin aranıza katıldıkları zaman bir hüsranla karşılaşıyorlar. Bekledikleri şeyle gördükleri şey birbirinden o kadar farklı ki sevgili kardeşlerim. Nasıl bu dejenerasyon gelip sizi de yakalayabiliyor? Biz buna hayretle bakıyoruz. Hiç mi size bir şey veremedik bugüne kadar? Bunca gayretimiz, bunca yıllık, bunca emek, hepsi boşa mı gitti?

topluluğu temsil etmekte olduğunuzu, Allah'ın bütün kainattaki yegane dinini temsil etmekte olduğunuzu ne zaman anlayacaksınız?

aramıza her yeni katılan kardeşimiz, bizim aramızda öyle bir beraberlik ruhu, öyle bir sevgi seli ile karşılaşmalı ki niyeti Allah'ın yoluna girmek olmasa bile o ihtiyacı duymalı. Hatırlıyorsunuz değil mi sevgili kardeşlerim? II. Murat zamanındaki o olayı. Hani bir bezirgan sabah içtimağında padişahın atının dizginini tutuyor ve diyor ki padişahım maruzatım var. Bazı kardeşlerimiz bu maruzat kelimesine mazurat diyor. Maruzat. Problem. Çözüm getirilmesi istenen sorun. Arıza kelimesi, arız olmak ve maruzat kelimesi aynı kökten gelir. Maraza da aynı kökten gelir. Padişah diyor ki, söyle diyor Bezirganbaşı, dinliyorum. Padişahım diyor, sizin askerlerinizden birileri benim bahçeme girmişler. Elma yemişler ama parasını oraya koymamışlar. Bu Osmanlı için en büyük ayıptır. Osmanlı ordusu nereye giderse gitsin haram yemez. Hiçbir ülkede, işgal ettiği hiçbir ülkede hiçbir şekilde yağmaya müsaade edilmemiştir. Hiçbir kimsenin burnu kanamamıştır. II. Murat çok üzgün. Diyor ki askerlerine, bu Bezirganbaşı'nın söylediğini duydunuz diyor. Ben size diyor dememiş miydim ki diyor, kul hakkıyla gelmeyin benim orduma. Alın hazine-i hassadan gerekli parayı, borçlarınızı ödeyin ve öyle gelin benim orduma katılın demedim mi diyor. Erhat hep birden, dediniz padişahım diyorlar. Öyleyse diyor, bu büyük hatayı hanginiz yaparak diyor beni bu utanç verici mevkiye koydunuz diyor. Kim yaptı diyor bunu? Bir er çıkıyor Yeniçeri. Ben yaptım padişahım diyor. Padişah da ona, öyleyse diyor söylediğimi biliyorsun. Nasıl yaparsın diyor bunu. Padişahım diyor, elma yerdeydi diyor. Bir, ikincisi de diyor, çürüktü diyor. Ben yerde bulunan bir çürük elmanın değerli bir şey olduğunu düşünememek gafletinde bulundum diyor padişahım. Yanımda bulunan diyor, işte bu arkadaşlarım diyor, onlar da benimle beraberdiler. Onlar ağaçtan kopardılar diyor elmaları. Ama diyor oraya paralarını koydular diyor. Sorun diyor padişahım diyor. Padişah soruyor, doğru mu?

Doğru diyor Bezirgan Paşa. Evet. O paralar oradaydı diyor. Bunun üzerine padişah diyor ki Bezirgan'a, bu elma için diyor ne kadar para istiyorsun diyor. Helalleşmek için. Bezirgan Paşa diyor ki bir kese altın isterim. Padişah diyor ki verin diyor bir kese altını. Vezirlerden birisi dayanamamış. Diyor ki vezir, padişahım bir çürük elma için bir kese altın, bu çok değil mi? İkinci Murat diyor ki o diyor hak sahibidir. Verin diyor. Ve bir kese altın Bezirganbaşı'ya teslim edilirken Bezirganbaşı eliyle altını itiyor, keseyi itiyor. Ve diyor ki beni de aranıza alın diyor. İşte sizler böyle bir

asil milletin evlatlarısınız. Örnek milletin evlatlarısınız.

Sizler bugünün genç Osmanlılarısınız. Hayatta olan Osmanlılar. Yeni Osmanlılar. Osmanlı kanı taşıyorsunuz. Peki. Yakışıyor mu size? 28 senelik bir beraberlik size yakışır mı?

Allah'ın dostu olmak temel ödevimiz. Bu birbirinizin dostu olmak temel hedefiniz budur. Allah'ın dostu olanlar birbirinin dostlarıdır. Dostluk Allah sevgisiyle ve ona itaatle kaimdir. Allah'ın düşmanları arasında dostluk kurulamaz. Şeytan ve onun avalesi ve şeytana tabi olan hiç kimse başkalarıyla dost olamaz. Bu eşyanın tabiatına aykırıdır. Orada nefs vardır. Orada nefsin düşmanlık afeti vardır. Ama Allah'ın dostları dostluğun temelini oluştururlar. Osmanlı'nın yükselme devresi boyunca sevgili kardeşlerim, Osmanlı padişahları hangi dinin mensupları, kendi dinlerini yaşayabilmek için bir şeylere ihtiyaç duyarlarsa onlara mutlaka parasal yardım yaparlardı. Ve devletin nizam-ı alem olan askeri zabıtası ve pazvantları, yani emniyet teşkilatı bütün dinlerin aynı hürriyet içerisinde yaşanmasını sağlamakla görevliydiler. Hiçbir dine, özellikle çok önemli bir konu, İslam dinine imtiyaz tanınmazdı. Bütün dinler mukaddesti. Ve herkesin kendi dinini en güzel standartlarda yaşaması için devlet sadece yardımcıydı, askeriyle, polisiyle, bütün varlığıyla. Osmanlı her gittiği yere hürriyet götürmüştür. O güne kadar hürriyeti hiç yaşamamış olan halk, asillerin devamlı hegemonyasında yaşayan, bir esir hayatı yaşayan halk, Osmanlı zamanında insan olduğunun farkına vardı. Sevgili kardeşlerim, unutmayın, sizler de Osmanlı kanı taşıyorsunuz. Öyleyse ona layık olun. Sevgili kardeşlerim, bizi utandıran davranışlarda bulunmayın birbirinize karşı. Sorumluluğunuzu müdrik olun. Bu hitap bütün dünyadaki International Mir Vakfı'nın mensuplarınadır. Allah Teala hepinizin örnek insanlar olmanızı istiyor. Allah hepinizden razı olsun. Al-Fatiha ve as-salavat.

0: Kağıt.
1: El Fatiha me az salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Ey Rabbil Alemin, Errahmanir Rahim, Maliki Yevmiddin, İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn, ihdinâ sırâta'l müstakîm. Aleyhim gâlil magdûbi aleyhim velendâllîn. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekâtühü. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde yüce Rabbimiz bizleri bir araya getirdi. Sevgili kardeşlerim, konumuz İslam'ın dört temel esası. Acaba nedir bu İslam'ın temel esasları? Bir, Allah'a ruhun teslimi. İki, Allah'a fizik vücudun teslimi. Üç, Allah'a nefsin teslimi. Dört, Allah'a iradenin teslimi. İslam, Allah'a teslim olmak demektir. İslam kelimesi silm kökünden geliyor. Sin, lam ve mim. Ve bu silm kökünden selam kelimesi, selamet kelimesi, İslam kelimesi, teslim kelimesi, Müslim kelimesi, Müslüman kelimesi, hepsi aynı kökten gelir. Ve temel manası bizim teslim olarak bildiğimiz şeydir. Üzerindeki her türlü haktan vazgeçerek bir şeyi başka birine vermek. İşte ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmekle hepimiz mükellefiz. Öyleyse İslam dört tane teslim içerir. Peki bu teslimlerin 28 basamaklık İslam merdivenindeki, İslam yelpazesindeki durumu nedir? Nereden başlar? Nereye kadar devam eder? Teslimlerin başladığı yer 22. basamaktır. Bu ruhun teslimi. 25. basamak fizik vücudun teslimi. 27. basamak nefsin teslimi. 28. basamak onun 5. kademesi iradenin teslimi. Öyleyse 22. basamakla 28. basamak arasında 4 tane teslim oluşuyor. İslam teslimlerden ibarettir. Bu 4 tane teslimi yaşayabilmek için 7 tane safha söz konusu. Birinci safhada Allah'a ulaşmayı dilemek söz konusudur. İkinci safhada 10 tane ihsanla mürşide ulaşıp tabi olmak söz konusudur. Birincisi 3. basamakta başlar, ikincisi 14. basamakta. Üçüncü safhada ruh Allah'a teslim edilir. Dört temel esasın birincisi budur. Ruhun Allah'a teslimi 22. basamak. Sonra 4. safha fizik vücudun Allah'a teslimi. 5. safha nefsin Allah'a teslimi. 6. safha irşada ulaşmak. 7. safha birinci safha iradenin Allah'a teslimi. Kim İslam'ın birinci safhasını gerçekleştirir, sağlığa ulaşmayı dilerse o kişi birinci cennetin sahibi olur. Başlangıç cenneti bu. Başlangıç seviyesindeki bir cennet. Üçüncü basamaktasınız. Kim irşat makamına ulaşır da 10 tane ihsan alarak Allah-u Teala'dan Allah'a ulaşmak üzere mürşidine tabi olursa, tabi olduğu an Allah'tan 10 tane nimet alır. Ve bu noktada fiziki hidayet başlar. Kişi bu noktada ikinci kat cennetin sahibidir. Gerek birinci kat cennetin sahibi olan, gerek ikinci kat cennetin sahibi olan kişi henüz dünya mutluluğuna adım atmamıştır. Başkalarından buraya kadar hiçbir farkı yoktur. Çünkü nefs tezkiyesi, nefs temizlenmesi söz konusu değildir. Ama bir farkı vardır. Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren şeytandan muhafaza altına alınmıştır. Şeytanın onu Allah'a ulaşmaktan men etmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. 14. basamak, ikinci kat cennet, dünya saadeti gene başka insanların ne kadar mutlu olabilmesi mümkünse o kadar. Yani mutluluk müessesesi yok. 21. basamak, ruhun Allah'a ulaşması ve 22. basamak, Allah'ın zatında yok olması, ruhun sığınağa sığınması, evap olmuş. Meaba sığınmak. Üçüncü kat cennet, 22. basamak, üçüncü kat cennet, dünya saadetinin %50'den fazlası. Eğer ölçüleri veriyorsak, burada nefsin kalbindeki afetler %51 azalmıştır. %100'den %49'a düşmüştür şeytanın nefsinizin kalbindeki hakimiyeti. Bu noktada eğer bütün pozitiflerle bütün negatifleri karşılaştırırsanız 100 ünite pozitif ruhunuzun kalbinde var, hasletler. 51 ünite pozitif nefsinizin kalbinde oluştu, faziletler. Sadece 49 ünite karanlıklar kaldı nefsinizin kalbinde. Yani 200'de sadece 49 karanlıklar. 50 olsaydı aydınlıklar, nurlar %75 olacaktı. Nurlar %75'ten de fazla. Ama normal standartlarda %75 kabul edelim bunları. Böyle bir dizaynda mutluluğunuzun da %75 olması gerekmez mi? Mantık açılarına göre gerekir. Ama hesaba katmadığınız bir düşmanınız var. Şeytan. Bu korkunç düşman sizi alaşağı etmek için devamlı size içinizdeki sesle hitap eder. O sesi kendi sesinizden ayırt edemezsiniz başlangıçta. Ancak şeytanı tanıdığınız zaman onu hissedeceksiniz. O zaman mukabil tedbirleri alacaksınız. Ama başlangıçta şeytanı seçemezsiniz. Ama biz size onun sırrını verelim. Allah neyi emretmişse o içinizdeki ses, şeytanın sesi, sizin sessiz sesinizi taklit eden şeytanın sesi, Allah neyi emretmişse onu yapmamanızı size sağlık verir. Sizi ona zorlamak için her şeyi yapar. Allah neyi yasak etmişse onu da yapmanız için, gerçekleştirmeniz için, Allah'ın yasak emrini çiğnemeniz için her şeyi yapar. 1000 dereden su getirir ve sizi kandırmaya çalışır. İşte bu iblisin muhtevasına dikkat edin. Bu noktada ruhunuz Allah'a ulaştığı noktada pozitifler toplamı 200'de 151, yani %75 Negatifler toplamı 249, yani sadece %25, ama mutluluğunuz %50'yi birazcık aşabilir. Burada dikkat edin, iblis her an size ulaşabiliyor, her an sizi kandırıyor, kendi düşüncenizmiş gibi. Ama Allah-u Teala size direkt olarak vahye bu noktaya kadar başlamaz. Sadece ...17. basamaktan itibaren Allah'tan bazen ilham alırsınız. Yani bir konuda bir küçücük noktanın açıklanması, bir şiirde tamamlayamadığınız bir noktada Allah'ın size yardımı ve böyle. Yani belki bir ayda birkaç kelime, birkaç cümle. Vahide ise her an Allah ile berabersiniz. Öyleyse buradaki müesseseye dikkat edin. İlham vahiy değildir. Vahiy müessesesi karşılıklı konuşmadır. İlhamda karşılıklı konuşma söz konusu değildir. Allah Teala dilediği zaman kalbinize ilhamı verir. Öyleyse ruhunuz Allah'a ulaştı. 21. basamak. Allah'a teslim oldu. Allah'ın zatında kayboldu. 22. basamak. Bu basamakta, 22. basamakta cennet saadetinin 3. katına ulaşırsınız. 3. kat cennet sizindir. Ve sonra mı? Sonra da fena, beka ve züht makamlarını aşarak 25. basamakta fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. 4. safhadasınız ama 2. tesliminizi gerçekleştirebildiniz. Burada fizik vücudunuz muhsinlerden olur. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanır. Ve burada 4. kat cennetin sahibisiniz. Burada dünya saadetiniz %80'i bulur. Fizik vücudunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye başlamıştır. Yani şeytanı artık dikkate almıyor. %80 ve ötesi mutluluk buradan itibaren başlar. Nefsinizin kalbinde hala %19 afetler vardır. 19'dan başlayarak zikriniz artacaktır, daimi zikre yaklaşacaktır. Yaklaştıkça afetlerin oranı %19'dan 18'e 17'ye yavaş yavaş sıfıra doğru ilerleyecektir. Ne zaman daimi zikre ulaşırsanız ulul-elbab makamındasınız ve zemin kat gösterilir size. Daha sonra bütün gök katları gösterilir. 7. katın sonunda ihlas makamını tamamlarsınız. İhlas makamını tamamladığınız zaman nefsinizi de Allah'a teslim ettiniz. 5. kat cennetin sahibisiniz. Buradaki dünya saadetiniz artık normal standartlarda, ulul-elbab makamında da, ihlas makamında da tamamen mutluluktur. %100 mutlu bir insansınız. Sonra ne olur? Burası 27. basamak, ihlas makamı. Bir gün tövbe-i nasuha davet edilirsiniz. Bu davetten sonra salah makamının sahibi olursunuz. Salah makamının 4. mertebesinde irşada ulaşırsınız. O zaman irşada ulaştığınız noktada 6. kat cennetin sahibi olursunuz. Dünya saadetiniz gene %100'dür. Ama kalbiniz 12 mertebe müzeyyen olmuştur. Allah-u Teala tarafından süslenmiştir. Ve beşinci mertebede, beşinci kademede iradenizi Allah'a teslim edersiniz. Dördüncü esas da, dördüncü teslimde tamamlanır. Ne zaman? Bu yedinci safhada. Yedinci safhada bir hakkın takvanın, hakkul yakin takvasının sahibi olursunuz. Rabbinizi görürsünüz. Son bilmece burada çözülür. Artık tahkiki imanın sahibisiniz. Gaybi iman burada sona erer. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, konumuz üçüncü basamaktan başlayan 28. basamağın 5. kademesinde tamamlanan bir dizi 7 safhadan oluşan bir muhteva taşıyor. Teslimlerse gördüğünüz gibi 22. basamaktan başlar ruhun teslimi, 25. basamak fizik vücudun teslimi, 27. basamak nefsin teslimi, 28. basamağın 5. kademesi iradenin teslimi. İşte kalın çizgilerle bu konunun programı. Öyleyse adım adım sonuca doğru gidelim. Birinci basamak, olayları yaşarsınız. Herkes yaşar. İkinci basamak, olayları değerlendirirsiniz. Herkes değerlendirir. Ama bu değerlendirmeniz sizin seçilmenize veya seçilmemenize sebebiyet verir. Kimler seçilirden daha çok, kimler seçilmez önemli. Kimler seçilmez? Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar, inkar edenler, gizleyenler seçilmez. Başka insanları Allah'ın yolundan men etmeye çalışanlar, onlar da seçilmez. Ki bunlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır. Sevgili kardeşlerim, Allah sadece bu insanları seçmiyor. Onun ötesindeki herkesi Allah-u Teala sever, onları kalbinde hayır olanlar olarak değerlendirir. Öyleyse kalp açısından meseleye bakıyorsak, kalbinde zevk olanlar bir, kalbinde maraz olanlar, hastalık olanlar iki. Zevk insanları aldatma meyili, ayetlerin arkasına sığınarak ayetleri özellikle yanlış değerlendirerek, özellikle yanlış hüviyetlere sokarak insanları Allah'ın yolundan men etmeye çalışmak. Bunlar seçilmezler. Ve onun dışındaki, yani insanların %90'dan çok daha fazlası seçilir. Bu insanlar her zaman azınlıktadır. Ama her zaman duruma hakim olanlar onlardır. Ve şeytan seçeceği adamları çok iyi değerlendirir. Sevgili kardeşlerim, dikkat edin, bugün onlar, iblis ve adamları, tam 8 tane uydudan bütün dünyaya yayın yapıyorlar. 8 tane uydudan insanları şeytana övüyorlar. İnsanlara zulmani ilimleri övüyorlar, öğretiyorlar ve insanlar farkına bile varmadan, nasıl kandırıldıklarının, nasıl aldatıldıklarının farkına bile varmadan transandantal meditasyona, yogaya koşuyorlar. Ve stres sahibi oluyorlar. Ama onlar da hedeflerine ulaşıyorlar. Üçüncü basamak. Kimdir üçüncü basamağa ulaşabilen? Sadece bir grup insan. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o Allah-u Teala tarafından aynı anda görülür, işitilir ve bilinir. Aynı anda o kişi üçüncü basamağa adım atmıştır. Aynı anda cennetin anahtarını Allah-u Teala'dan almıştır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah'ın cennetine girer. Girer mi? Net olarak girer. Allah'a ulaşmayı dileyenlere Kur'an-ı Kerim amin diyor. Ve amin olanların hüsranda olmadıklarını söylüyor Allah Teala Vel Asr suresinde. Vel Asr, asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar hüsrandadırlar. Yani gidecekleri yer cehennemdir. İllellezine aminu. Ama amin olanlar hariç. Onlar hüsranda değillerdir. Öyleyse hüsranda olanların kim olduğuna bakalım. Müminin 103'te Allah Teala hüsranda olanlardan bahsediyor. Diyor ki kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onlar hüsranda olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Orada ebediyen kalacaklardır diyor Allah Teala. Kimler hüsranda olanlar? Günahları sevaplarından fazla olanlar. Tarif böyle. Her Allah'ın emrini yerine getirdikçe derecat kazanırsınız. Her yasak ettiği fiili işlemedikçe derecat kazanırsınız. Her Allah'ın emrini çiğnedikçe derecat kaybedersiniz. Allah'ın yasaklarını işledikçe derecat kaybedersiniz. Bu son ikisinde şeytan sizinle beraberdir. Başlangıçtaki ikisinde Allah sizinle beraberdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dikkat edin, Allah'ın emirleri var ve yasakları var. Bu dizayn içerisinde siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren kurtuldunuz. Siz artık Allah'a ulaşmayı dileyen birisiniz. Allah-u Teala sevaplarınızı günahlarınızdan öteye geçirecektir. Çünkü sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onların gideceği yer cehennemdir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onların günahları sevaplarından fazladır. Onlar hüsranda olanlardır. Diyor Allah-u Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde. Diyor ki onlar bize ulaşmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır, gidecekleri yer ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Kaybettikleri dereceler itibariyle gidecekleri yer cehennemdir. Yani hüsranda olanlardır. Ve Asr suresinde diyor, Asr'a yemin olsun, insanlar muhakkak hüsrandadırlar ama amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hüsranda değildir diyor. Yani kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazla olanlardır. Onların gidecekleri yer cennettir. Öyleyse burada olay farklı bir cepheye, farklı bir anlama burada kavuşuyor. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin gidecekleri yer Allah'ın cenneti. İşte birinci safhadasınız. İslam'ın dört temel esasının birincisine ulaşmak için önünüzde daha 18 tane basamak var. Ancak 21. basamakta Allah'a ulaşabilecek ruhunuz. Birinci teslimi, İslam'ın temel esaslarından birincisini o zaman gerçekleştireceksiniz. Şimdi Allah'a ulaşmayı dilediniz. Ne yapıyor Allah Teala? Rahim esmasıyla tecelliye başlıyor üzerinizde. Dördüncü basamaktasınız. Gözlerinizdeki hicabı mestureyi alıyor. Artık gözleriniz kör değil. İrşat makamını, hidayet makamını başkalarından ayırt edebiliyorsunuz. Kulaklarınızdaki bakrayı alıyor. Artık kulaklarınız sağır değil. İrşat makamının, hidayet makamının söylediklerini işitmeye başlıyorsunuz. Manasına varmaya başlıyorsunuz. Yedinci basamakta ise kalbinizdeki ekinnet alınıyor. İdraki önleyen İlahi kompütür alınıyor, yerine ihbat konuyor. İdraki sağlayan. Ve burada İslam'ın dört tane yedi basamağından birinci yedi basamak tamamlanıyor. Allah Rahim esmasıyla tecellide size derecat kazandırıyor. Gözlerinizdeki hicabı mestureyi aldığında derecat kazandırıyor. Kulaklarınızdaki vakrayı aldığında, kalbinizdeki ekinneti aldığında, yerine ifat koyduğunda hep derecat kazandırıyor. Ve kazandığınız dereceler kaybettiğiniz dereceleri aşsın diye Allah Teala kalbinize ulaşıyor. Kalbinizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. 8. basamak ulaşması, 9. basamak nur kapısını Allah'a çevirmesi ve 10. basamakta göğsünüzden kalbinize Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi gereğince Allah bir nur yolu açıyor. açtı. Siz de zikir yapıyorsunuz. Allah-u Teala'dan zikrinin üzerine gelen rahmetle fazl, iki tane nur göğsünüze geliyor, göğsünüzden kalbinize ulaşıyor ama kalbiniz mühürlü. Bütün insanların kalbi mühürlü, sizinki de mühürlü. Başlangıçta herkesin kalbi mühürlü. Ve bu gelen rahmetle fazl iki grup nur göğsünüze geliyor. Göğsünüzden Allah'ın yararak açtığı yolu aşarak kalbinize ulaşıyor. Kalbinizin mührü ne yazık ki kapalı, kalbiniz mühürlü. İçeri giremiyorlar. Ama rahmet nurları sızabiliyor kalbinize. 10. basamaktasınız. 11. basamakta bu sızma başlıyor. 10. basamakta Allah göğsünüzden kalbinize, göğsünüzü yararak, şerh ederek yol açıyor. 11. basamakta zikrin neticesinde kalbinize ilk nurlar ulaşıyor. Rahmet nurları. Bu aşamada fazıllar kalbinize sızamaz. Sonra zikrinizi devam ettiriyorsunuz, arttırıyorsunuz ve nefsinizin kalbinde %1 derken %2 rahmet birikimi gerçekleşiyor. Burada kalbinize giren şey sadece rahmettir. Fazıl sonraki bir keyfiyeti ifade eder. Öyleyse Allah'ın fazlı müminler içindir, kalplerine iman yazılanlar içindir. Rahmeti ise Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için geçerlidir. Ve kişi nefsinde %2 nur tamamlandığı zaman huşuya ulaşıyor. Bu nokta Allah'tan mürşidini sorması için onu hak sahibi eden bir noktadır. Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerine göre ve kişi hacet namazını kılıyor ve abdestini alıp ve Allah'tan irşat makamını soruyor. Allah mutlaka ona mürşidini gösteriyor. Çünkü Allah bunu vazifesi olarak düşünüyor. Kendini bu konuda zorunluluk altına koymuş Allah-u Teala. Kul hak ettiği zaman mutlaka hakkını ödemek Allah'ın el-hak esmasının bir gereği. Ve bu konuda adaletsiz davranamaz. Çünkü Allah'ın bir başka esmasının adı da el-adl. Öyleyse mutlaka Allah-u Teala sözünü yerine getirecek. Mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracak. Aynı zamanda sözünü yerine getirecek. Evvela mutlaka kişiye mürşidini gösterecek. Gösteriyor. 13. basamakta kişi hacet namazını kılıyor. Allah-u Teala o gece mutlaka ona mürşidini gösteriyor. Bu noktadan sonra ne oluyor? Bu noktadan sonra kişi Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşacak. Bu noktaya kadar ne oldu? 3. basamak kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Allah gördü ve rahim esmasını tecelliye başladı. 4. basamak. Bundan sonra Allah-u Teala rahim esması da dahil olmak üzere 10 tane ihsanda bulundu kişiye. En sonu ihsanı mürşidini göstermek. Kişi bir adım attı Allah'a ulaşmayı diledi. Allah ona 10 tane ihsanda bulundu. 1'e 10. Ve irşat makamına kişi ulaştı. İkinci defa kendi bir adım attı. İkinci adımı da attı. Birinci adım Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci adım Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olmak. Tabi oldu. Bu sefer 10 tane de nimet verdi Allah-u Teala ona. Ne yaptı? Devrin imamının ruhunu başının üzerine getirdi. Birinci nimet. Kalbinin mührünü açtı. Nefsinin kalbinin mührünü açtı. İkinci nimet. Kalpteki küfür kelimesini dışarı aldı. Üçüncü nimet. Kişinin kalbinin içine imanı yazdı. Dördüncü nimet. Mücadele suresinin 22. ayet-i kerimesi. Kişinin kalbinin içine iman yazıldığı zaman ne olur? Kişi gerçek anlamda mümin olur. Beşinci nimeti Allah-u Teala'nın o kişinin bütün o güne kadar olan günahlarını sevaba çevirmek. Affetmek değil sevgili kardeşlerim. İki defa affetmek. Birinci hafta günahlar sıfır olur. İkinci hafta, ikinci af müessesesini gerçekleştirdiği zaman Allah Teala bunun adına Allah Teala mağfiret diyor. İkinci hafta bir defa daha affeder. O zaman günahlar sevaba çevrilmiş olur. Furkan 70'te Allah Teala tabi olup da kalplerine iman yazılarak mümin olanların günahlarının sevaba çevrileceğini söylüyor. Seyyiatinin hasenata çevrileceğini. Allah'ın 6. nimeti, o kişinin ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkıyor. Sırat-ı müstakim oluşuyor. 7. nimeti, kişi nefs tezkiyesine başlıyor. Zikir yapıyor kişi. Allah, Allah, Allah, Allah diye zikir yapıyor. Bu zikir sebebiyle Allah'ın katından rahmetle fazla, rahmetle salavat isimli iki grup nur kişinin göğsüne geliyor. Göğsünden şifreli yolu takip ederek kalbine ulaşıyor. Kalbin üzerindeki mühür artık Allah Teala tarafından açılmış. Mührü açmıştı Allah Teala. Hareketli hale gelen mührün üzerine baskı yapan rahmetle faz ve rahmetle salavat mührü zulmani kapıya kadar indiriyor ve devam ettiği için zikir boyunca rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı hep mühür orada kalıyor zikir boyunca. Ayrılması imkansız. Şeytanın karanlıklarının nefsinizin kalbine girmesi de imkansız. Ne oluyor? Kalbinize Allah'ın yazdığı iman kelimesi bir manyetik alana sahip. Kalbinize Allah'ın ulaştırdığı faziletler de onun zıttı olan manyetik alana sahip. Ve ikisi birbirini çekiyorlar. Allah'ın gönderdiği faziletler, fazıllar ki bunlar faziletleri oluşturacaklar. Nefsinizin kalbinde iman kelimesinin etrafında birikmeye başlıyor. İşte bu birikim nefs tezkiyesi adını verdiğimiz olaydır. Nefsinizin kalbindeki karanlıklar, %100 afetlerle dolu olan nefsinizin kalbindeki karanlıklar böylece nefsinizin kalbine yerleşen faziletlere paralel olarak aynı oranda azalıyor. Ve nefsiniz tezkiye olmaya başlıyor. İlk %7 nur birikiminde nefsi emaredesiniz. Ruhunuz birinci gök katına kadar çıkabiliyor. Ve birinci gök katına ruhunuzun ulaşması nefsinizin mutlaka %7 fazilet birikimine sahip olmasını gerektirir. %2 rahmette başlangıçta zaten kazanılmıştır. Öyleyse ne zaman %7 nefs tezkiyesini gerçekleştirirseniz sizin şeytana kul olma oranınız da %7'nin oranında azalacaktır. Neden başlangıçta Allah Teala insanları şeytanın kulları olarak görüyor? Şeytana tabi olanlar şeytanın emrindeki insanlar olarak görüyor. Çünkü nefslerinin kalbi %100 afetlerle dolu. Ve afetler Allah neyi yasak etmişse onu yapmak isterler. Ona göre programlanmışlardır. 19 tane afet var nefsinizin kalbinde. Ve Allah neyi emretmişse onu da yapmamak üzere programlanmışlardır. Peki şeytan sizden ne ister? Tam nefsinizin istediklerini, tam onları ister. Allah'ın emrettiklerini yapmamanızı, yasak ettiklerini işlemenizi. Nefsin afetleri de zaten buna göre programlanmış. Öyleyse şeytanın nefsinizin afetlerine tesir etmesi, onları kontrolü altına alması, onları azdırması işten bile değil. İblis devamlı olarak nefsinizin kalbindeki afetlere tesir eder. Ve bu tesirle gurur afetinizi, kibir afetinizi, bütün afetlerinizi, öfke afetinizi, kin afetinizi kullanır. Ve siz devamlı kendi düşüncelerinizi zannederek şeytanın tesiri altında hatalar, hatalar, hatalar işlersiniz. Ve devamlı derecat kaybedersiniz. İşte bu noktada nefsinizin afetlerinin azalmaya başladığı noktada artık siz duruma hakimsiniz. Zaten Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren şeytanın size mani olması, ruhunuzun Allah'a ulaşmasına mani olması, Allah Teala tarafından size giydirilen bir koruyucu zırhla, bir koruyucu kalkanla, bir manevi engelle sıfırlanıyor. Şeytan sizin Allah'a ulaşmanıza hiçbir şekilde mani olamaz. İçinizdeki namaza, zikre ve Allah'ın bütün güzelliklerine karşı olan talebi azaltamaz. Buna Allah-u Teala'nın müsaadesi yok. Her geçen gün tam aksine bir çoğalma olacaktır. Neden? Çünkü nefs tezkiyesine başladınız. Nefsinizin kalbindeki afetler her %7 azalışta ruhunuz bir gök katı yükselecektir. Buna karşılık nefsinizin kalbindeki afetler azaldığı kadar fizik vücudunuz şeytana kul olmaktan kurtulacaktır. O aynı oranda Allah'a kul olması artacaktır. İlk %7 nur birikimi fizik vücudunuz %7 nur oranında Allah'ın emrinde ama %93 oranında 91 diyelim çünkü %2'de rahmet var nefsinizin kalbinde Allah'a yönelik. Öyleyse adım adım ikinci defa %7 nur birikimi fizik vücudunuz ikinci defa şeytana kul olmaktan %7 kurtuluyor. Allah'a %7 daha kul oluyor. Ruhunuz mu? İkinci gök katında nefsi levamedesiniz. Nefsinizi kınıyorsunuz, suçluyorsunuz çünkü nefsiniz alabildiğine yanlışlıklar yapıyor ve sizi devamlı olarak Allah'ın yolundan men etmeye çalışıyor. Devamlı derecat kaybınıza sebebiyet veriyor. Ama burada Allah'ın koruyucu kalkanı şeytanın üzerinizdeki hakimiyetini sıfırlamıştır. Ve üçüncü defa %7 nur birikimi, ruhunuz üçüncü gök katında nefs-i mülhimedesiniz, Allah'tan ilham almaya başlıyorsunuz. Dördüncü defa %7 nur birikimi, ruhunuz dördüncü gök katında ve nefs-i mutmainedesiniz, doyuma ulaştınız. Allah'ın verdiklerini mutlak olarak yeterli görüyorsunuz. Allah Teala diyor ki, bilin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Zikir, devamlı olarak tatmin derecenizi arttıracaktır. Beşinci gök katına, beşinci defa %7 fazilet birikimiyle ulaştığınız zaman, nefsinizin kalbindeki nurlar %28 olmuştur fazilet nurları. Ve sizin fizik vücudunuz da %28 oranında şeytana kul olmaktan kurtulmuş, Allah'a kul olmuştur. Ve Allah'a kul olması giderek artıyor. Beşinci defa %7 nur birikimi, ruhunuz beşinci gök katında Allah'tan razı oluyorsunuz. Nefsi radiye. Altıncı gök katında ruhunuz altıncı defa %7 fazilet birikimi, Allah da sizden razı oluyor. Nefsi mardiye. Yedinci defa %7 nur birikimi, nefsi tezkiye. Nefsinizin kalbi bu noktada %51 nura kavuşur. Burası çok önemli bir nokta. Nefsi tezkiye, tezkiye olduğunuz nokta. Burası ruhunuzun yedinci gök katına ulaştığı, yedinci katın yedi tane alemini soldan sağa doğru geçtiği ve Allah'ın zatına ulaştığı noktadır. 21. basamak. Bir dönüm noktası. Allah'ın evliyası oldunuz. Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesi bu konuda şunları diyor. Femen tezekkâ fe innemâ yetezekkâ li nefsihî ve ilallâhil masîr. Kim nefsini tezkiye ederse kendisi için tezkiye eder. Neden? Çünkü Allah ezelde nefsini tezkiye edeceğine dair yemin vermiştir. Ve ruhu Allah'a döner, Allah'a ulaşır diyor. Ruhunuz Allah'a burada ulaşıyor. 21. basamak. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 7. basamağa otomatik olarak gelirsiniz. 14. basamağa gelinceye kadar da Allah'ın ihsanları ona çıkar, 10 ihsana ulaşır. Ve size ikinci adım kalır, mürşidinize ulaşmak. İlk yedi basamağı açtığınız zaman birinci katrenet sizindir. 14. basamakta mürşidinize ulaştığınız zaman ikinci katrenet sizindir. Her ikisinde de dünya saadetinde tasavvufun dışındakilerden, dinini yaşamayanlardan büyük bir farklılığınız yok. Mutluluğunuz onlardan daha fazla değil. Ama nefs tezkiyesine başladığınız 15. basamaktan 21. basamakta Allah'a ulaşıncaya kadar geçen devrede nefsinizin kalbindeki nurlar %51'i bulur. Burası konumuzun başlangıcında da sizlere anlattığımız gibi öyle bir noktadır ki burası ilk teslimdir. Ruhunuzun Allah'a ulaşması 21. basamak. Allah'ın zatında ruhunuzun yok olması, yani ruhunuzun meaba sığınağa sığınması ve evvap olmanız. Evvap olmak, sığınağa sığınmak anlamına geliyor. Meaba sığınmak. Ruhunuz Allah'a ulaştı ve sığındı. İşte burada en güzele ulaştınız. Ruhunuz Allah'a ulaştı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. O zaman her şeyi çok güzel bulacaksınız. Ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman Allah'ın evliyası olursunuz. Allah'a sığındığı zamansa dört temel esastan birincisini, ruhunuzun Allah'a teslimini gerçekleştirmiş olursunuz. Burası size üçüncü kat cenneti sağlar. Dünya saadetinin de matematik hesaba göre %75'ini sağlaması lazım. Ama şeytan sahnede olduğu için burada mutluluğunuz %50'nin ötesine geçer. Ama %75'e ulaşmaz. Şeytan devamlı sizinle uğraşacaktır. Sizi mutluluğa ulaştırmamak için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Ama hiçbir şey sizin ruhunuzun Allah'a ulaşmasına engel olamaz. Olamazdı, olamamıştır. Mutlaka Allah'a ulaşmışsınızdır. Ve Allah'ın koruyucu şemsiyesi, koruyucu kalkanı, zırhı burada sizden alınır. O güne kadar namazlardan, oruçlardan, zikirlerden zevk alan siz, artık Allah'a olan tevekkülünüz kadar varsınız. O tevekkülünüz ne seviyedeyse oradasınız. Bunun manası, ya zikrinizi giderek arttıracaksınız, Allah'a tevekkülünüz artacak, o zaman velayet kademelerinde birer birer yükseleceksiniz. Veya şeytan sizi tuzağına düşürüp adım adım aşağı doğru indirecek. Hayır, fıska düşmezsiniz. Bu fıska düşmek demek değildir. Yani şeytanın sizi adım adım namazdan soğutmaya çalışması, zikirden soğutmaya çalışması, zekat vermekten soğutmaya çalışması, insanlardan soğutmaya çalışması, her konuda şeytan üst seviye bir gayretin içinde olacaktır. Sırf sizi oradan düşürmek için. Ona karşı koyacak kuvvet, siz Allah'a ne kadar tevekkül ederseniz Allah'tan size o kadar yardım gelir, o kadar korunursunuz. Bir kısım insanların Allah'a ulaştıktan sonra, evliya olduktan sonra tereddi etmeleri, yavaş yavaş zikirlerin azalmasının arkasında hep bu sebep yatar. Biz tevekkül sahibi birisini düşünelim. Birinci teslimini yaptı kişi, üçüncü kat cennetin sahibi oldu. Bundan sonra ne olur? O kişi fena makamını yaşar, zikri giderek artacaktır. Artan zikir nefsinin kalbinde %51 nuru %61'e çıkarır fena makamında, fena

Fena makamında birinci ruh, beka makamında ikinci ruh, zühd makamında üçüncü ruh, muhsinler makamında dördüncü ruh, ihlas makamında beşinci ruh, irşada ulaştığınız zaman altıncı ruh ve salaha ulaştığınız zaman yedinci ruh. Yedinci ruh kendi içinde yedi tane kademeye ayrılır. Yedinci ruhun yedi kademesi. Her biri ayrı bir grup insanı ifade eder. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde 21. basamaktasınız. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız, veli oldunuz. Bu noktadan itibaren lafız yerini ruha terk eder. Kur'an'ın birinci ruhu fena makamında öğretilir. Nefsinizin kalbindeki nurlar %51'den 61'e yükselir. İkincisi beka makamı, Allah'ın taat verişi, nurlar %61'den 71'e yükselir. Peki 71'e ne zaman yükselir? Ne zaman zikriniz günün yarısını aşarsa. Açtığı zaman zühd sahibisiniz. Nefsinizin kalbindeki nurlar %71'e ulaşmıştır. Ne demek zühd sahibi? Her gün günün yarısından 12 saatten daha fazla zikrediyorsunuz ve Allah'a her gün ispat ediyorsunuz ki siz dünyaya dönük değilsiniz. Siz Allah'a dönüksünüz. Dünyaya dönük olsaydınız zikirsiz geçen süreniz zikirli geçen sürenizden daima fazla olacaktı. Ama ne zaman günün yarısından daha fazla zikrederseniz o zaman zahit olursunuz. Zühd makamı velayetin üçüncü makamıdır. Velayetin üçüncü ruhu, Kur'an'ın üçüncü ruhu burada öğretilir. Sonra dördüncü ruha geçersiniz. Fizik vücudunuz Allah'a teslim olur. Ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman ilmel yakin tamamlanmıştır. Ama aynel yakine geçemediniz. İlmel yakinle aynel yakin arasında bir köprüdesiniz. Bu köprü fena, beka, züht ve muhsinler makamlarını kaplar. Muhsinler makamında nefsinizin kalbindeki %81 nurla muhsinler makamında fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. Ve fizik vücudunuz Allah'a teslim edildiği zaman dört temel esasın ikincisini de gerçekleştirmiş olursunuz. Burada dördüncü kat cennet size teslim edilir. Dördüncü kat cennetin sahibi olursunuz. Kıyametten sonra yaşayacaksınız. Ve dünya saadetinin de %80'ini burada aşarsınız. Allah'ın bütün emirlerini fizik vücudunuz yerine getirir. Yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemez. Öyleyse böyle bir dizaynda her an daha güzele daha güzele doğru bir muhteşem mutluluk deryasına atılırsınız. Ve %81'e varan zikriniz mutlaka tamamlanacaktır. %100'e ulaşacaktır. Buraya kadar Allah-u Teala'ya liyakat sahibi olduğunuzu ve Allah'a tevekkül ettiğinizi kesin olarak ispat etmiş durumdasınız. Mutlaka arkasından Allah hayat verirse daimi zikre ulaşacaksınız. Daimi zikir sizi hikmet sahibi yapar. Daimi zikir sebebiyle birinci özelliğiniz daimi zikrin sahibi olmak, ikincisi bu sebeple nefsinizin bütün afetlerinin yok olması. Daimi zikirdeyseniz nefsinizin kalbine karanlıkların geri dönmesi mümkün değildir. Üçüncüsü kalp gözünüzü Allah-u Teala mutlaka açar. Dördüncüsü kalp kulağınızı mutlaka açar. Hikmetin dört temel esası bunlardır. Bunlar sizi üç tane vasıf şartına ulaştırır. Birincisi, ehli tezekkür olursunuz. Allah ile artık konuşabilmek imkanının sahibisiniz. Allah'tan vahiy alırsınız. İkincisi, hayır sahibisiniz. Çünkü daimi zikrin sahibisiniz. Her saniye zikrettiğiniz için mutlaka devamlı derecat kazanırsınız. Üçüncüsü, hikmet sahibi olursunuz. Hem hakimlikte, hem hakemlikte, hem de Kur'an-ı Kerim ayetlerinin

hangi basamağa ait olduğu konusunda tam bir liyakat sahibi kılar Allah Teala sizi. Her birinde bilgileri artık size Allah ulaştırmaya başlar. Sordukça ufkunuz genişler. Ehli tezekkür olmak Allah'ın üstün bir seviyesidir. Daimi zikrin sahibisiniz. Gök katlarından gösterilmez henüz. Ulu'l-Elbab makamında daimi zikrin sahibisiniz. Zemin kattaki devrin imamının dergahının sırlarını görebilirsiniz. Ondan sonra Allah-u Teala birinci gök katını gösterecek. O zaman Ulu'l-Elbab makamı bitmiştir, İhlas makamı başlamıştır. Böylece göğün birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlarını birer birer görürsünüz. Birinci katta açıkta bir secde olayı, ikinci katta bir suvarılma olayı, suvarılma havuzlarının görülmesi, üçüncü katta iki katlı bir mescitte secde, üçüncü katla dördüncü kat arasında mihenk menfeziyle dördüncü kata çıkış, dördüncü katta Beytül Makdes'in aslı ve secde, altıncı katta Beytül Haram'ın aslı secde, beşinci katta Beytül Haram'ın aslı secde, altıncı katta Sıbkatullah olma mahalli ve yedinci katta yedinci katın fetih kapısı. Bunları hepsini gördüğünüz zaman yedinci katın yedi tane alemini geçireceksiniz. Hepsini gösterecek Allah-u Teala. Ve yedinci alem indi ilahi. İndi ilahi de Sitretül Münteha'yı gördüğünüz zaman nefsinizi de Allah'a teslim edersiniz. Burası üçüncü teslim ama beşinci kat cennetin sahibisiniz. Dünya saadetiniz ise %100'dür. Ve burada ne zaman yedinci katın son alemi olan indi ilahiyi görürdükten sonra oradaki en yüksek noktayı boşlukta olan bir ağacı görürseniz, Sitretül Münteha, en sondaki ağaçtır, varlıklar aleminin sonundaki ağaç, ondan sonrası yokluktur. Yokluğa ulaşırsınız. Yokluk, tövbe-i nasuha davet demektir. Allah-u Teala sizi tövbe-i nasuha davet eder. Allah'ın söylediklerini tekrar etmek suretiyle tövbe-i nasuhun sahibi olursunuz. Ve tövbe-i nasuh sizi salah makamına ulaştırmıştır. Salah makamının birinci kademesindesiniz tövbe-i nasuh. İkinci kademede Allah-u Teala mürşidinize ulaştıktan sonra işlediğiniz günahları örter. Ondan evvelkiler zaten ulaştığınız zaman sevaba çevrilmişti. Sonra üçüncü kademe Allah salah nuru verir. Başınızın üzerinde bir nur vardır artık. Dördüncü kademe Allah-u Teala sizi irşada ulaştırır. Burası sizi altıncı kat cennetin sahibi kılar. Dünya saadetiniz gene %100'dür. Nefsinizin kalbindeki afetler çoktan bitmiştir. Sona ermiştir, hiç kalmamıştır. Kalmadığı için iradenizin artık düşmanı kalmamıştır. İradenizin savaş vereceği bir kuvvet artık yoktur. Bu sebeple iradeniz artık sizin için Allah'a teslim edilmesi gereken bir noktaya gelmiştir. Onu Allah'a teslim etmek için talepte bulunursunuz. Allah mutlaka talebinizi kabul edecektir. İradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman bu iradenizin teslimiyle salah makamının beşinci kademesine ulaşırsınız. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle zaten irşada ulaşmış olan bir evvelki kademede irşada ulaşmış olan siz iradenizi de Allah'a teslim ederek Allah tarafından irşat makamına tayin edilirsiniz. Cümle hiç değişmemiştir. İrşada memur ve mezun kılındın. İzin verildiniz irşada, izin aldınız Allah-u Teala'dan. Aynı zamanda memur kılındınız çünkü Allah'ın iradesine bağlandı iradeniz. Sadece Allah'ın söylediklerini yapabilecek olan bir yapıya kavuştunuz.
artık iradenizin size emretmesi söz konusu değildir. Allah'tan aldığınız emri siz tatbik edeceksiniz sadece. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey böyle bir standart içerisinde tahakkuk eder. Öyleyse bir dizaynda, öyle bir dizaynda olursunuz ki Allah sizi bütün boyutlarıyla sonsuz bir mutluluğun içine ulaştırır. İradenizin Allah'a teslimiyle beraber sonsuz, kesintisiz bir mutluluğu iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerde de yaşarsınız. İslam'ın dördüncü temel esasına burada ulaşırsınız. Artık mutlu bir insansınız. Dört başı mamur bir saadeti her zaman yaşayacaksınız. Olaylar sizi yıldıramaz. Allah Teala her zaman sizinle beraberdir. Son bulmacayı da çözmüş olursunuz. Çünkü Allah'ın zatı burada, bu makamda görünür. Burası Hakkül Yakin takvasının sahibi olduğunuz yerdir. Hakkül Yakin'e ulaştınız, Allah'ın zatını görmek şerefine erersiniz. Allah'ın katında bir şehadetin sahibi olursunuz. Ve gaybi iman tahkiki imana dönüşür. Bu noktanın daha üzerinde olanlar var mıdır? Evet, vardır. Bütün kavimlerdeki Resuller 6. kademeyi oluşturur salah makamında. Devrin imamı ise 7. ve son kademeyi oluşturur. Kur'an-ı Kerim'in 7. ruhunun 7 kademesi burada tamamlanır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dolu dolu bir İslam'ın 4 temel esası müessesesini sizlere sunmayı Allah Teala bize nasip kıldığı için ona sonsuz hamd ve şükür olsun. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, aranızda en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Sevgili kardeşlerim, aradan 14 asır geçti. 14 asır sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği aranızda en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Açıklamasının mahiyeti tamamen unutuldu. Neye çevrildi? Aranızda en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'in okunmasını, tilavetini, kıraatini öğrenen ve öğretendire çevrildi. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'i istediğiniz kadar en usta Arapların okuyabileceği güzellikte okuyun. Bu okumanız sizi cennete ulaştırmaz. Ne yazık ki Peygamber Efendimiz söylediği söz asıl anlamından çok uzaklara, hiç kimseyi cehennemden kurtaramayacak olan bir hüviyete ulaşmış. Acaba Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne demek istiyor? İki ayrı cümleyle sonuca ulaşalım. Aranızda en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir diyor. Yani Kur'an-ı Kerim'in lafzını ve ruhunu öğrenen ve öğretendir diyor. Peki ne olmuş? Ne olduğunu söylemeden evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in başka bir sözüne ulaşalım. Sizden en hayırlınız Mehdi aleyhisselam'dır diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Acaba neden diyor bunu? Çünkü diyor o, Kur'an-ı Kerim'in lafzını ve ruhunu sizlere öğretecek. İşte bugün Mehdi Aleyhisselam görev yapıyor. Kur'an-ı Kerim'in lafzını ve ruhunu öğretiyor. Tilavetini değil. Ayrıca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in muradı Kur'an-ı Kerim'in lafzının ve ruhunun sadece öğrenilmesi ve öğretilmesi değil. Onun yaşanmasını istiyor. Kur'an'ı hayatımıza geçirmemizi istiyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an'ı hayatımıza geçirmemizi istiyor. Ne varmış ki Kur'an-ı Kerim'de? Ne yokmuş ki? Biz soralım. Olmayan bir şey var mı acaba Kur'an-ı Kerim'de? Ne diyor Allah Teala? Biz bu Kur'an'a hiçbir şeyi eksik bırakmamak kaydıyla her şeyi dahil ettik diyor. Kur'an-ı Kerim'in kuru lafzına bakıp da bu Kur'an-ı Kerim'e hiç her şeyin sığması mümkün olur mu diye Kur'an-ı Kerim'i hafife alanlar var. Kur'an-ı Kerim'in bir lafzının, bir de ruhunun olduğunu unutmayın sevgili kardeşlerim. Lafızda olmayan her şey ruhta var. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala ne kadar karanlık kelimesini kullanmışsa o kadar aydınlık kelimesi kullanmış. Ne kadar gündüz kelimesi kullandıysa o kadar gece kelimesi kullanmış.
Ne kadar yerler kelimesini kullandıysa o kadar gökler kelimesini kullanmış. Yani bir merkezden ister sağa ve sola doğru, eğer bir lafız koymuşsa o noktadan şu kadar uzağa, gene aynı noktadan o kadar uzağa onun tam zıttına, onun tersi olan manayı da koymuş Allah Teala. Merkezden aynı uzaklıkta ne kadar negatif varsa Kur'an-ı Kerim'e giren o kadar da pozitif var. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bir bütündür. İşte orada Kur'an-ı Kerim'in tilaveti hiçbir mana ifade etmez. En güzel tilavet eden müzikle Kur'an-ı Kerim'i en güzel okuyabilen, müzikal bir statü içerisinde onu kulağa hoş gelen bir hüviyete sokan kişidir. O kadar. Allah Teala Kur'an'ı camilerde okunsun diye, ölülerin arkasından Yasin okunsun diye, sadece daha güzel, daha güzel, daha güzel müzikal standartlarda okunsun diye değil sevgili kardeşlerim. Onun lafzının ve ruhunun öğretilmesi ile ve emirlerinin, Kur'an'da geçen bütün emirlerin yerine getirilmesini sağlasın diye insanlara aranızda en hayırlınız diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Kur'an'da ne var ki? Kur'an'da 7 safa var. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. safa. Mürşide ulaşıp tabiyet 2. safa. Ruhu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim 3. safa. Fizik vücudu Allah'a teslim 4. safa. Nefsi Allah'a teslim etmek 5. safa. İrşad olmak 6. safa, iradeyi de Allah'a teslim etmek 7. safa. 7 safada 4 tane teslim içeriyor Kur'an-ı Kerim. Ruhu, veçi yani fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Hepsi bu kadar. Yani sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, yani Kur'an-ı Kerim boşuna inmemiş. Bütün ilimlerin muhtevası orada, Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in sırlarına dikkatle bakın. O Kur'an-ı Kerim ki, onun manasına varan, o manayı kendinden öğrenmemiştir. Manasına varabilen kişiye Allah öğretmiştir. Öğretmiştir de o kişi onun manasına varmıştır. İşte şu anda, şu dünyada verilen gezegen üzerinde, Kur'an'ın ruhuna en çok nüfuz eden biziz. Biz bunu kendiliğimizden mi öğrendik? Hayır. O ruhuna girmeyi Kur'an-ı Kerim'in ve ruhunun neler ihtiva ettiğinin öğrenilmesini Allah bize nasip kıldı. Hepsini O öğretti. Allah öğrettiği için biliyoruz. Sevgili kardeşlerim, bir defa daha altını çizerek söyleyelim. Biz bir hiçiz. Bir insanız sadece. Gaybı da bilmeyiz. Kur'an-ı Kerim'i de doğru dürüst okuyamayız. Arapçayı da doğru dürüst bilmeyiz. Ama Kur'an'ı hem lafzıyla hem ruhuyla şu dünya üzerinde en iyi bileniz. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Biz bir hiçiz.
Ama bu hiçe Allah öğretti. Kur'an'ın lafzını öğretti. Kur'an'ın ruhunu öğretti. Öyleyse Kur'an'ın tilavetini biz beceremeyiz. Okunması bizi hiç mi hiç alakadar etmiyor. Güzel bir şey değil mi? Güzel bir şey. Ama ne kadar faydalı. Kur'an-ı Kerim'in lafzını ve ruhunu öğrenmekle Kur'an'ın tilavetini öğrenmek aynı şey olabilir mi sevgili kardeşlerim? Allah bize Kur'an'ın hem lafzını, kelimesel yapısını hem de o kelimesel yapının arkasındaki 7 tane ruhu öğretti. Öğretirse ne olur? Ancak öğretirse bir insan hem kendisine hem de etrafında o lafzı ve ruhu öğrenmek isteyen herkese onu öğretebilecek olan bir yeteneğin sahibi kılınır Allah-u Teala tarafından. Acaba Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem neden aranızdaki en sevdiğim kişi benim soyumdan olan Mehdi'dir diyor? Neden? En çok sevdiğim Kur'an-ı Kerim'in lafzını ve ruhunu öğretendir diyor. İşte bu devir. Bu devir hidayetin gelişme devridir. Ve bu devirde hidayetin dünya üzerindeki temsilcisi biziz. Hidayet insanlar tarafından doğru yol olarak bilinirken, ruhun Allah'a hayattayken ulaşması herkes tarafından, din alimlerinin hepsi tarafından 22 tane Kur'an-ı Kerim'de gizlenmeye çalışılırken, açıklanmaya değil, sözlerime dikkat edin sevgili kardeşlerim, gizlenmeye çalışılırken, Allah bize Kur'an'ı öğretti, Kur'an'daki ruhu öğretti, Kur'an'daki teslimleri öğretti. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslim kılınması. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bütün insanların kurtuluş ümidinin yanlış bilgilere dayalı olarak hep yaşadığı ama hiç kimsenin kurtulamayacağı bir ortamda Allah Teala bize hidayeti öğretti. Hidayetin insan ruhunun Allah'a ulaşması olduğunu öğretti. Ruhun hidayetini, ruhun Allah'a teslimi, fizik vücudun hidayetini, fizik vücudun Allah'a teslimi, nefsin hidayetini, nefsin Allah'a teslimi, iradenin hidayetini, iradenin Allah'a teslimi olarak öğretti. Sevgili kardeşlerim, dikkat edin. Bu bağlamda eksikliğin bütün kanatlarda olan insanlarda ve cemaatlerde mevcut olduğunu görüyoruz. Öyle ki tasavvufu yaşayanlar da tasavvufun
emmare, levvame, milhime, mutmainne, radiye mardiye ve tezkiyeden ibaret olduğunu zannetmeleri söz konusu. Halbuki bu yedi tane nefs kademesine geçiş, nefsin kalbinin sadece %51'ini aydınlatır sevgili kardeşlerim. Ondan sonraki kesimde bu %51, %80'e varmadan kimse fizik vücudunu Allah'a teslim edemez. %100'e varmadan kimse nefsini Allah'a teslim edemez. Öyleyse ilmi mutlaka Allah'ın vazifeli kıldığı kişiden alacaksınız. Başkaları bilmiyorlar ki size öğretsinler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, herkesi çok ama çok seviyoruz. Bu sevdiklerimiz arasında en çok sevdiklerimiz tasavvufu yaşayanlardır. Onlar bizimle, sadece onlar aynı paralelde. Ötekiler dinlerini unutmuşlar. Ama bakıyoruz ki tasavvuf mensupları arasında da ruhun Allah'ın zatına hayattayken ulaşması söz konusu değildir diyen insanlar var. Olur mu sevgili kardeşlerim? Allah Teala ruhun Allah'ın zatına ulaşarak, Allah'ın zatında ifna olarak, fena fillah makamında Allah'a teslim alacağını söylüyor. Vuslat teslim değildir. Vuslat ulaşmaktır. Vasıl olmak kelimesinden gelir. Vasıl kelimesinden gelir. Ama ruhun Allah'a teslim demek, Allah'ın zatında Allah'a ulaşan ruhun ifna olması, yok olması, kişinin fena fillah makamının sahibi olmasıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde hep Abdülhak Hamid'i hatırlayın. Kur'an'dan alıp diyor hakikati insanlara öğretmeliyiz. Bab-ı Ali'deki din öğreticilerinin bir ümmi koğuşu, yani okuma yazma bilmeyen insanların koğuşu olduğunu söylüyor. Bakıyoruz ki Kur'an'ı biliyor. Çünkü Vel Asr suresini almış ele, diyor ki Vel Asr suresi bize ruhumuzun da veçimizin de nefsimizin de irademizin de teslimini anlatır diyor. Hepsini muhtevidir diyor. İnsanlar bugün ruhun Allah'a teslimi nedir? Fizik vücudun Allah'a teslimi nedir? Nefsin Allah'a teslimi nedir? İradenin Allah'a teslimi nedir? Kur'an'da hangi ayetlerde geçiyor? Bu konuda hiçbir bilgileri yok. Övünebileceğimiz bir taraf var. Din alimlerimizde çok güzel ve üst standartlarda bir ilim gelişmesi olmuş. Fıkıh konusunda mükemmel bir statüyle karşı karşıyayız. Biz onlara o konuda hayranlık duyarız. Gerçek anlamda çok başarılılar bizim de. Onların yanında çok cahil kaldığımız bir ilim dalı. Sevgili kardeşlerim, biz sadece Allah'ın bize öğrettiklerini biliriz. Allah bize fıkıh öğretmedi. Ama Kur'an-ı Kerim öğretti. Kur'an-ı Kerim'de ne kadar varsa o konudaki açıklamalar,
onları biliriz. Nitekim Kur'an tefsirimiz, Allah eğer bir engel koymazsa gelecek senenin sonuna varmadan inşallah 19 cilt olarak tamamlanacak. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yardımıyla biz onu sadece gerçekleştirebiliriz. İnşallah. Allah Teala eğer o konudaki engelleri kaldırırsa biz bunu gerçekleştirebiliriz, biliyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'in şu anda 10. cildini basmakla meşgulüz. Ve 9 cildin 7'sinin de lafzı tamamlanmış durumda. Yalnız kitap haline getirilmesi kalıyor. Sevgili kardeşlerim, sizlere 10.000 sayfa civarında 19 ciltten oluşan bir Kur'an külliyatı sunmak istiyoruz. Sadece Allah'tan aldığımız ilimle. Başka alimlerin söylediklerinin sadece Allah'ın söylediklerine bir örtü olduğunu, onu anlaşılmaz hale getirdiğini tespit ettik. Ve o bizi can evimizden yaraladı. Bunca insan Kur'an-ı Kerim meali vermiş sevgili kardeşlerim. Hep lügat anlamlarından hareketle böyle bir olay hiç kimseyi hedefe götüremez. Lügatlar sadece manayı söyler. Ama onların aksiyonlar olarak o manaların, o kavramların aksiyonlar olarak devreye girmeleri, yani görev yaptıkları konu her neyse, o konudaki bilgilerini Kur'an'ın içerisinde bütünüyle yakalamak, bütünü o konunun içinde açıklamak. İşte Allah Teala bize bunu öğretiyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönlü dostlarım. Kur'an-ı Kerim, Allah'ın öyle bir öğretisidir ki bütün sırlar onun içindedir. Ve başkaları bu konuda gene başka insanların yaptıkları çalışmalardan hareketle sonuçlara gidiyorlar. Biz öyle bir çalışmada hiç bulunmadık. Yani başkalarının yazdıkları kitaplardan aman onlar ne yazmışsa biz de yazalım diye hiçbir alıntıya girmedik. Tam aksine Allah'ın bize öğrettikleriyle onların kitaplarını karşılaştırdığımız zaman arada bir uçurumun mevcut olduğunu gördük. Çünkü hepsi kendilerinden evvel gelen alimlerin söylediklerine esir olmuşlar. Kur'an'da bunun ötesinde ne var diye araştırmamışlar. Öyle olduğu için de Kur'an'ın temel kavramlarının hepsi kaybolmuş. Ne kaybolmuş? Allah'a ulaşmayı dilemek kaybolmuş her şeyden evvel. Mürşide ulaşıp tabiyet kaybolmuş. Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim kaybolmuş. Veçi, fizik vücudu teslim kaybolmuş. Nefsi teslim kaybolmuş. Muhlis olmak kaybolmuş. Salih olmak kaybolmuş ve iradeyi Allah'a salih olunca teslim etmek kaybolmuş. Yani Kur'an-ı Kerim'in bütün temel kavramları yok olmuş. Geriye ne kalmış? İslam'ın 5 tane şartı. İblisin
insanlara nasıl büyük bir tuzak hazırladığını, onları kendisiyle beraber cehenneme ulaştırmak için ne korkunç bir tuzağı bütün insanların tatbik ettiği bir noktaya nasıl ulaştırdığını Allah Teala bize öğretti. Sevgili kardeşlerim, vasıtaları hedef haline getirmiş, hedefleri de yok etmiş. Hedef, 7 safhada 4 tane teslim, ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Hiçbiri yok sevgili kardeşlerim İslam öğretisinde. Alın, Kur'an'ı bir kenara bırakın, insanların bugün yazdığı kitaplara bakın, asırlardan beri yazılan kitaplara bakın. İnsanların elleriyle yazdığı kitaplar ve de Kur'an'ın temel hükümlerinin hiç mevcut olmadığını göreceksiniz. Fıkıh konusunda Kur'an'ı en güzel şekilde ifade eden birçok kitap bulabilirsiniz. Ama onun dışına çıktığınız zaman her şeyin nasıl tarumar olduğunu görürsünüz. Bakın bakalım. Ne demişler insanlar? Resul ve Nebi kavramları konusunda Kur'an-ı Kerim'le hiç alakası olmayan bir sürü zırva uydurulmuş. Ve de kavramlar böylece yok edilmiş. Akaid bu sebeple yanlışlarla dolu bir öğretim müessesesidir. Sevgili kardeşlerim, bundan 14 asır evvel Kur'an'dan başka bir kitap yoktu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün öğrettiklerini Allah'ın kendisine yazdırdı, Kur'an-ı Kerim'den öğrendi ve öğretti. Her konuyu Cebrail aleyhisselam'dan sordu ve o cevabı da öğrenerek insanların hepsine, sahabesine, sevgili sahabesine öğretti. Öyleyse neden bahsediyoruz? Öyleyse Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inden bahsediyoruz. İşte o Kur'an-ı Kerim. İnsanlar tarafından unutulmuş, hatta şunu da demek mümkün, unutturulmuş. Çünkü bütün ilim Kur'an-ı Kerim'in içinde mevcut. Ama insanların ona bakmasını engellemiş iblis. Demiş ki siz Kur'an-ı Kerim'i anlayamazsınız. Sevgili kardeşlerim, biz de Allah Teala bize Kur'an-ı Kerim'i daha ilk öğretmeye başladığı noktadan itibaren etrafımızdaki bütün kardeşlerimize açıklamalarda bulunduk. Birçok alim geçinen kişi bize geldi ve sen kim? Kur'an-ı Kerim açıklaması kim dediler. Biz de onlara bizim bu ilmi bilmediğimizi, Allah bize ne kadarını öğretirse sadece o kadarını öğretmekte olduğumuzu söylediler. Söyledik. Onlar da dediler ki, yani sen Allah-u Teala'dan vahiy mi alıyorsun? Bize dedi ki evet, Allah Teala bize öğretiyor. Ne zaman ki öğrettiklerimizin, Allah'ın öğrettiklerini biz de etrafımızdaki insanlara öğretiyoruz. Öğrettiklerimizin kendi ölçülerine uymadığını ama Kur'an'a tam olarak uyduğunu gördükleri zaman gelip bizi tebrik ettiler. Sevgili kardeşlerim, çok insan bu konuda bize ulaşmıştır. Allah yolunda yaptığımız hizmetten dolayı bizi tebrik etmiştir. Ama toplumun çok büyük bir kısmı bizi bir sahtekar olarak tanımıştır. Sahte peygamber. Ama benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
Binlerce defa size bu televizyondan, vaktiyle başka televizyonlardan, yahu diyoruz biz peygamber değiliz, biz nebi değiliz. Allah'ın bize yazdırdığı kitap bir şeriat kitabı değildir, bir sohbet kitabıdır. Allah Teala bizden evvel kaç tane velisine bunu yazdırmış? Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerine yazdırmış. Yunus'a yazdırmış. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine yazdırmış. Abdülkadir Geylani Hazretlerine yazdırmış. Eşref Rumi Hazretlerine yazdırmış. Bizim onlardan farkımız ne? Farkımız Allah-u Teala'nın bizi Risaletle görevlendirmesi, bize yazdırdığı kitaba Risalet Nurları adını vermesi. Ne yazık ki Risaleti peygamberlik meclisi zannediyorlar. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'ın temel unsurlarından hiçbir şey kalmamış geriye. Her şey insanların yanlış öğretileriyle çığırından çıkmış ve yanlış bir fonksiyon eda eder duruma gelmiş. İşte bugün İslam'ın 5 şartına baktığımız zaman, İslam'ın 5 şartının 5'i de vasıtadır. Namaz kılmak vasıtadır, oruç tutmak vasıtadır, zekat vermek vasıtadır, hacca gitmek vasıtadır, kelime-i şehadet getirmek bir vasıtadır. Neyin vasıtası? Dinin vasıtası. Peki hedefler nedir? Hedefler ruhu, fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmektir. Allah'a ulaşmayı dilemeden bunlardan hiçbirini gerçekleştiremezsiniz. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan, mürşide ulaşıp tabiyetle ikinci safhaya ulaşan, ki birincisinde birinci kat cennetin, ikincisinde ikinci kat cennetin sahibi olursunuz. Sonra ruhun Allah'a teslimiyle birinci devrenin son bulduğu bir olaylar dizisi. Allah-u Teala hem bunu üzerimize farz kılmış, Allah'a ulaşmayı dilemeyi, hem de Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah kendisine ulaştıracağına dair Kur'an-ı Kerim'de garanti veriyor. İşte iki ayet-i kerime, birisi Rahat Suresinin 27. ayet-i kerimesi, Allah dalalette olanları bırakır diyor. Onlarla ilgilenmez diyor. Ama o dalalette olanlardan diyor, her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır diyor. Hidayete erdirir. Kimmiş bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Allah garanti ediyor. İşte Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesi, Allahu yeştevi ileyhi men yeşayı ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. İnner hüda hüda hüda Allah diyor. İnne muhakkak ki hüda hüda, hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Sevgili kardeşlerim, her şeyin çığırından çıktığı bir devrede yaşıyoruz. Bu devreye dikkatle bakın. İnsanlar Allah'ın bütün güzelliklerini zaman içerisinde yok etmişler, mahvetmişler. Ve neticede Allah'ın insanları kurtuluşa ulaştıracak olan bütün hükümlerinin yok olduğu, hedeflerin yok olduğu ve vasıtaların hedef haline getirildiği bir sonuca ulaşmışız. Bir defa daha söyleyelim. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, bunların hepsi
Allah'a ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi ve irademizi teslim etmek için mutlaka gerçekleştirmemiz lazım gelen vasıtalardır. Yetmez, vasıta olarak da noksan. Bu beş tane vasıtaya mutlaka altıncı vasıtayı eklemek mecburiyetindeyiz. O zikirdir. Zikir farzdır sevgili kardeşlerim. Hem zikir farzdır, hem günün yarısından daha fazla zikretmek farzdır, hem de daimi zikir farzdır. Zikir en büyük ibadettir. Ama İslam'ın beş şartı arasında yok. En büyük ibadet midir? Hadi gelin bakalım Kur'an-ı Kerim'e. Ankebut suresi 45. ayet-i kerime. Utlu uhiye ileyke minel kitabi ve ekumus salat. İnne salate tenha anil fahşai vel münkeri ve le zikrullahi ekber diyor Allah-u Teala. Habibim diyor, sana vahyettiğim o Kur'an-ı Kerim var ya, onu diyor onlara, sahabene oku ve anlat. Ve namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Neden men eder? Çünkü kişi namazla meşgul olduğu için namaz kıldığı sürece kimseye bir kötülük yapamaz. Onun için bütün kötülüklerden men eder. Ve le zikrullahi ekber diyor. Ama muhakkak ki Allah'ı zikretmek, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ı zikretmek en büyük ibadettir diyor Allah Teala. Allah'ı zikretmenin en büyük ibadet olduğunu söylüyor. Nereye ulaştık? Din adına 4 senelik üniversitelerde okutulan ilimler hiç kimseyi Allah'ın cennetine götüremez. Götürmesi mümkün değil. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi cennete asla giremez. İşte Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَاَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمْ مِنْ نَارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Diyor ki Allah-u Teala, onlar ki muhakkak surette kesin olarak bize mülaki olmayı, ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah Teala. Ne olmuş? Açık değil mi? Ne oldu? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gideceği yer cehennemdir diyor Allah Teala. Allah'ın ayetlerinden gafildir diyor. Detaylara girmeyeceğiz. Ama bu kadar asli unsuru söylemek yeterli ki insanlar Allah'a ulaşmayı dilemezlerse İslam'ın 5 şartını ömür boyu yapsalar hiçbirisi Allah'ın cennetine giremez. Allah'a ulaşmayı, ruhunu Allah'a ulaştırmayı Allah'tan dilemedikçe. Dilerse ne olur? Dilerse Allah Teala onu mutlaka cennetine alır. Daha dilediği anda alır. Neden? Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun günahlarını örter. Dilemeden ölürse kişi, o zaman da günahları, o kişinin yaptığı bütün ibadetlerden kazandığı derecelerin hepsi yanar. O kişilerin amelleri boşa gider. İkisini de gösteren iki ayet-i kerime. Birincisinde Allah Teala buyuruyor ki, Kehf suresi 105. ayet-i kerime, kim diyor Allah'a mülaki olmayı inkar ederse onun amelleri boşa gider diyor Allah Teala. Adam 70 sene ömrü boyunca 5 vakit ibadetini yapmış,
namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş, kelime-i şehadet getirmiş. Ömrü boyunca 15 yaşında sorumluluğunu öğrenmiş. 65 sene bu işi yapmış, 80 yaşında da ölmüş. Bu adam cennetlerden cennet beğenemiyor. Acaba 3. kat cennet mi, 4. kat mı yoksa 5. kata mı Allah Teala beni alır diye hesaplar yapıyor. Ama gideceği yer cehennem. Neden? Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemedi. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman görüyoruz ki Allah'ın öğretisi asıldır. Neden diyor benim ümmetimin arasında en hayırlısı Mehdi'dir diyor. Çünkü Allah ona bütün ilmi öğretmiştir. İnsanların unuttuğu ilmi, bugünkü okullarda öğretilmeyen ilmi. Biz hidayetin gerçekte Kur'an'a göre ne olduğunu anlattığımız güne kadar bu dünya üzerinde hiç kimse hidayeti insan ruhunun Allah'a ulaşması olarak değerlendirmiyordu. Çünkü böyle bir şeyden kimsenin haberi yoktu. Allah Teala bize öğretmeseydi gene olmayacaktı. Öyleyse hidayet konusu Kur'an'dan kaybolmuş, yok olmuş. İnsanların bu konudaki dizaynı

İşte insanlar aranızda en hayırlınız Kur'an'ı öğreten, öğrenen ve öğretendir diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanlar Kur'an'ın tilavetini öğreniyor ve öğretiyorlar. Herkes bununla meşgul. Ve zannediyorlar ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ondan bahsediyor. Hayır, ondan bahsetmiyor. Kur'an-ı Kerim'in okunmasından bahsetmiyor. Kur'an-ı Kerim'in lafzını ve ruhunu öğrenen ve öğreten en hayırlıdır diyor. Sonra da açıklıyor, aranızda en hayırlınız benim soyumdan gelecek olan Mehdi'dir diyor. Çünkü o Kur'an'ın lafzını ve ruhunu size öğretecek diyor. Biz kitaplardan mı okuduk da bunu öğrendik? Hanginiz herhangi bir kitap gösterebilirsiniz? İslam'ın yedi safhasını gösteren, ruhun ve için nefsin ve iradenin Allah'a teslim edilmesinin, Kur'an'daki yedi safhanın yedisinin de farz olduğunu gösteren ayetleri dünya üzerinde başka kim biliyor ki? Sadece o kadar mı? Allah'ın bize öğrettikleri sadece o kadar mı? Hayır. Yedi safhanın yedisinin de Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de farz olduğunu söylüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabe tarafından gerçekleştiğini söylüyor. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala ondan evvel Hazreti İsa zamanında da yedi safhanın yedisinin farz olduğunu söylüyor İncil'de. Ve Hazreti İsa ile beraber ona tabi olan bütün havarilerin yedi safhanın yedisinde yaşadığını ispat ediyor İncil. Bir adım daha geriye gidiyoruz. Hazreti Musa ve ona tabi olanların hepsi yedi safhanın yedisinde yaşamışlar. Tevrat kesin olarak ispat ediyor bunu. Yeter mi? Hayır, gene yetmez. Bu yedi safhanın yedisinin de farz olduğunu yazıyor Tevrat. Nereye ulaştık? Üç kitaba da Allah Teala onlar nurdur diyor. Onlar Allah'ın hidayet rehberleridir diyor. Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de. O zaman şimdi bütün bunları Allah Teala bize öğrettikten sonra aranızdan kim çıkıp da bize dinler vardır, İslam başka bir dindir, Hristiyanlık başka bir dindir, Yahudilik başka bir dindir diyebiliriz. Diyebilirler. Dinler yoktur sevgili kardeşlerim. Dinler hiç olmamıştır. Sadece bir tek din var olmuştur. Puta tapmak bir din değildir. Dinler yoktur. Dinde tekamül de yoktur. İslam ne son dindir, ne en mütekamül dindir, ne de başka bir din vardır. Hazreti İbrahim, Hazreti Musa'dan da, Hazreti İsa'dan da, Peygamber Efendimiz Hazretlerinden de evvel yaşamış olan bir peygamber. Ve neden Allah Teala acaba babanız İbrahim diyor? Çünkü Kur'an'ın bütün hükümlerini Hazreti İbrahim söylüyor. Tevhid diyor.

diyebilir. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin aranızda en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'in lafzını ve ruhunu öğretendir. Kur'an-ı Kerim'i öğretendir demekten neyi kastettiğini şimdi hepiniz bütün boyutlarıyla anlamış bulunuyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'in tilavetini demiyor, kıraatini demiyor. Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Kur'an-ı Kerim'in lafzını ve Kur'an-ı Kerim'in ruhunu öğrenen ve öğretendir. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 14 asır sonra o Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği hedefe ulaşılmış durumdadır. Diyor ki, aranızda en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i yani onun lafzını ve ruhunu öğrenen ve öğretendir. Arkasından da diyor ki, aranızda en hayırlınız benim soyumdan gelen, bizden olan Mehdi'dir diyor. Bu iki kavramı yan yana getirdiğiniz zaman bugünkü gerçeklerle karşı karşıyasınız. Bugün Kur'an'ın lafzını ve ruhunu öğreten dünya üzerinde bir tek kaynak var. O kaynak biziz. Biz bu ilmi Allah'tan aldığımız için sizlere bunları anlatabiliyoruz. 14 asır evvel Kur'an-ı Kerim'den başka bir kaynak yoktu. Bugün de bizim için Kur'an-ı Kerim'den başka bir kaynak yok. Allah Teala bize sadece Kur'an hakikatlerini öğretiyor. Başka alimlerin öğrettiği standartlarda değil, onların öğrenemediği standartlarda, öğrenmelerinin mümkün olmadığı standartlarda, çünkü onların hepsi kendilerinden evvel gelen alimler neyi söylemişse sadece onları sizlere ulaştırabilirler. Ama biz Allah'ın bize öğrettiği, onların hiçbir zaman ulaşamayacakları bir sonucu size açıklıyoruz. Kur'an-ı Kerim'in lafzının ve ruhunun öğretilmesi asıldır. Temel konu budur. Hamdolsun ki Allah Teala bize onu öğretti. Sevgili kardeşlerim, bütün bu hakikatleri sizlere ulaştırmanın büyük mutluluğunu ve huzurunu yaşayarak bu büyük mutluluğu oluşturmaktan, buna sebebiyet vermekten, bunu vücuda getirmekten kâm alarak huzur içerisinde huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla ve dileklerimizle. El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah ile olan ilişkilerimizde biz insanları Allah'a yaklaştırabilecek olan elimizde bir tek silah var. Amelü salihat. Konumuzda amelü salihat. Eğer konuyu açarsak nefsi ıslah edici ameller. Biliyoruz ki Kur'an'da 7 tane safa var. 1. Allah'a ulaşmayı dilemek. 3. basamakta başlar. 2. Mürşide tabiiyet. 14. basamakta başlar. Allah'a ulaşmayı dileyen mutlaka 1. kat cennet elde eder. Mürşidine ulaşan kişi 2. kat cennet elde eder. 3. Ruhun kişi hayattayken Allah'a ulaşması 3. kat cenneti kişi elde eder. Bu 3 cennet Allah Teala tarafından bizlere, bütün insanlara hediye edilmiştir. Karşılıksız verilmiştir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği an o kişi 1. kat cennetin sahibi olur. Ertesi gün ölse, gideceği yer cennettir. Kalbinden bir talebi Allah'a ulaştırmışsa. Mürşide tabiyet mutlaka 2. kat cenneti gerektirir. Ruhu 21. basamakta kişi Allah'a ulaştırır. Ulaştığı anda ruh Allah'ın zatında yok olur, kaybolur. İşte bu makam fena fillah makamıdır. Allah'ın zatında ifna olma, yok olma makamı. 3. kat cenneti bu olayı bize temin eder. Daha ötede fizik vücudumuzun Allah'a teslimi söz konusudur. 25. basamak. 26. basamakta nefsimizi Allah'a teslim ederiz. 27. basamakta irşad oluruz. Muhlisler makamı. Daimi zikre ulaştığımız makam, Ulul Elbab makamı. 5. kat cenneti sağlar bize. Muhlis olmak, yani nefsimizin kalbinin Allah'ın nurlarıyla tamamen bezenmiş olması ve halis olması. İrşad olmak. 6. kat cenneti temin eder ve irademizi Allah'a teslim etmek. Salah makamının 5. kademesi. İşte salih olmak başka şeydir, muhlis olmak başka şeydir. Konumuz amelü salihat, bizi salah makamına ulaştıracak olan temel uğraşı. Amelü salihat, nefsi ıslah edebilen ameller demektir. Nefsimiz baştan aşağı afetlerle doludur. Doğuşumuzdan itibaren %100 nefsimizin kalbi afetlerle doludur. Ama biz insanlarda bir de emanet var. Ruhumuz. O da %100 hasletlerle doludur. Afetlerle hasletlerin birbirinden ayrıldığı temel ayrım noktası, afetlerin Allah'ın bütün emirlerini yapmak istememesi,
mutlaka Allah'ın emirlerine karşı çıkmaları. Allah'ın bir emirleri var, bir de nehileri var. Allah'ın nehilerini de mutlaka yapmak istemesi. İşte bunlar nefsimizin afetleridir. Allah ne emir verirse nefsin afetleri onu yapmak istemez. Ama Allah-u Teala neyi nehyetmişse, yasaklamışsa nefsin afetleri mutlaka Allah'ın yasakladıklarını yapmak ister. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın insanlara verdiği bir başka varlık daha var. Üç vücuttan oluşuyoruz. Birisi ruhumuz, ikincisi nefsimiz, üçüncüsü de şu gördüğünüz fizik vücudumuz, bedenimiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ruhumuz baştan aşağı %100 öyle bir kalbin sahibidir ki, bu kalp, ruhumuzun kalbi sadece hasletleri barındırır. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yapmak isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemek istemeyen bir mükemmellikte yaratılmış ruhumuz. Ve onun hasletleri. O hasletlerdir ki bu hedefe yönelik olarak yaratılmıştır. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek, yasak ettiği fiilleri işlememek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilersek, şuracıktan, kalbimizden bir talep, Ya Rabbi, ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Nasıl senin sana ermiş olan evliyaların varsa, ben de o ermiş evliyalardan biri olmak istiyorum. Burada belki evliyalar kelimesi Arapçayı bilenlerin dikkatini çekmiştir. Çünkü evliya kelimesi aslında çoğuldur. Ama biz onu dilimizde tekil olarak kullanıyoruz. Evliya denilir. Hacı Bektaş Veli evliyadır. Yunus evliyadır. Mevlana Celaleddin Rumi evliyadır. Eşref-i Ümmi Hazretleri evliyadır deriz. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri evliyadır deriz. Halbuki velidir dememiz lazım. Biz velidir kelimesini de kullanıyoruz. Ama evliya kelimesi halkın daha çok kullandığı bir kelime. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah Teala o kişinin bu konudaki talebini derhal işitir. Aynı zamanda bilir, aynı zamanda görür. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimizde biz Allah'tan ne istiyoruz? Diyoruz ki Ya Rabbi, bizim bir ruhumuz var ya, sana ait olan ruh, hani bize üfürdüğün ve geriye istediğin ruh. İstiyorum Allah Teala, kesin. Diyor ki Müzemmil Suresinin 8. ayet-i kerimesinde Veskür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona, Allah'a ulaş. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız, yani hidayete ermemiz emrolunuyor. Hidayet nedir? İşte işaret innel hüda hüdallah. Ali İmran 73. İnne muhakkak ki el hüda hidayet
Hüdallah hidayettir. Peki Bakara 120 ne diyor? İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın indinde her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki sadece hayranlık duyabilirsiniz. Allah'ı tanıdıkça ondan hoşlanmaya başlarsınız. Daha çok tanıyınca onu çok seversiniz. Daha çok devam edersiniz. Daha çok sevmeye çalışırsanız mutlaka başarırsınız. O zaman bu sevmeniz daha üst boyutta bir sevgiye dönüşür. Aşık olursunuz Allah-u Teala'ya. Daha ötesi var mı? Evet var. Hayran olursunuz. İşte sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde bunların hepsi ayrı ayrı muhtevalar olarak çıkıyor karşımıza. Öyleyse ruhumuzun Allah-u Teala'ya ulaşması söz konusu. Allah-u Teala açık bir şekilde emir vermiş. Bu bir emir mi? Evet, emir. Rad suresi 21. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَى وَالَّذ۪ينَ ve onlar يَسُلُونَ vasıl ederler. Ma şeyi, emer Allah'ı, Allah'ın emrettiği şeyi, bihi, ona en yüsele, ulaştırmak. Ve onlar Allah'ın, Allah'a ulaştırmayı, ulaştırılmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını ona, Allah'a ulaştırırlar. Ha, bu ruhun Allah'a ulaştırılması kelimesi, müessesesi, öylesine bizim alimlerin düşmanlığını kazanmış ki 22 tane Kur'an meali satılıyor Türkiye'de bizimkinin dışında. Hemen hepsinde aynı şey söylenmiş sevgili kardeşlerim. Hepsinde aynı şey söylenmiş. Ruhun Allah'a ulaşması bütünüyle yok edilmiş. İşte bu ayette de onlar akrabalık bağlarını kuvvetlendirirler diyorlar. Yahu nerede akrabalık bağları, nerede kuvvetlendirirler? Allah Teala diyor ki ve onlar Allah'ın ona, Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bir olay var ruhumuzu Allah'a ulaştırmak. O kadar da kalıyor mu? Hayır, kalmıyor. Daha sonra Allah Teala fizik vücudumuzu da Allah'a teslim etmemizi emrediyor. Diyoruz ki Allah Teala'ya Allah-u Teala daha doğrusu bize diyor ki, ey insanlar, ben sizlerden ahd almadım mı şeytana kul olmayacaksınız diye. Ve ben sizden bana kul olacağınıza dair ahd almadım mı? İşte bu sırat-ı müstakimdir diyor Allah-u Teala.
şeytana kul olmayacağınıza ve bana kul olacağınıza dair, ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı diyor Allah Teala.

Daha ötesi, daha ötesi nefsimizin Allah'a teslimi. O da üzerimize farz. Nefsini Allah'a teslim eden insanlar, ulul elbab adını alıyorlar. Ulul elbab, daimi zikrin sahipleri. Allah Teala diyor ki, li ulul elbab, yezkürunallâhe kıyamen kuvuden ve alâ cunubihim. Ulul elbab için, ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de, hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Ulul elbab kullanım için, ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de, üç hal vardır. Ya ayaktasınız, ya oturuyorsunuz, ya da yatıyorsunuz ama yatarken yan üstü yapmanız emrolunuyor. Ve Allah Teala buyuruyor ki, otururken de, ayaktayken de ve yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor. Onlar için, ulul elbab kullarım için, ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. Ve o da üzerimize farz. Nisa 103'te Allah Teala diyor ki, ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Feskürün Allah'a kıyamen kuuden ve alâ cunubihim. Öyleyse ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir müessese söz konusu bütün insanlar için. Allah'ı zikretmek. Öyleyse neden Allah Teala acaba daimi zikri farz kılmış? Herkes daimi zikri olarsın da nefsinin kalbindeki bütün afetleri temizlesin. Zikirle afetler arasındaki ilişki ne nefsimizin afetleri arasında? Nefsimizin bir kalbi var. Bu kalp %100 afetlerle dolu. Eğer biz Allah'a ulaşmayı dilersek, Allah bizi mutlaka mürşidimize ulaştırır. Mürşidimize ulaştığımız zaman Allah'ın 7 tane nimeti gelecektir. Ondan evvel aldığımız 12 tane ihsana ilave olarak. Bu 7 nimetten bir tanesi devrin imamının ruhunun başımız üzerine gelmesidir. İkincisi bizim ruhumuza senin Allah'a milaki olma günün, yevmi talakın geldi. Allah'a dön, Allah'a ulaş emrine vermesidir. Sonra üçüncü konu fizik vücudumuzun Allah'a teslimidir. Gördük, üzerimize farz kılmış Allah Teala. Dördüncüsü nefsimizin Allah'a teslimidir. İşte nefsimizin teslimi ulul elbab olmaktır. Daimi zikre ulaştığımız zaman 7 özellik kazanırız. Birincisi daimi zikrin sahibiyiz. İkincisi daimi zikrin sahibi olduğu için nefsimizin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Üçüncüsü buna dayalı olarak Allah Teala kalp gözümüzü açmıştır. Başkalarının görmediği şeyleri kalbimizdeki gözle Allah Teala bize gösterir. Dördüncüsü kalp kulağımızı açmıştır. Başkalarının işitmediği şeyleri Allah bize ulaştırır. İşte bu 4 tane temel şart, 3 tane sonuç şartı oluşturur. Bir, bu kişi her Allah-u Teala ile konuşabildiği için ehli tezekkür olmuştur. Allah her konuyu tezekkür edebilen, müzakere edebilen, yani karşılıklı konuşabilen birisi olmuştur. Ehli hayır olmuştur. Hayır, derece kazanmak demektir. O kişi daimi zikrin sahibi,
Bu sebeple ne yaparsa yapsın devamlı derecat kazanır. Nefsinin kalbi devamlı olarak Allah kelimesine kesinsiz bir şekilde ömür boyu tekrar edecektir. Böyle olunca da Allah'ın katından devamlı rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları o kişinin kalbine gelecektir. Kişi daimi zikrin sahibi olduğu için devamlı derecat kazanan, yani hayır kazanan birisi olacaktır. Onun için bir adı da ehli hayırdır. Bir üçüncü faktör, ehli hikmetin, ehli hayrın ötesinde bir üçüncü faktör söz konusu. Buna baktığımız zaman, ehli hikmet veya ehli hüküm dediğimiz ikisi de aynı kökten geldiği için onu tek telakki ediyoruz. O kişi hakemlik veya hakimlik yaptığı zaman Allah'tan sorarak karar vereceği için mutlaka doğruyu gerçekleştirecektir. Bunun için o kişi ehli hükümdür. Bu kişi Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığı zaman o ayet eğer 28 basamaktan birisini ihtiva ediyorsa o konuda mutlak olarak söz sahibidir. Bu ayet falanca basamağı ifade eder. 7 safının mesela 5.sine bağlıdır. Ve şu basamağı ifade eder diye açık bir hüviyetle kişi konuşur. Peki ulu'l-elbabın daha ötesi var mıdır? Evet vardır. Ulu'l-elbabın ötesi ihlas makamıdır. Ulu'l-elbab makamında 7 tane yer katı gösterilir kişiye. İhlas makamında da 7 tane gök katı gösterilir. Böylece yerlerin ve göklerin melekûtu kişiye gösterilmiş olur. Ötesi Allah'ın zatının görülmesidir ki salâh makamının 5. kademesinde gerçekleşir. 1. kademesinde kişinin günahları örtülür. 2. kademesinde kişiye salah nuru verilir. 3. kademesinde kişinin örtülen günahları sevaba çevrilir. 4. kademesinde

Kişinin iradesini Allah-u Teala'ya teslim alır. İrade de Allah'a teslim olur. Beşinci kademesinde de Allah o kişiyi irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşat makamının sahibi kılar. İşte bu hedefe ulaşabilmek. Bir insanın zikrullah adı verilen bir ibadeti yapmasıyla mümkün olur sadece. Başka bir reçete yok. Zikir yoksa manevi tekamül yoktur. Peki bir insan zikretse Allah, Allah, Allah diye bu zikir ona ne sağlar? Eğer bu kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse hiçbir şey sağlamaz. Sadece devamlı kişi Allah'ın adını tekrar eder ama hiçbir faydası olmaz. Cehennemden de kurtulamaz. Öyleyse Allah-u Teala'nın şartları var. O kişi önce Allah'a ulaşmayı dileyecek. Onun üzerine Allah Rahim esmasıyla o kişinin üzerinde tecelli edecek. Ondan sonra o kişinin görmesini sağlayacak irşat makamının irşat makamı olarak. O kişinin işitmesini sağlayacak irşat makamının sözlerini mürşidin sözleri olarak işitmesini sağlayacak ve kalbindeki ekinliği alıp yerine ihbat koyarak, idrak etme hassası koyarak irşat makamının sözlerini kişinin idrak etmesini sağlayacak Allah-u Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizayn tahakkuk ettiğinde kişi bu noktadan itibaren Allah'ın yeni lütuflarına maruz kalacaktır, muhatap olacaktır. Allah o kişinin kalbine ulaşacaktır. Göğsünü yararak göğsünden kalbine bir nur yolu açacaktır. Kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz nurları o kişinin göğsüne, göğsünden kalbine ulaşacaktır. Ama kalbe sadece rahmet girebilecektir. Rahmet nuru %2 nispetinde o kişinin kalbine girecektir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kalbe giren bu rahmet nurları %2 olduğu zaman kişi huşu sahibi olur. Huşu sahibi olursa ne olur? Huşu sahibi olursa o kişi hacet namazı kıldığında Allah ona mutlaka mürşidini gösterir. Peki bu noktaya kadar nefs tezkiyesi cereyan etti mi? Sadece %2 nispetinde nefsin kalbine nur ulaştı. Bu nurlar rahmet nurlarıdır. %2 nötesine de geçemez zaten.

Sevgili kardeşlerim, bir insanın nefsi ıslah edici, nefsin afetlerini yok edici amel yapması, işte o ıslah eden amel, amülü salihattır. Bu amel, Allah'ı Allah, Allah, Allah, Allah diye zikretmektir. Zikrettiğimiz zaman ancak hedeflere ulaşabiliriz. Zikir farz mıdır? Farzdır. Allah Teala diyor ki bize 8'de veskür ismi Rabbike ve tebettil ileyhi tebtila, Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş, yani ruhunu her şeyden kesilerek Allah'a ulaştır diyor Allah Teala. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız söz konusu. Buna hidayete ermek diyor Allah Teala. Ruhun hidayeti. Daha sonra kişi fizik vücudunu teslim eder. Fizik vücudun hidayeti nefsini teslim eder. Nefsin iradesi hidayet iradesini teslim eder. İradenin hidayeti. Bütün bu safhaları bütün sahabe yaşamışlar. Hepsi iradelerini de Allah'a teslim etmiş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o ilk adımı atmıştır. Bir defa cehennemden bıçağı mutlak olarak kurtarmıştır. O kişinin gideceği yer, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Allah Teala cennete girmenin ölçüsünü kişinin kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olmasına bağlamıştır. Ve kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an onun günahları da örter Allah Teala Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesine göre. Allah Teala Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: "Ey amin olanlar, inananlar, Allah'a karşı takva sahibi olun." Yani Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size furkanlar versin ve sizin günahlarınızı örtsün. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun günahlarını örtüyor. Günahları örtünce ne olur? Kişinin mutlaka az veya çok sevabı vardır. Sevapsız bir insan hiç olmaz, mümkün değil. İnsansa mutlaka sevabı vardır. İşte bu sebeple kişi sevapları günahlarından fazla olan birisi oluyor. De öyle olunca da gideceği yer Allah'ın cenneti oluyor. Böyle bir olayda kişinin mürşidine ulaştıktan sonra başının üzerine devrin imamının ruhu geliyor. O kişinin ruhuna diyor ki senin Allah'a ulaşmayı, Allah'a ulaşma günün geldi, yevmit talakın geldi, Rabbine geri dön. Görevi biz devralıyoruz ve bizim ruhumuz vücudumuzu terk ediyor. Diğer ruhlarla beraber Allah'a doğru yolculuğa çıkmak üzere ana dergaha ulaşıyor. Önce hangi mürşide tabi olmuşsa onun dergahına, oradan da devrin imamının dergahına ulaşıyor. Buradan seyri sülük isimli yolculukla ruh 7 tane gök katını aşarak Allah'ın zatına ulaşacak. İşte bu 7 tane gök katının aşılması olayı seyri sülüktür. Allah'a doğru yapılan ruhun yolculuğu. O yolculuğu sağlayan ise, kişinin ruhunun katları çıkmasını temin eden ise, zikir adlı ibadettir. Bu zikir adlı ibadetin o kişiye sağladığı sonuç, nefs tezkiyesidir. Nefsin kalbindeki afetlerin giderek azalmasıdır. İşte
kimin kalbinde nefsin afetleri azalıyorsa bu amelü salihattır. Nefsi ıslah edici, nefsin afetlerini azaltıcı bir dizaynı oluşturmuştur kişi. Ve nefs tezkiyesi yapıyor kişi, zikir yapıyor. Zikirle Allah-u Teala'nın katından gelen önce %2 rahmet, ondan sonra mürşide ulaşmak 14. basamakta. Ruh Allah'a doğru yola çıkınca, vücudumuzdan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkınca, kişinin zikriyle o kişinin kalbine Allah'ın nurlarının girmesi ve fazılların iman kelimesinin etrafına yapışarak orada toplanması. Başlangıçtaki %2 rahmet girişi nefsin kalbinde %2'lik bir aklanma oluşturmuştur. Bundan sonra her %7 nur birikiminde vücudumuzdan terk edip ana dergaha ulaşan ruhumuz, önce zemin kattan birinci kata ilk %7 fazıl birikiminde. Burası ulaşılan yer, nefsi emmaredir. Sonra ikinci bir %7 nur birikimi, burası nefsi levvamedir. Sonra üçüncü defa %7 nur birikimi, burası nefsi mülkimedir. Bunların her biri nefs tezkiyesinin bir bölümünü içerir. Nefsi emare ilk %7 fazıl birikimidir. Nefsi levvame ikinci %7 fazıl birikimidir. Nefsi mülkime üçüncü %7 fazıl birikimidir. Nefsi mutmainne dördüncü %7 fazıl birikimidir. Nefsi radiye beşinci %7 nur birikimidir. Nefsi mardiye altıncı defa %7 nur birikimidir. Nefsi tezkiye yedinci defa %7 nur birikimidir. Bu %7 fazıl birikiminden evvel ilk %7 rahmet birikimi de devreye girerse, o kişinin kalbinde 7 defa %7 fazıl birikimi %49 eder. %2 de rahmet birikimi %51 eder. Ne zaman kişinin nefsinin kalbindeki fazıllar ve rahmet birikimi yani nurlar, karanlıkları, afetlerin yüzdesini aşarsa, o kişinin nefsi tezkiye olmuştur. Ruhu da tezkiye ile birlikte Allah'ın zatına ulaşmıştır. Bundan sonra ruh Allah'ın zatında yok olur. İşte bu noktaya kadar olan safa amelü salihatın tezkiye bölümüdür. Bu noktasına kadar sadece nefsin tezkiyesi var. Ama nefs %51 nur birikiminden sonra kişi nefsinin kalbindeki afetleri temizlemek için daha çok ve sık zikir yapmaya başlarsa, bu zikri ona %7 daha nur kazandırdığı zaman fizik vücudunu da Allah'a teslim eder. Burada aslında bu kişinin fizik vücudunu Allah'a teslim edebilmesi için fena makamını aşmış olması lazım. Burası %51 nur birikimi. Beka makamını aşmış olması lazım. %7 daha nur birikimi. Zühd makamını aşması lazım. %7 daha nur birikimi. Ve muhsinler makamına ulaşması lazım. Burada kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %81'i bulur. Kimin nefsinin kalbindeki nurlar %80'i aşmışsa, o kişinin fizik vücudu Allah'a teslim olur. Bu tasfiyenin birinci etabıdır. Bundan sonra zaten daimi zikre o kişi mutlaka ulaşacaktır. %81 nuru aşan herkes daimi zikre normal standartlarda ulaşırlar. İnsanların çok büyük bir çoğunluğu, yani
fizik vücudunu teslim edenlerden büyük çoğunluk arkadan nefslerinde Allah'a teslim edeceklerdir. Daha sonra iradenin teslimi gelecektir ki kişi daimi zikre ulaştığı zaman ulul-elbab makamının sahibidir. Nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. İşte bu nokta nefsin tasfiye edildiği noktadır. Ama tasfiyenin tamamlanması kişinin 19 mertebe nefsinin kalbinin müzeyyen olmasına bağlıdır. Böylece ulul-elbab makamında %7 kademe nefsin kalbinde arınma olur. İhlas makamında ikinci bir 7 kademe arınma olur. Salah makamında 5 kademe arınma olur. 7 daha 14, 5 daha 19. Nefsin kalbinde daimi zikirden sonra 19 mertebe müzeyyen olmak, süslenmek söz konusuysa, nefsin kalbi 19 kademe müzeyyen olmuşsa, o kişi iradesini de Allah'a teslim etmiştir. Amel-i salatın son noktası, normal standartlardaki Resul olmayan bütün insanlara göre budur. Bütün sahabe bu hedefe ulaşmışlardı. İster ensar olsun, ister muhacirin, hepsine tabiinin tabi olduğunu görüyoruz Yunus suresinin. Allah-u Teala Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki o sâbikun el-ebenin var ya, onların bir kısmı ensardan da bir kısmı muhacirinden de bir de ensara ve muhacire ihsanla tabi olanlardan da diyor. Öyleyse ister ensar olsun ister muhacirin hepsine tabi olunmuş. Bu ne ifade eder? Bu bütün sahabeye tabi olunulduğunu ifade eder. Bütün sahabenin salah makamına ulaştığını ifade eder. Ve salah makamının 5. kademesine ulaştığını, iradelerinde Allah'a teslim ettiklerini ve onların hepsinin irşat makamını Allah-u Teala tarafından tayin olduğunu ifade eder. Öyleyse ne görüyoruz? Bu noktaya bizi ulaştıran nedir? Buraya kadar bizi ulaştıran amel-i salihattır. Amel-i salihat nefs tezkiyesidir. Ve amel-i salihatın temelini zikrullah oluşturur. O zikrullah ki namaz kılmaktan da Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyük bir ibadettir. Bir başka ifadeyle en büyük ibadettir. İşte Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor وَاسْكُرْ اِسْمِ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْد۪يلًا Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş diyor Allah-u Teala. İşte kişi her şeyden kesilerek Allah'a ulaşıyor. Burada Allah Teala'nın bu dizaynında ruhun Allah'a ulaşması Allah'ın zaten garantisi altında bir husus. Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi bunu ifade ediyor. Ve sonra fizik vücudun teslimi, sonra nefsin teslimi, sonra iradenin teslimi, birbirini takip eden teslimler, sonuç, tasfiye, nefsin kalbindeki afetlerin sıfırlanması, nefsinizin kalbindeki afetleri tamamıyla yok ettiğiniz zaman, tasfiyenin başlangıç noktasındasınız. Yani daimi zikre ulaştınız, nefsinizin kalbinde hiç afet kalmadı. Ama
Henüz yedi kademe müzeyyen olmayı başaramadınız. Ne zaman yedi kademe müzeyyen olmayı da başarırsanız, ikinci bir yedi, yüzde yedi daha, yüzde on dört, bir yüzde beş daha salah makamında, nefsinizin kalbinde yüzde on dokuz mertebesinde bir müzeyyen olma söz konusuysa, işte o zaman, ancak o zaman iradenizi Allah'a teslim edebilirsiniz. Bu işe, bu ise amel-i salihatın, nefsin ıslahının son kademesidir. Nefsi ıslah olan bir kişi, dünyada sonsuz mutluluğu devamlı yaşayan bir insandır. Allah'ın bütün emirlerine mutlaka itaat edeceği için, her olayın arkasından Allah onun kalbine mutlaka inşirah verir, ferahlık verir. Ruh da nefsi ödüllendirir. Ve kişi ömür boyunca her an devamlı olarak mutluluğu yaşar. O kişi bir mutluluklar dünyasında ömrünü tüketecektir. Sevgili kardeşlerim, amel-i salihat, nefsi ıslah edici amellerdir. Birçok insan zanneder ki namaz kılarız, amel-i salihattır. Oruç tutarız, amel-i salihattır. Zekat veririz, amel-i salihattır. Hacca gideriz, amel-i salihattır. Her ibadet onlar için amel-i salihat. Hiçbirisi amel-i salihat değildir bunların. Bunlardan sadece, bunların ötesinde zikir yapmak. Bu ibadetlerin dışında bir ibadet, zikir yapmak, işte o amel-i salihattır, şarta bağlıdır. Kişi evvela Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Ondan sonra mürşide tabiyetten sonra ancak nefsinin kalbinde amel-i salihat başlayacaktır. Amel-i salihatın başlangıç noktası kişinin mürşidine, Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaştıktan sonra zikir yaparak nefs tezkiyesine başlamasıdır. Kalbine önce mürşidine ulaşmadan evvel yüzde iki rahmet nuru girmiştir. Bu ulaşmadan evvelki son safhadır. Asıl amel-i salihat, tabiyetten sonraki fazılların kalpteki iman kelimesine yapışarak kalpte toplanmasıdır. İşte bu o kişinin kalbini müzeyyen kılacak noktaya kadar götürür. Kişi bütün makamların sahibi olur. İradesini de Allah'a teslim edip Allah'ın bir büyük lütfuna mahtap olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki amel-i salihat adlı konuşmamız inşallah burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın huzurunda hepinizin sonsuz mutluluklara ulaştırılmasını, hepinizin daimi zikrin sahibi olmanızı, amel-i salihatın sizi, ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim edenlerden kılması, dualarımızla, niyazlarımızla, sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

Saadet sizin de hakkınız. Mutluluğu evinize getiren, asr-ı hidayete damgasını vuran ilk ve tek yayın Aylık Mihir dergisi. İmam İskender Ali Mihr'in kalemiyle mutluluk ülkesine her ay yeni bir yolculuğa hazır mısınız? Muhtevalarından uzaklaştırılan Kur'an-ı Kerim kavramlarını Mihir dergisinde bulacaksınız. İnsanlığın susadığı ilim bu dergide. Tüm suallere Allah'ın ayetleriyle verilen cevaplar. Kainatın incisi Peygamber Efendimizin sözleri, hadis-i şerifler. Ekonomi ve bilim sualleri, her ay bir başka evliyanın hayatı, fıkıh konuları ve okuyucularımızdan çağlayanlar bölümleriyle hayatınızı dolduracak dergi. Çocuğunuz, arkadaşlarınız, akrabalarınız için en güzel hediye. Onları Mihir dergisine abone yapın, sevdiklerinizi sevindirin, dergisi kendi adına gelsin, her ay zevkle okusun. Mihir dergisine hemen abone olun, siz de mutluluk kervanına katılın. Mutluluğun sırları her ay kapınızda. Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz Allah'ın ayetlerinden gafil olma. Ne olur bir insan Allah'ın ayetlerinden gafil olursa, o zaman gideceği yer cehennem olur sevgili kardeşlerim. Bu dünyada da mutluluğu yaşaması mümkün değildir. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar da sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Öyleyse Allah Teala Araf suresinin 45 ve 46. ayetlerinde ne söylüyor acaba? Şöyle buyuruyor: Se'asrufu an ayetiyellezine yetekebberune fil ardı bi gayril hakkı. Ve in yerev külle ayetin la yu'minu biha. Ve in yerev sebiler rüşdi la yettehuzu sebila. Ve in yerev sebilel gayyı yettehuzu sebila. Zalike biyennehum kezzubu bi ayatina ve kanu anha gafilin. Vellezine kezzubu bi ayatina ve likail ahireti habitat amaluhum. Allah Teala diyor ki onları ayetlerimizden çevireceğiz ki onlar yeryüzünde haksız yere kibirle dolaşırlar. Haksız yere kibirlenirler. O kibirlenenlere baktığımız zaman ayet-i kerimenin devamında şunu görüyoruz. Onlar bütün ayetlerimizi görseler, o ayetlere inanmazlar. Onlar rüşt yolunu, irşat yolunu gördükleri zaman onu kendilerine yol ittihaz etmezler. Gay yolunu gördükleri zaman onu kendilerine yol ittihaz ederler. Yol edinirler. Öyleyse kim bu insanlar? Birinci özellikleri kibirleri. Kibirliler. Yeryüzünde hem de haksız yere kibirlenirler. Ve onlara hem gay yolu açıktır, hem de rüşt yolu. Seçim hakkı onlarındır. Bütün insanlar kendi seçim haklarını kullanırlar. İşte rüşt yolu, bir başka adıyla irşat yolu, insanların ruhlarını Allah'a ulaştıracakları yolun adı. Sonra da fizik vücutlarını, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim edeceklerdir. O yolu gördükleri zaman, yani o yol kendilerine anlatıldığı zaman, Kur'an ayetleriyle ispat edilmesine rağmen onu yol edinmezler diyor Allah-u Teala. Rüşt yolunu yol edinmezler.
zamanımızdaki din anlayışını gösteriyor Allah Teala bu ayet-i kerimeleriyle. Araf 45 ve 46'da Allah Teala'nın söylediği

Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman Allah üzerinize furkanlar vücuda getirecektir. İrşat makamına bakan ama onu irşat makamı olmayan, olarak görmeyen gözlerine insanların Allah Teala irşat makamını irşat makamı olarak görecekleri bir görüntü verir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O, onu irşat makamını irşat makamı olarak görmeye başlarlar. Sonra onun sözlerini eskiden işitmedikleri halde şimdi işitmeye başlarlar. Eskiden onun sözlerini idrak etmedikleri halde şimdi idrak etmeye başlarlar. Neyle? Allah'ın kendilerine verdiği rahim esmasıyla tecelli etmesi neticesinde Allah onları gören, işiten ve idrak eden hüviyete sokar. İşte o noktaya kadar durumları bu olan insanlar. İrşat yolunu gördükleri zaman onu yol olarak kabul etmeyen ama gay yolunu gördükleri zaman onu yol olarak kabul eden insanlar. Sonra ne diyor Allah-u Teala? Bunun sebebi diyor, böyle olmalarının sebebi, rüşt yolunu kabul etmeyip gay yolunu kabul etmelerinin sebebi, yeryüzünde kibirlenmelerinin sebebi, Allah'ın ayetlerinden gafil olmalarıdır diyor Allah-u Teala. Öyleyse burada Allah Teala'nın ayetleri var. Hem Allah'ın ayetlerini yalanlamaları

Hem de Allah'ın ayetlerini yalanlayan bu insanların Allah'ın ayetlerinden gafil olmaları. Zalike biyennehüm kezzubu bi ayatina. Ayetlerimizi yalanlamalarıdır diyor bunun sebebi. Ve kânû anha gâfilîn. O ayetlerden gafil olmalarıdır diyor. Allah'ın ayetlerinden gafil olmalarıdır diyor. Evvela bir defa tekzip müessesesi var, yalanlamak. Bir de Allah'ın ayetlerinden gafil olmak. İşte sevgili kardeşlerim, kim Allah'ın ayetlerinden gafilse, onlar cehennemden kurtulamazlar. Allah'ın ayetlerini yalanlamak, tekzip etmek bu insanlar için çok yanlış bir olgu. Kim Allah'ın ayetlerini yalanlar? Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar, Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Ve devam ediyor. Allah-u Teala kim ayetlerimizi yalanlarsa, tekzip ederse ve ahirete ulaşmayı ve ahiret gününü, ruhun Allah'a ulaşması gününü kim diyor Allah-u Teala?

yalanlarsa onların amelleri boşa gider. Bu ifadeden çıkartılacak sonuç ortadadır. Bu insanlar kibirliler, haksız yere kibirleniyorlar. Neden? Çünkü ilimleri yok. Allah Teala Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde diyor ki: onlar ki hevalarını, yani nefslerinin afetlerini kendilerine ilah edinirler. Yani Allah Teala'nın verdiği emirler var. Allah Rab'tır. Kainatın en büyük terbiyecisidir. Ve Rabbin verdiği emirler var. Namaz kılın diyor, oruç tutun diyor, zekat verin, hacca gidin, kelime-i şehadet getirin. Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. Ve zikir yapın diyor Allah-u Teala. Hepsi farz. 7 tane, 5 tane değil, 7 tane farz. Ve kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Hatta Allah'a ulaşmayı dilemek ne kelime? Allah'a insanın dünya hayatını yaşarken ruhunu ulaştırmasını da imkansız görüyor. Böyle bir şey mümkün değildir diyor. Allah ulaşılamazdır. Hiç kimse Allah'ın zatına ruhunu ulaştıramaz diyor. Sevgili kardeşlerim, o kadar yanlış şeyler insanlar tarafından kabul görmüş ki, asırlarca öğretilen bir yanlış öğreti, bütün insanları hedeflerinden tamamen uzaklaştırmış. Allah'ın ayetlerinden gafil kılmış. Onlar ki diyor, hevalarını, nefslerin afetlerini kendilerine ilah edinirler. Allah, el ilah kelimelerinden, harf, el harfi tarifiyle ilah kelimesinin birleşmesinden tahakkuk eder. El ilah, bu kelime Allah kelimesidir. Allah'ı, Rabbi, onun verdiği emri yerine getirmeyerek Rab mevkinden indiriyor. Kimin emrini yerine getiriyor? Nefsinin herhangi bir afetinin emrini yerine getiriyor. Hevasına, nefsinin afetlerine tabi oluyor. Bir başka ifadeyle devrede olan birisi daha var, şeytan. Şeytanın emirlerine tabi oluyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, o böyle olan insanlar için, hevalarını kendilerine ilah edinenler, yani ilahı, Allah'ı verdiği emirler cephesinden, Rab mevkinden indiriyor, yerine heva, herhangi bir hevasını geçiriyor, nefsinin afetlerinden bir tanesini tatbik ediyor, Allah'ın emrini gerçekleştirmiyor. O zaman Allah'ı Rab mevkinden indirmiş, nefsinin bir afetini Rab mevkine koymuş oluyor kişi. İşte onlar hevalarını kendilerine Rab edinenler. Allah onları diyor, ilimleri üzere dalalete bırakır. Ne demek ilimleri üzere dalalete bırakmak? İşte demin söylediğim ...45 ve 46. ayetler bununla alakalı. İnsanları Allah Teala ilimleri üzere dalalete bırakıyor.
Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes dalalettedir. Ve ne kadar hazin bir olgudur ki böyle bir statü içerisinde din adamlarımızı görüyoruz. Onlar konuyu enine boyuna incelemek gereğini duymuyorlar. Şöyle düşünüyorlar. Biz bu işin tahsilini yaptık. İmam Hatip Lisesi'nde okuduk. Sonra üniversiteye İlahiyat Fakültesi'ne girdik. Onu bitirdik. Sonra okulda kaldık. Master yaptık üniversitede. Doktora yaptık. Ve ondan sonra da bunca yıllık profesörlüğümüz var. Öyleyse bunu biz biliriz diyorlar. Birçok açıdan söyledikleri doğrudur. Mesela bir fıkıh açısından üniversitelerimizde gayet güzel bir fıkhi eğitim veriliyor. Eksiksiz bir eğitim. Ama fıkıh öğrenen bir kişi fıkıh öğrendi diye kendisini cehennemden kurtaramaz. Allah'ın temel emirleri var. İşte o emirleri yerine getirmekten bahsediyor Allah Teala Araf 45 ve 46'da. Rüşt yolundan bahsediyor. Kim Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştırmayı dilerse o kişi rüşt yolundadır. İrşad yolundadır. O kişi ilim üzere Allah'ın delalette bıraktıklarından değildir. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediği an delalet müessesesi biter, kişi hidayetin sahibi olur. Olur mu gerçekten? Allah Teala Rahat Suresi'nin 27. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah dilediğini dalalette bırakır. Kişi dalalette, herkes doğuşundan itibaren dalalettedir. Allah onları dalalette olan halleriyle bırakıyor. Onlarla meşgul olmuyor. Peki Allah Teala kimlerle meşgul olur? Onlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onlarla meşgul olur sevgili kardeşlerim. O insanlardan her kim Allah ile Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onlarla meşgul olur. Ne diyor? İşte o Allah'a ulaşmayı dilemeyenler var ya, onlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse bir dilek söz konusu, Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediği anda o kişi ilimleriyle dalalette kalanlardan birisi olmaktan kendisini kurtarıyor. O kişi artık ilim üzere dalalette değildir. O kişi gay yolu ve rüşt yolundan rüşt yolunu seçmiştir. İrşad yolunu seçmiştir. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Demin söylediğimiz Rahat 27'de Allah onları kendisine ulaştırarak hidayete erdirecektir. Ruhları hidayete erecektir. Allah'a teslim olacaktır. Yollarına devam ederlerse daha sonra fizik vücutlarını Allah'a teslim edeceklerdir. Devam ederlerse
nefslerini Allah'a teslim edeceklerdir. Sonra muhlis olacaklar ve en sonunda iradelerini de Allah'a teslim edip Allah-u Teala tarafından irşat makamının sahibi kılınacaklardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah ile olan ilişkilere baktığımız zaman insanların sadece iki tane yoldan birini tercih ettiklerini görüyoruz. Ya bu insanlar rüşt yolundadır ya da bu insanlar gay yolundadır. Herkes başlangıçta gay yolundadır ve dalalettedir. Herkes dalalettedir. Dalaletten kurtulabilenler ise sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, yani rüşt yolunu seçenlerdir. İrşat yolunu seçenlerdir. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olmaktan kendilerini kurtarabilenlerdir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar, daha sonra ifade edildiği gibi 46. ayet-i kerimede Allah'a mülaki olmayı, ruhunu Allah'a ulaştırmayı inkar edenlerdir ki Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Onların gidecekleri yer ateştir sevgili kardeşlerim. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Öyleyse bu insanlar ilimleri üzere dalalette bırakılanlardır. Hem ilmin sahibi olurlar ama dalalette bırakılırlar. Rüşt yolunu seçmeyen herkes dalalettedir. İşte Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar da onlardır. Ve Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerine bakıyoruz beraberce. İnnellezîne lâ yercûne likâenâ buyuruyor Allah-u Teala. Onlar ki muhakkak surette, kesin surette bize mülaki olmayı, yani ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah-u Teala. Allah'a mülaki olmak, ilka olmak demek, ilka etmek demek, ruhu Allah'a ulaştırmak demek. Bu ilka müessesesi Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesinde çok net olarak ifade ediyor. Ellezine yezunnune ennehum mülaki rabbehum ve ennehum ileyhi raciun. Huşu sahibi olanlardan bahsediyor Allah Teala. Onlar ki Allah'a mülaki olacaklarına, yani ruhlarını ölmeden evvel hayattayken Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde yakin hasıl ederek inananlardır diyor. Yezunnune diyor. Yakin hasıl ederek
kesin şekilde inananlardır. Ayrıca ölümden sonra da Allah'a ruhlarının rücu edeceğine kesin şekilde inananlardır. Öyleyse insanda bir ruh adı verilen emanet var. Bu emanetin Allah'ın zatına ulaşması söz konusu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, emanetin Allah'a ulaşması. İşte Yunus 7-8'e tekrar dönelim. Bir defa daha söyleyelim. İnnellezîne lâ yercûne likâenâ. Onlar bize milâki olmayı, ruhlarını bize ilka etmeyi, hayattayken ulaştırmayı kesin şekilde muhakkak surette dilemezler. Dilemedikleri kesindir diyor. Ve râdû bil hayâtet dünyâ. Onlar dünya hayatından razıdırlar. وَاتْمَاَنُّ بِيْحَا Onunla, dünya hayatıyla mutmain olurlar. Dünya hayatında kazandıkları para, şan, şöhret onları tatmin eden budur diyor Allah-u Teala. Dünya hayatıdır diyor. Bundan sonrası önemli kişinin. وَاتْمَاَنُّ بِيْهَا Onunla tatmin olurlar. اَلَّذ۪ينَهُمْ an ayatina غَافِلُونَ Onlar diyor Allah-u Teala bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın ayetlerinden gafil olmak. Kim bu insanlar? Bunlar Allah'a ulaşmayı dilememiş olan insanlar. Kendilerine tebliğ yapılır ama bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemezler. Dilemeyenlerin hepsi Allah'ın ayetlerinden gafildir sevgili kardeşlerim. Ülaike mevahümün naru bima kânu yeksubun. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah Teala, cehennemdir diyor. Allah'ın ayetlerinden gafil olanların gidecekleri yer ateştir, cehennemdir. Onlara asırlardan biri denen şey şudur. İslam'ın 5 tane şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Ve İslam Allah'a teslim olmak demektir. Kim İslam'ın 5 şartını yerine getirirse, o İslam'ın 5 şartını yerine getirenlerin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Kim İslam'ın 5 tane şartını yerine getirirse, İslam teslim olmak demek olduğuna göre onlar Allah'a teslim olanlardır, diyor insanlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanları cennetini almak için hazır. İnsanlar sadece bir tek dilekleriyle
Allah'a ulaşmayı dilemeleriyle Allah'ın onlara bahşettiği bu nimeti ellerinin tersiyle itiyorlar. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes derhal birinci kat cennetin sahibi olur. Dilediği an Allah-u Teala anında haberdar olur. O kişi birinci kat cenneti hak etmiştir. Ama dilemezlerse o zaman dalalette kalacaklardır. Takva sahibi olamayacaklardır. Şirkte kalacaklardır. Sırf Allah'ın ayetlerinden gafil oldukları için. Gaflet müessesesi bir insanın uykuya benzer bir halde olması manasına gelir. Bir savaşta düşman karşı taraftaki askerleri uykudayken bastırırsa ve onları katlederse, o zaman o katledilenler gafil avlananlardır. Düşman yokmuş gibi uykuya dalanlardır. Nöbetçileri de uykuya dalanlardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İnsanların Allah ile onun olan ilişkilerinde Allah'ın ayetlerinden gafil olmak gibi çok önemli bir olgu var. Allah'ın ayetlerinden gafil olmak. İşte sevgili kardeşlerim, gördük ki Araf 45 ve 46'da kişi Allah'ın ayetlerinden gafil ve bu sebeple Allah'a mülaki olmayı dilemiyor. Ve Allah Teala onların amelleri boşa gider diyor. Allah'ın ayetlerinden gafil olan bu kişi onun amelleri boşa gider diyor. Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde de Allah Teala şöyle buyuruyor: onlar en güzelini yaptıklarını, ahsen olanını yaptıklarını hesap ediyorlardı, zannediyorlardı. Onlar ki Allah'a mülaki olmayı inkar edenler. İnkar eden bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi tabiatıyla mümkün değil. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah onların amellerini boşa çıkarır. Onların amelleri boşa gider diyor Allah Teala. Onların amelleri boşa gider. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde amellerin boşa gitmesi son derece önemli bir konudur. Yani hiç kimseyi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor, amelleri kurtaramaz. Hiç kimse amelleri sebebiyle cennete giremez diyor. Neden öyle diyor? Çünkü o kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse, hayatının her dakikasını ibadetle geçirse gene Allah'ın cennetine giremez. Çünkü o amelleri sebebiyle kazandığı dereceler heba olmaya mahkumdur Allah'a ulaşmayı dilemedikçe. İşte insanlar Allah'ın ayetlerinden gafil oldukları için Allah'a ulaşmayı dilemezler. Dilemedikleri için de gay yolunu seçmiş olurlar. Bütün insanlar zaten gay yolundadır. Bir seçim meselesi değildir. Zaten gay yolundadır ama tercihleri olmuştur. Hangi sebeple? Diğer yolu tercih etmedikleri için. Allah'a ulaşmayı dileselerdi,
kurtuluş yolunu, rüşt yolunu seçeceklerdi. Rüşt yolu ve gay yolu bir başka grup ayet-i kerimede daha anlatılıyor. Bakara 256 ve 257'de. Allah Teala bu iki ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. La ikrahe fid dini. Dinde zorlama yoktur. Kim dinde zorlama vardır, ben insanları zorla mümin yapacağım diye uğraşırsa Allah'ın bir emrine karşı gelmiş olur. Tebliğ hepimizin görevidir. Zorlama hiçbirimizin görevi değildir. Zorlama, kim başkalarını zorlarsa onları Allah'ın huzurunda hesap vermeye ulaştırır. Dinde zorlama yoktur. Kim dinde zorlama vardır diyorsa yalan söylüyor sevgili kardeşlerim. La ikrahe fid dini. Bakara 256. Kat tebeyyine rüştü minel gay. Rüşt yolu ile Allah'a ulaştıran irşat yolu ile gay yolu tebellür etmiştir. Beyan edilmiştir. Tebeyyün etmiştir. Açıkça ortaya konulmuştur. Ve rüşt yoluyla Allah'a insan ruhunu ulaştıran yolla gay yolu, cehenneme ulaştıran yol birbirinden kesin şekilde ayrılmıştır. Beyan edilmiştir, ispat edilmiştir. Femen yu'min billahi. Femen yekfur bittaguti ve yu'min billahi. Kim tagutu inkar ederse, devre dışı bırakırsa ve yu'min billahi, Allah'a aminu olursa, sadece Allah'a iman ederse değil, Allah'a ulaşmayı dilerse. Fakat istemseke bil urvetül muska. O zaman o kişi Allah'ın kulbuna sımsıkı yapışır diyor Allah-u Teala. Allah'ın kulbuna yapışmak. Rüşt yolu nereye götürür insanı? Allah'a ulaşmayı dilediği anda mümin olmaya götürür. Bu sebeple Allah-u Teala şöyle tamamlanıyor. Allah-u Teala ayet-i kerimeyi şöyle tamamlıyor. Allahü veliyyüllezine amenu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri vellezine keferu evliyahümet tagute yuhricuhunehum mine nuri ilen zulümati. Allah amenu olanların, Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin, hak müminlerin dostudur. Onları zulmetten nura ulaştırır. Bunlar rüşt yoluyla gay yolunu karşılaştırıp rüşt yolunu tercih edenler, irşat yolunu tercih edenler. Sonra da diğerlerine getiriyor Allah Teala sırayı. Vellezine keferu evliyahümün tagute. Ve o kafirlere gelince onlar tagutun dostlarıdır. Yuhricunehum minen nuri
ile zulümatı. Onlar da zulmetten nura ulaştırılırlar diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, görülüyor ki Allah'ın ayetlerinden gafil olmak kişiyi mutlak olarak bir yere ulaştırıyor. Bu kişinin gideceği yer cehennem. Bu kişi Allah'ın ayetlerinden gafil. Allah'ın ayetlerinden gafil olan insan Allah-u Teala'nın ilim üzere dalalette bıraktığı bir insan da olabilir. Hiç ilimsiz de olabilir. Sadece Allah'a ulaşmayı dilememiştir. Dilemediği için gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. Mutlaka herkese tebliğ yapılır. Tebliğ yapılmayan insan olmaz. Kıyamet günü cehenneme giren bütün kafirlere, Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes küfürdedir. Ve onlara Allah Teala'nın söylediği şey açık ve kesindir. Cehennem bekçilerinin kıyamet günü söylediği şey, size Allah'ın Resulleri gelmedi mi? Size Allah'ın ayetlerini okuyarak Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz, gideceğiniz yer cehennemdir demediler mi? Bugün buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Onlar da cevap verirler, söylediler. Ama azap kafirlerin üzerine hak oldu. İşte Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes, Resuller tarafından Allah'ın ayetleri kendilerine okunmak suretiyle ikaz edilirler, uyarılırlar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu insan Allah'ın ayetlerinden gafilse, ayetlerin yanlış yorumunu yapıyorsa, asırlardan beri İslam'ı örtmeye çalışanların tuzağına o da düşmüşse, İslam'ı 5 şarttan ibaret sayıyorsa, kurtuluşu mümkün değildir. Arap suresinin 179. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Onların gözleri vardır ama o gözlerle göremezler. Yani irşat makamına baktıkları zaman onu irşat makamı olarak göremezler. Onların kulakları vardır ama o kulaklarla işitemezler irşat makamının sözlerini. Hidayete mütalik sözler olarak değerlendiremezler. Onların kalpleri vardır ama o kalple idrak edemezler. Onlar hayvanlar gibidirler. Hayır, hayvanlardan daha çok dalalettedirler. İşte onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, görülüyor ki Allah'ın ayetlerinden gafil olan insanlar mutlak olarak hayatlarının en önemli seçimini yapmamış olanlardır. Nedir hayatımızın en önemli seçimi? Allah'a ulaşmayı dilemek. İnsanlar ya Allah'a ulaşmayı dilerler ya da dilemezler. Dilemeyenler için dalaletten kurtulmak söz konusu değildir. Dilemeyen herkes dalalette kalmaya mahkumdur. İşte dilemeyen bütün insanlar Allah'ın ayetlerinden gafil oldukları için dilemiyorlar. İnanıyorlarsa o zaman Allah'ın ayetlerini inceleyip öğrenmek ve Allah'ın ayetlerine uygun hareket etmek mecburiyetindeler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın ayetlerinden gafil olmak
görüyorsunuz ki bir insanı dalalette bırakıyor, küfürde bırakıyor. O kişinin gideceği yer cehennem oluyor. Amelleri boşa gidiyor kişinin. Kişi daha saymadığımız ayet-i kerimelerde belirtildiği üzere hüsranda oluyor. Şirkte oluyor. Takva sahibi olamıyor. Bunların hepsi bir parantez için alınabilir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bütün bu negatif faktörlerden ve Allah'ın ayetlerinden gafil olmaktan insanları kurtaracak olan tek kurtarıcı Allah'a ulaşmayı dilemek vecibesidir. Bu herkesin üzerine vacip de değildir, daha ötede mutlak olarak farzdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın huzurunda hepinizi selamlayarak, sevgili izleyenler ve dinleyenler, sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sonsuz mutluluk dileklerimizle. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Unutmayın, yaratılış sebebiniz sizin mutluluğunuzdur. Allah Teala kainattaki en değerli mahluk olarak yarattığı insanı, yani sizleri mutlu olmakla hedeflendirmiş. Gayesi hepinizin sonsuz bir saadet içinde bir asr-ı saadet yaşamanız. Bütün insanlar için Allah'ın hedefi tektir, o insanların mutluluğu. Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Allah Teala buyuruyor. Ve ma halaktel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Kul olmaksa mutluluğu kademe kademe yaşamaktır. Yedi kademede mutluluğun en üst noktasına ulaşmaktır. En üstün derecede kul olmaktır. Mutluluk. Mutluluk nedir diye sormalısınız. Nedir bu mutluluk? Ne menen bir şeydir? Mutluluğun temelindeki tarif şöyle geliyor. Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Kavganın bittiği noktayı işaret eder. İç dünyanızda mutluluk, dış dünyanızda mutluluk, Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk. İç dünyanızdaki mutluluk, nefsinizle ruhunuz arasındaki o korkunç savaşın adım adım azalması, azalması, azalması ve neticede yok olmasıyla noktalanır. Sonsuz mutluluk oradadır. Nefsinizin bütün afetlerinin yok olduğu yerde. Ruhunuz bir değişiklik geçirmez. Ruhunuz sonsuz güzelliklerle donatılmıştır. Bütün hasletler ruhunuzdadır. Ama nefsiniz baştan aşağı afetlerle doludur. %100 19 grup afetle mücehhez bir nefsiniz var. Mutsuz olan bütün insanların mutsuzluğu nefslerinin hakimiyetinde olmalarından kaynaklanır. Nefsin hakimiyeti ise şeytanın hakimiyeti demektir. Neden böyle söylüyoruz? Allah Teala Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa o münkerle ve fuhuşla emrolunur." Eğer Allah'ın üzerinize rahmeti ve fazlı olmasaydı, yani kalbinize Allah'ın rahmeti ve fazlı ulaşmasaydı manası var burada, içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezdiniz diyor Allah Teala. Nefs tezkiyesi Kur'an'ın temel hedefi. Nefsinizde %100 afetlerle hayata başlarsınız. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar, düşmanlık, gurur, kibir, nefret. Bunların hepsi nefsinizin o pis afetleridir. Onlardan kurtulmanın bir yolu var mı? Elbette var. Allah Teala mutluluğunuzu garanti ediyor. Kim diyor mutlu olmak isterse o benim tarafımdan mutlak surette mutluluğa ulaştırılır. Yeter ki istesin. Sevgili kardeşlerim, şimdi size sorsam içinizde cennete gitmek isteyen var mı diye, sanıyorum ki hepiniz birden
Aynı şeyi söyleyeceksiniz. Herkes cennete gitmek ister. Kim cehenneme gitmek ister ki? Ve Allah Teala cennetinizi garanti ediyor. Bir tek dilekle hepiniz Allah'ın cennetine girebilirsiniz. Hepiniz o bir tek dilekle tağuta dostken, yani insan ve cin şeytanların Kur'an-ı Kerim'deki adı tağuttur. Tağuta dostken Allah'a dost olabilirsiniz. Bir adım daha atalım. Tağutun kuluyken, insan ve cin şeytanların kuluyken Allah'ın kulu olursunuz. Öyleyse bu noktaya biraz sonra döneceğiz. Şimdi şu mutluluk denilen müesseseyi açıklıyorduk. Neden insanlar mutsuzdur biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Nefslerinde %100 afetler var. Yani Allah'ın bütün emirlerine mutlak olarak karşı çıkan, yasak ettiği bütün fiilleri mutlaka işlemek isteyen bir nefs afetleri dizisi. 19 grup afet. Burada nefsinizin afetleri, Allah ne zaman size bir Kur'an-ı Kerim'le bir emir vermişse, o emri yerine getirmek için harekete geçmeyi isterseniz, nefsinizin afetleri kesin şekilde buna itiraz ederler. Hangi ortamda aklınız şuur kazandıysa, o ortamın standartlarını size uygulayacaktır. Ve de bu mutsuzluğunuz için yeterli sebeptir. Neden öyledir? Ruhunuz Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek ister. Yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemez. Öyleyse ruhunuzun istediği şeyi nefsiniz istemiyor. Nefsinizin istediği şeyi ruhunuz istemiyor. Tersinden hareket edelim. Nefsinizin istemediği şeyi ruhunuz istiyor. Ruhunuzun istemediği şeyi nefsiniz istiyor. Öyleyse Allah niçin emir gönderiyor? Emirleri yapılsın diye. Allah niçin yasaklar koyuyor? Yasakları yerine getirilsin diye. Peki Allah'a göre emirlerin ve yasakların yerine getirilmesinin, bu temel emrin arkasında ne var? Sizin mutluluğunuz. Emirler ve yasaklara riayetiniz gün geçtikçe artacaktır. Eğer nefsinizdeki afetleri tezkiye ve tasfiye edebilirseniz. Tezkiye, nefsinizin kalbindeki afetlerin yarı yarıya azalmasıdır. %51'e ulaştığınız zaman tezkiye oldunuz demektir. Tasfiye ise daimi zikre ulaşıp nefsinizin afetlerinin bütününü yok etmeniz halidir. Bu hem cennet saadetinin bütününü hem dünya saadetinin bütününü size sağlar. Öyleyse iç dünyamızdaki bizi mutsuz eden faktör nedir? Sulh ve sükunun olmadığı bir iç dünyanın sahibi olmamız. Yani uyandığımızdan tekrar uyuduğumuz noktaya kadar geçen zaman parçasında nefsimizle ruhumuz devamlı didişme halindedir. Neden? Her an ruhumuz Allah'ın bir emrini yerine getirmek için tesir etmeye çalışır aklımıza. Aynı anda da nefsimiz Allah'ın emrini yerine getirmemek için tesir etmeye çalışır. Yani iki zıt kardeş iç dünyamızda yaşıyor. İki zıt varlık. Birinin hayır dediği şeye öteki mutlaka evet demek mecburiyetinde. Diğeri için de aynı şey söz konusu. Bu sebeple iç dünyamızda devamlı bir çatışma var. Kavga var, savaş var. Bu savaş sebebiyle iç dünyamızda mutsuzuz. Hayata atıldığımız noktada dikkatle bakın kendinize. Ruhunuz 100 üzerinden 100 ile Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik taşır. Nefsiniz 100 üzerinden 100 ile Allah'ın bütün yasaklarını yerine getirmek isteyen, mutlaka yapmak isteyen, Allah'ın emrine rağmen yapmak isteyen,
yasak ettiği fiilleriyle ise, affedersiniz, emrettiği şeyleri ise mutlaka yapmak istemeyen, yerine getirmek istemeyen, itaat etmek istemeyen bir hüviyetedir. Nefsinizde isyan vardır, ruhunuzda itaat. Öyleyse her an iç dünyanızda bir kapışma, bir kavga, diyalektik bir savaş hüküm sürüyor. Doğumunuzdan ölümünüze kadar bu devam eder, eğer kendinize hakim olmayı hedef edinmezseniz, Allah'ın emirlerine riayeti esas almazsanız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden insanlar iç dünyalarında mutsuzdur? Çünkü devamlı bir çatışma iç dünyalarında onları rahatsız etmektedir. Nerede savaş varsa, nerede kavga varsa, kaos varsa, orada insanlar mutsuzdur, huzursuzdur. Her an ne olacağını bilememenin ve her an nefslerine mağlup olmanın üzüntüsünü yaşar insanlar. Öyleyse burada dikkatle bir konunun üzerinde durun. Neden insanlar iç dünyasında mutsuzdur sualinin cevabı, iç dünyasındaki o kişinin devamlı çatışma. Devamlı bir diyalektik savaş veriliyor iç dünyanızda. Nefsiniz ve ruhunuz iki düşman olarak içinizde var. Birinin istediği şeyi öteki mutlaka reddediyor. Diğeri içinde aynı şey söz konusu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, iç dünyanızda mutsuz bir insansınız. Her an bir çekişme halindesiniz. Her an kararsızlık halindesiniz. Her an taraflardan biri diğerini devamlı yaralıyor. Peki dış aleminizde neden mutsuzsunuz? Dış aleminizde de kavga var. Kesintisiz bir kavga. Çocukluğunuzdan itibaren etrafınızdaki arkadaşlarınız da dahil olmak üzere herkesle aslında karşı karşıyasınız. İç dünyanızda bir şey, nefsinizin kibir afeti, gurur afeti, hep başka insanlardan üstün olduğunuz intibaını onları ve onlara vermeye çağırır sizi. Hep bir şeyler ispat etmek istersiniz onlardan üstün olduğunuzu. Böylece kibir ve gurur hissiniz tatmin olur. Bu herkeste var olduğu için bu his insanlar arasında devamlı bir mücadele tahakkuk eder. Her an insanlar görünür veya görünmez dış alemlerinde kavga halindedirler. Yani başka insanlara kendi üstünlüğünü onlara rağmen, onların karşı görüşlerine rağmen kabul ettirme eğilimi insanları birbirine düşman kılar. Öyleyse bu noktada da dış aleminizde de başka insanlarla savaş halinde olduğunuz için ne kadar gizlemeye çalışırsanız çalışın, aslında bir savaş mutlaka etrafınızdaki insanlarla sizin aranızda var. Bu savaş da size huzursuz eden bir faktördür. Bu dış aleminizdeki mutsuzluğu oluşturur. İç aleminizdeki savaş, nefsinizle ruhunuz arasındaki savaş dışa yansır. Ve bu iç dünyanızdaki savaş devam ettiği sürece siz dış aleminizde de bir savaşın içindesiniz. Neden? Çünkü iç dünyanızda bir sulh ve sükun hali oluşmamış durumda. Oluşmuş olsaydı ne olurdu? Oluşmuş olsaydı şu olurdu. Başkalarından üstün olmak konusunda
en ufak bir talebiniz olmazdı. Çünkü o zaman siz gurur ve kibir afetlerinin, düşmanlık afetinin, nefret afetinin, kin afetinin hepsini yenmiş olurdunuz. Onlar olmadığı takdirde hiç kimseye üstünlük taslamazdınız. Taslamadığınız için de gerçek anlamda üstün bir insan olurdunuz. Arkasındaki sırrı anladınız mı sevgili kardeşlerim? Sadece üstünlük taslamayan insanlar üstün insanlardır. Öyleyse neden bahsediyoruz? Nefsinizdeki kavganın var olması halinde nefsiniz bütün afetleriyle sahnededir. Dış alemine de bu yansıyacaktır. Başka insanlardan üstün olmak konusunda devamlı bir kavganın içinde olacaktır. Karşı tarafta sizin de aynı standartlarda olduğu için etrafınızdaki başka insanlar da onlar da sizden üstün olmak isteyeceklerdir. Ve her an aranızda bir sürü çatışmanın var olmasına sebebiyet veren temel kaynak budur. Dış dünyanızda da mutsuzsunuz. Peki ya Allah ile olan ilişkiler? Gururu olan, kibiri olan insan şeytanın devamlı hakimiyetindedir. Bir başka ifadeyle şeytanın dostudur. Bu sebeple şeytan onu Allah'ın bütün emirlerine karşı fışkırtacaktır. O emirlerin yapılmamasını talep edecektir. Çoğunda da başarı kazanacaktır. Allah'ın emirlerini ise yerine getirmemeniz için gayret edecektir. Allah'ın emirlerini yerine getirmemeniz, yasakları işlemeniz, şeytan tarafından devamlı size telkin edilecektir. İnsan ve cin şeytanlar tarafından ve bizatihi iblis tarafından her an size bir telkin ulaşacaktır. Söylediğimiz ayeti hatırlayın. Nur 21. Şeytan tarafından münker ve fuhuşla emrolunacaksınız. İş dünyanızdaki nefsiniz de buna evet diyecek. Ve zaten çevreniz baştan aşağı pisliklerin aktığı bir dünya düzenini gösteriyor. Böyle bir statüde

ettiği fiilleri işliyorsunuz. Bu sebeple huzursuzsunuz. Neden? Allah'ın emirleri işlenmedikçe ve yasaklar işlendikçe Allah Teala size azap eder. Bu dünyada çekilen azaptır. Etrafınızdaki insanlar bu sebeple huzursuzdur. Yetmez, arkasından ruhunuz da nefsinize huzursuzluk verir her yaptığı hatadan sonra. O içinizde duyduğunuz sızı, birine bir kötülük yaptıktan sonra duyduğunuz sızı, o insanların adına vicdan azabı dedikleri şey, aslında bu cezalanmanın ifadesidir. Öyleyse, bütün insanlar kulvara eşit şartlarda çıkarlar. Afetler karanlıklarla temsil olunur. Nefsinizin kalbi %100 afetlerde dolu olarak kulvara çıkarsınız. Nefsiniz bu hüviyetlerdedir ama ruhunuz %100 Allah'ın nurlarıyla doludur. O da bir güneş gibi pırıl pırıl aydınlıklarla temsil edilir. Karanlık ve aydınlık birbirine eşit olarak %100 karanlık, %100 aydınlıkla ruhunuz ve nefsiniz bir denge unsuru halinde kulvara girersiniz. Bütün insanlar doğuşlarından ölümlerine kadar bir yarıştadırlar. Her saniye ya derecat kaybedeceksiniz ya da derecat kazanacaksınız. Başka bir alternatif yok. Yani ben şu anda ibadet yapmıyorum, derecat kazanmıyorum, tamam. Ama çok şükür kimseye de bir kötülüğüm dokunmuyor. Öyleyse derecat da kaybetmiyorum diyemezsiniz. Çünkü Allah Teala daimi zikri herkese olduğu gibi size de farz kılmış. Diyor ki feskurallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret. Üç halde bulunabilirsiniz. Ayaktasınız, oturuyorsunuz veya yatıyorsunuz. Üçünde de Allah'ı zikretmek emriyle emir altındasınız. Öyleyse mutlaka her an Allah'ı zikretmek zaten mutluluğunuzun anahtarı odur. Zikir. Biliniz ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de size neyi emretmişse muradı sizi mutlu kılmaktır. Hedef sadece budur. Hep Hazreti Musa'yı hatırlayın. Hani bir kuzuyu kovalıyor, kovalıyor, kovalıyor, kuzu da kaçıyor hep. En sonunda yakalamış kuzuyu, hemen süt vermeye başlamış kuzuya. Demiş ki, ey kuzucuk, niye kaçıyorsun? Ben seni sadece sana süt vermek için kovalıyordum. İşte insanlar da gerekli din bilgileri olmadığı için, en azından Kur'an'ı bilmedikleri için insanlar mutsuz. Sevgili kardeşlerim, mutluluk elinizle uzandığınız zaman tutabileceğiniz kadar yakın bir yerde sizi bekliyor. Bir dileğinize vabeste, bir dileğinizle hemen yakalayabileceğiniz bir kuş mutluluk. Sizi de uçuracak. Öyleyse ne olması lazım? Eğer şartlar buysa, o nefsimizin afetleri sebebiyle iç dünyamızda devamlı çatışma sebebiyle mutsuzsak, aynı sebeple başkalarına üstünlük taslamak açısından etrafımızdaki insanlarla devamlı savaş halindeysek, aynı zamanda Allah ile olan ilişkilerde Allah'ın emirlerini yerine getirmediğimiz, yasaklarını işlediğimiz için devamlı bir huzursuzluk içindeysek, çaresi yok mu? Çaresi var. Bir sual, garantili bir çare mi? Yani Allah-u Teala mutlaka diyor mu? Evet, diyor sevgili kardeşlerim. Garantili bir çare. Allah-u Teala diyor ki mutlaka ben sizi üçüncü kat cennetime ulaştırırım ve dünya zaletinin de yarısını size mutlaka temin ederim. İşte Allah ile kul arasındaki o muhteşem farklılık burada kendini gösterir. Allah karşılıksız verir. Her verdiği sadece bizim mutluluğumuz içindir.

Kafir ise neyi garanti etmiş Allah Teala? Üçüncü kat cenneti ve dünya mutluluğunun yarısını, aşkının yarısını diyelim, mutlak olarak garanti ediyor. Düşünün, insanlara Allah Teala sizi cennete ulaştırsın istemez misiniz dediğiniz zaman birçok insan diyor ki umamam diyor yavrum. Allah beni nereden cennetine alacak? Öyle yanlış şeyler kafalarına girmiş ki Allah Teala onları cennete almaz zannediyorlar. Oysa ki Allah Teala garanti veriyor. Diyor ki ey insanlar bana ulaşmayı dileyin. Sadece bu kadar. Hepinizden istediğim şey diyor bir tek dilektir. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Öyle mi diyor Allah Teala? İşte bakın Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Allahu yeştevi ileyhi men yeşâ'ü. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yuni. Ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları mutlaka kendisine ulaştırır. Onları kendisine ulaştırır. Ama Allah Teala'nın böyle söylemesi o Allah olduğu için mutlaklığı muhtevasını alır. Öyleyse şimdi başlangıç noktamıza geri dönüyoruz. Allah Teala'nın temel emrine bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'de. İlla leyabudun ve ma halektel insi vel cinni illa leyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Öyleyse Allah'a kul olmak nerede başlar? Orada başlar. O dilekte başlar. Allah'a ulaşmayı dilemekte başlar. Allah'a yönelmekte başlar. Allah'a ulaşmayı dilemek demek, Kur'an-ı Kerim'deki ifadesiyle aminu olmak demek veya münip olmak demek. Amin olan kişi Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Münip olan kişi Allah'a yönelen kişidir. Neticede Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'a yönelmek mümkün olduğu cihetle o da amin olan kişidir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Öyleyse hadi gelin bakalım hayatımıza örnek olan sahabe ne yapmış da tağuta kul iken, insan ve cin şeytanlara kul iken Allah'a kul olmuş? Allah'a yönelmiş. Allah'a ulaşmayı dilemiş. Ne yapmış da şeytana dost iken, tağuta dost iken Allah'a dost olmayı başarmış? Allah'a ulaşmayı dilemiş. Bu mutluluk denilen müessese iç dünyanızda, dış dünyanızda Allah ile olan ilişkilerinizde kavganın bitmesini ifade eder. Sulh ve sükunu ifade eder. Böyle bir hedefin başlangıç noktası ise Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sevgili kardeşlerim, sadece bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah'a yönelirseniz ne olur? Allah'a dost olursunuz. Bir, Allah'ın kulu olursunuz. Bu, şeytana, tağuta, insan ve cin şeytanlara dost olmaktan kurtulmaktır. Bir, bu, tağuta kul olmaktan kurtulmaktır. İkisi de aynı noktada tecelli eder. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktada. Hadi gelin tahkik edelim şimdi. Gerçekten böyle mi? Kur'an-ı Kerim ne diyor? Zümer suresi 17. ayet-i kerimede Allah-u Teala diyor ki
وَالَّذ۪ينَ اَجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي بَشَرِ الْعِبَادِ. Sahabeden bahsediyor Allah Teala, diyor ki onlar ki diyor tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Peki neden? Allah'a ulaşmayı dilediler diyor. Allah'a yöneldiler. Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Ve tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele, buyuruyor Allah Teala. Ne oldu? Tağuta kul iken, tağuta kul olmaktan kendilerini kurtarmışlar. Ne olmuşlar? Kime kul olmuşlar? Allah'a kul olmuşlar. Ne yapmışlar? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah'a yönelmişler. Enavu ilallahi diyor Allah Teala. Onlar Allah'a enabe oldular. Allah'a yöneldiler. Ne demiştik demin söylediğimiz Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde? Allah kullarından dilediğini kendisine, Allah dilediğini kendisine seçer. Dikkat edin, burada kulluktan bahis yok. Henüz kul olmamış insanlar Allah-u Teala'ya. Kul olmadan ikinci basamakta, 28 basamaklık bir İslam merdiveninin ikinci basamağında insanlar seçiliyor. İnsanların %90'dan fazlası seçiliyor. Seçilmeyenler şerre çalışanlar sadece. Yani insanlardan her kim başka insanların Allah'a ulaşmasını engellemeye çalışıyorlarsa, bu takdirde onlar asla seçilmezler. Zaten seçilmeyen tek grup da onlardır. Yani sadece kendileri Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp, başka insanları da Allah'a ulaşmaktan men etmeye çalışan, Allah'a ulaşmayı dilemekten de tabiatıyla men etmeye çalışan insanlar, işte onlar seçilmezler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne diyor Allah Teala? Onlar ki Allah'a ulaşmayı dilediler, onlar kendilerini tağuta kul olmaktan kurtardılar. Allah'a kul ettiler ve cennet saadeti de onlara verildi. Dünya saadeti de onlara müjdeler vardır diyor Allah Teala. Bu müjde cennet saadetinde, dünya saadetinde ifade eder. Burada Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde Allah'a kul olmanız müessesesi var. Ondan evvel neymiş sahabe? Tağuta kulmuş. Öyleyse tağuta kul olmayanlar, Allah'a kul olanlar kimler diye bakalım. Bakara suresi 257. ayet-i kerime bu konuya ışık tutuyor. Allah-u Teala diyor ki, Allahü veliyyüllezine amenu yuhricuhum minezzulümati ilen nuri. Allah, amenu olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Allahü veliyyüllezine amenu. Allah, amenu olanların dostudur. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Ve onları, yani onların kalplerini diyor Allah Teala, zulmetten başlangıçta %100 kapkaranlık olan kalplerini, afetlerle %100 dolu olan kalplerini nefs tezkiyesi yoluyla nura çıkartıyor. Sadece onların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin. Peki dilemeyenler, onlardan da bahsediyor aynı ayet. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمُ التَّاغُوتَ
yuhricunehum minen nuri ile zulümati. O kafirlere gelince ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes bu keferu kelimesinin içine giriyor. İnkar edenler, kafirler, onlar tağutun dostlarıdır. Onlar da tağut tarafından nurdan zulmete götürülürler. Öyleyse sadece iki çeşit insan var. Allah'a ulaşmayı dileyenler, bu ayette Bakara 257'de amin olanlar olarak ifade ediliyor. Allah'ın dostları. Ve kafirler de tağutun dostları. Öyleyse mümin olmak standartlarına da Allah'a ulaşmayı dilemeden hiç kimse ulaşamaz. Allah'ın dostu olmak, Allah'ın kulu olmak, Kur'an'daki Allah'ın kulu olmak hedefine yönelebilmek, başlangıç noktasında mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemekle şekillenen bir muhteşem vetiredir. Allah-u Teala, sevgili kardeşlerim, sizleri o kadar çok seviyor ki, bir tek dileğiniz, Allah'a ulaşmayı dilemeniz, sizin kurtuluşunuz için, hem de Allah'ın garantisinde bir kurtuluşunuz için mutlak bir taahhüt oluşturuyor Allah için. Allah bunu kendisine vazife edinmiş. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse, o bana ulaşmaz. Ben onu kendime ulaştırırım diyor. Şimdi buradaki muhtevayı gördük. Allah'ın kulları aynı zamanda Allah'ın dostları. Bu iki faktörün müşterek dizaynı takva kelimesinde birleşiyor. Birinci takva, amen olanların takvasıdır. Birinci takva, münip olanların takvasıdır. İkisi de yer alıyor Kur'an-ı Kerim'de. Nasıl yedi tane amene olma kademesi varsa Kur'an-ı Kerim'de, yedi tane de takva kademesi var. İşte Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci takvanın sahibi oluyorsunuz. 28 basamaklık bir İslam merdiveninde üçüncü basamaktasınız. Allah'a ulaşmayı dileyen birisiniz. Birkaç dakika içinde zaten yedinci basamağa ulaştırıyor Allah-u Teala. 14. basamakta mürşidinize ulaşıyorsunuz. İkinci safa tabiyet gerçekleşiyor. 21. basamakta ruhunuzu Allah'a ulaştırıyorsunuz. Üçüncü safa. Buraya kadar Allah'ın garantisindesiniz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka buraya ulaştırılır. Şu kalbinizle Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an oraya ulaşmak için hazır vaziyettesiniz demektir. 5-6 aylık bir zaman zarfında Allah Teala sizi mutlaka kendisine ulaşır ve Türkçemizde ermiş denilen Allah'a ulaşmış bir evliya standardına sizi ulaştırır. Mutlak olarak böyle bir dizaynı Allah'ın oluşturduğunu görüyoruz. Sözü var. Şimdi takva lügat manası itibariyle Allah'tan çekinmek, sakınmak, korkmak gibi bir anlamı ifade eder. Ama Kur'an'ın derinine girdiğiniz zaman takvanın da yedi kademe oluşturduğunu göreceksiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda aminular takvasının veya münipler takvasının sahibi olursunuz. İkisi de geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Aynı noktayı işaret ediyor. Cehennemden, küfürden, dalaletten kurtulma noktası. Hem amin olmak kelimesiyle ifade edilmiş bu takva, hem de münip olmak kelimesiyle ifade edilmiş. Öyleyse bakalım, bir amin olan, amin ol kelimesiyle ifade edilen takva, birinci takva, cehennemden kurtaran takva, korkudan insanları
kurtaran takva. Bu Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetlerinde ifadesini bulmuş. Allah Teala buyuruyor ki: "Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahzenun. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Lehumul büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti." O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Ne korkusu yoktur? Cehennem korkusu yoktur. Mahzun olmazlar. Herkesi cennete gönderiyorsun da beni niye cehenneme gönderiyorsun diye hüzne düşmezler, diyor Allah Teala. Onlar aminu olmuşlardır ve aminu oldukları için takva sahibi olmuşlardır. Öyleyse unutmayın, takva sahipleri cennete girerler. Cennet takva sahiplerindendir. Takva sahibi olmanın ise başlangıç noktası aminu olmak. Ellezine aminu, onlar aminudurlar ve kânu yettekûn ve takva sahibi olmuşlardır. Lehümül büşra fil hayatet dünya fil ahirete, onlara dünya hayatında da ahiret hayatında da cennet söz konusudur, diyor Allah Teala. Şimdi Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesine bakarsak neyi görüyoruz? Sahabe tağuta kulmuşlar. Ondan kendilerini kurtarmışlar. Niye? Münib oldular diye, Allah'a ulaşmayı dilediler diye. Ve onlara müjdeler vardır, diyor. Yunus suresinin 64. ayet-i kerimesindeki dünya ve cennet müjdesi. Sebep Allah'a kul olmaları. Bu Yunus 62, 63, 64'te ise Allah'a veli olmaları, dost olmaları. Aynı noktada başlayan, bütün kademelerde eşitliğini devam ettiren bir müessese. Allah'a kul olmakla Allah'a dost olmak. Ve aynı zamanda takva sahibi olmak. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu takva müessesesini başlangıç noktası olarak Yunus 63'te ameni olmakla Allah Teala sağlam bir işaret şeklinde dizayn etmiş. Allah'a ulaşmayı dilerseniz, ameni olursanız mutlaka takva sahibi olursunuz, diyor Allah Teala burada. Amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, biraz evvel Bakara 257'de ne olarak karşımıza çıkmışlardı? Allah'ın dostları, aminular olarak. Öyleyse şimdi gene beraberce bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'de. Birinci takva nerede ifade edilmiş? İlk takva buluyoruz. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki: "Münibine ileyhi ve yettekûn." Ona yettekûhu. Ona, Allah'a yönelin. Bu da Allah'a ulaşmayı dilemek demek. Ve takva sahibi olun. Ve ekumus salat, ve namaz kılın. Ve la tekunu minel müşrikin, müşriklerden olmayın. Rum 32, o müşriklerden olmayın ki onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler fırkalara ayrılmışlardır. Her fırka kendi elindekiyle oyalanır, ferahlanır. İşte burada büyük ayrılık noktasına geliyoruz. İnsanlar ya Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir
ve arkadan mutlaka Allah'a, Allah onları ulaştıracaktır sözü olduğu için. Ya da dilemeyeceklerdir, o zaman şirkte kalacaklardır. Bu, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in korktuğu gizli şirk, işte asıl bu şirktir. İnsanların Allah'a ulaşmayı dileyenler olarak tek bir fırkayı oluşturacak yerde dilemeyerek 72 tane fırka oluşturmaları. Onlar fırkalara ayrılanlar. Diğerleri ise o tek fırkada olanlar, isimleri takva sahipleri. Özellikleri münip olmaları. Münibine ileyhi diye başlıyor ayet-i kerime. Öyleyse kim münip ise, Allah'a ulaşmayı dilemiş kişi ise, dileyen kişi ise, o kişi bu ayet-i kerimede takva sahibi olarak görülüyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilemiş ise, bu sefer amenü tabiriyle ifade ediyor Allah Teala, demin söylediğimiz Yunus suresinin 63. ayet-i kerimesi, münibine, orada Allah Teala ellezine amenu ve kanu yettekun diyor. Onlar amenu oldular, amenudurlar, Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir ve takva sahibi olmuşlardır diyor. Amenu olanlar da birinci takvanın sahibi, münip olanlar da birinci takvanın sahibi. Her ikisinin de aynı noktaya oturduğunu görüyoruz. Münip kelimesiyle de ifade ediliyor. Allah'a yönelen kişi, amin olan kelimesiyle de ifade ediliyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Aminu kelimesi, iman noktasından alıyor konuyu. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Münip kelimesi, yönelme noktasından alıyor. Ama neticede ikisi de birinci takvayı ifade ediyor. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin takvası. İşte her şey böyle başlıyor sevgili kardeşlerim. Eğer siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz, ondan sonra Allah Teala alıyor sizden sorumluluğu ve kendi sorumluluğuna yüklüyor konuyu. Kendisini vazifeli kılmış. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu mutlaka kendisine ulaştıracak. Yani o kişinin ruhunu, o kişi hayattayken mutlaka Allah Teala kendisine ulaştıracak. Yapıyor mu? Evet. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala onu aynı anda işitiyor, biliyor ve görüyor. Sonra ne yapıyor? Rahim esmasıyla o kişinin üzerine tecelliye başlıyor. Sonra bu tecelliyle o kişideki görmeyen gözleri, işitmeyen kulakları, idrak etmeyen kalpleri, onlara furkanlar vererek, 7 tane furkanla doğruyu yanlıştan ayırt edebilecek olan bütün hususiyetlere kavuşturuyor. O irşat makamını tanımayan gözler, irşat makamını tanımaya başlıyor. Onun söylediklerini işitmeyen kulaklar, söylediklerinin irşade mütalikçeler olduğunu işitmeye başlıyor, manasına varmaya başlıyor. İşittiklerini kalbine indiriyor, idrak ediyor. Kalbinde fıkıh ediyor. Ve hem hastalar üzerinde, hem uzuvlar üzerindeki engelleri Allah Teala kaldırıyor ve kişinin kalbindeki ekinleti kaldırarak yerine ihbat koyuyor. Ve o kişi gören, işiten ve idrak eden birisi oluyor. Mezardaki ölülerden farklı bir insan oluyor. Ne yapmış? Bir tek şey yapmış. Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah Teala diyor ki, sen mezardaki ölülere işittiremezsin diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a. O insanların işitebilmesi için Allah Teala tarafından onlara furkan verilmesi lazım. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesindeki furkan. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse diyor Allah Teala, biz onlara furkanlar veririz ve onların günahlarını örteriz.
Furkanları veriyor. Verirken her seferinde 7 tane furkan veriyor. Gözlere ve görme hassasına, kulaklara ve işitme hassasına, kalbe ve idrak hassasına 6 furkan etti. 7.'si de o kalbe koyduğu ihbat. 7 tane furkanla her birinde o kişinin günahlarının 7'de birini sevaphanesine kaydediyor. Sonuç mu? Kişinin günahlarıyla sevapları birbirine eşit oluyor. Allah'ın koyduğu seviyede eşit oluyor. Ama onun dışında da kişinin sevapları var. Bütün günahlarını örttü Allah Teala. Ama kişinin sevapları da var olduğu için o kişinin sevapları günahlarından daha fazla oluyor. Ve bu cennetin kesin işareti. Kişi bu noktada cennetin birinci katına ehil. Daha 7. basamakta. 8. basamakta Allah o kişinin kalbine ulaşıyor. 9. basamakta kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. 10. basamakta göğsünden kalbine göğsünü yararak nur yolu açıyor. 11. basamakta o kişi zikir yapıyor. Kalbine Allah'ın rahmeti ve fazlı geliyor, ulaşıyor. Ama yalnız rahmet kalbe girmeye başlıyor. 11. basamakta. 12. basamakta kişinin kalbine giren bu rahmet nurları %2'yi buluyor. Kişi huşuya ulaşıyor. Huşuya ulaşan kişi Allah'a ulaşmayı dilemek hakkının sahibi ve Allah'a ulaşmayı dilemek hakkının değil, Allah'a kendisini ulaştıracak olan mürşidi Allah'tan sorma hakkının sahibi. Ve soruyor. Hacet namazını kılıp Allah'tan soruyor ve Allah Teala onu mutlaka ulaşabileceği yerdeki bir mürşide veya bir yardımcı mürşide mutlaka ulaştırıyor. Sonuç ne? Bu mürşide ulaşınca o kişinin 12 tane ihsan alması söz konusu bu noktaya kadar. 12 tane ihsanla kişi mürşidine ulaşıyor. Ve 7 tane de nimet alıyor Allah-u Teala'dan. Başının üzerine devrin imamının ruhu geliyor. Kalbine iman yazılıyor. Nefsi nefs tezkiyesine başlıyor. Fizik vücudu nefs tezkiyesi sebebiyle davranış biçimlerini düzeltmeye başlıyor. Ruhu vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkıyor. Ve kişinin Allah-u Teala bütün günahlarını sevaba çeviriyor. Aynı zamanda o kişiye o güne kadar her yaptığı sevaba 10 katını verirken o günden itibaren 100 katını vermeye başlıyor ve bunu 700 kata kadar da çıkarmak üzere kesin bir garanti içerisinde kişi. Zikir yaptıkça nefsinin kalbine giren fazıllar kendilerini çeken iman kelimesine, kalbine adamın, bu kişinin iman yazılmış durumda. O iman kelimesinin etrafında birikmeye başlıyor. Bu birikim her %7'yi bulduğunda, birinci %7'de ruh birinci gök katına, ikinci %7'de ikinci gök katına, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci %7 nur birikimlerinde emare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerini kişi yaşıyor ve ruhu 7. gök katında 7 tane alem geçerek sağa doğru yatay bir şekilde Sitret-i Müntaha'ya ulaşıyor. Oradan da ruh Allah'ın zatına ulaşıyor. İşte bu vuslattır. Ruhun Allah'ın zatında yok olmasıdır. Emanet, mutlaka Allah'a dönecek olan emanet, hayattayken dönmesi Allah-u Teala tarafından emrediliyor. Hayattayken Allah'a dönmüştür. Bu dönüş sebebiyle de o kişi Allah'ın bir ermiş evliyası olmuştur. Yani ruhu Allah'a ulaşan bir evliyadır. Allah dostudur. Allah'ın dostluğu burada başlamaz. Allah'a ulaştığınız anda başlamıştır. Allah'ın garantisi buraya kadar. Burada Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktada birinci kat cennetin sahibisiniz.
mürşidinize ulaşıp tabiyetinizde ikinci kat cennetin sahibisiniz. Allah ruhunuzu kendisine ulaştırdığında üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Yeter mi? Yetmez. Dünya saadeti içinde nefsinizin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşti. Yani nefsinizin kalbindeki afetlerin yarısından fazlası artık Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri asla işlemeyen bir özellik kazandılar. Ruhunuzda paralel bir statüye girdiler. Geriye kalan sadece nefsinizin %49'u. Şeytanın nefsinizdeki %100 hakimiyeti %49'a düştü. Allah'ın nurları ise sıfırdan %51'e ulaştılar ve nefsinizin kalbine hakim oldular. İşte bu dünya saadetinin yarısından fazlasını ifade eder. Ve burada sevgili kardeşlerim, Allah'ın garantisi sona erer. Bundan sonraki gayretinizle Allah'a tevekkül ederseniz, zikrinizi devamlı artırırsanız, ileride fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz, daha sonra nefsinizi teslim edersiniz, en sonra da irşada ulaştıktan sonra iradenizi de Allah'a teslim edip Allah Teala'nın sizi irşat makamına tayin edeceği bir şerefli noktaya ulaşırsınız. Görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Mutlu olmak hiç de zannettiğiniz kadar zor bir şey değil. Size namazı sevdiren, zikri sevdiren, ibadetlerin hepsini sevdiren, iradenizi güçlü kılan o Allah'tır. Öyleyse hepinizin bu söylediklerimizin Kur'an-ı Kerim ayetlerinin ışığı altında tağuta kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmanızı, tağuta dost olmaktan kurtulup Allah'a dost olmanızı ve bunun içinde sadece size düşen bir tek şeyi Allah'a ulaşmayı dilemeyi yerine getirmenizi sizden isteyerek ve Allah'ın bu konuda size en geniş çapta yardımcı olmasını dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitiriyoruz. Biz bu talepte bulunmasak da Allah Teala size zaten yardım etmeye hazır. Yeter ki siz, sevgili kardeşlerim, siz şu ben bu dünyadaki en mutsuz insanım diyen sen, hepiniz yeter ki Allah'a ulaşmayı dileyin. Gerisi mi? Size ait değil. Ona ait. Yukarıya ait. Allah'a ait. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me'az salavat.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Hani dağlarda yabani armutlar vardır. Ahlat ağaçları. İnsanlar o ağacın meyvelerini keseler de, yemeseler de, o ağaçlar hep meyve verirmiş. İşte biz de öyleyiz. Peki sevgili kardeşlerim, siz arabanın atları değilseniz, arabanın içindeyseniz, o zaman o ahlatlardan nasibinizi alamadınız demektir. Başka insanların yazdıkları kitaplar bizi bugüne kadar hiç mi hiç alakadar etmedi? Çünkü ahlat ağacı meyvelerini Allah'tan aldıklarıyla verir. Dağın başında Allah'ın emrettiği istikamette meyve vermeye başlamıştır. Bir insan onu ekmemiştir. Meyvelerini insanlar ondan istifade etse de etmese de verecektir. Hepimiz birlikte bir yolculuğa çıkmışız. Allah'a doğru bir yolculuk. Allah'a göç, Allah'a hicret. Ne zaman ben bu arabanın atı olacağım diyorsanız, başka hiç kimse çekmese bile bu arabayı ben çekeceğim diyorsanız, işte o arabayı çekenlerden olduğunuz zaman anlayacaksınız. Allah yolunda olmanın kalbe nasıl sürur verdiğini, huzur verdiğini, sizi mutlu edenin dünya değil Allah olduğunu anladığınız zaman, o zaman arabanın atları oldunuz demektir. Eğer arabanın içinde oturanlardansanız, benim naçizane tavsiyem arabayı çekenlerden olun. Mutluluğu o zaman yaşayacaksınız. Başkalarına bir şeyler verdiğinizi hissettiğiniz zaman, etrafınızdaki insanları mutlu ettiğinizi gördüğünüz zaman, o zaman arabayı çekenlerdensiniz. Etrafınızdaki ahlaksız ortam sizi kedere sevk etmesin. Ümitsizliğe sevk etmesin. Allah Teala diyor ki, eğer bana inanıyorsanız bana tevekkül edin, bana güvenin. Eğer güveniyorsanız en kuvvetli sizsiniz. Sizler dürüstlüğün, doğruluğun sadık evlatları. Sizler örnek olacaksınız.

Bismillahirrahmanirrahim. Ve evli kadınlarla evlenmeniz haram kılınmıştır. Elinizin altında bulunan harp esirleri, cariyeler müstesna. İşte bunlar Allah'ın size yazdıklarıdır, farz kıldığı hükümlerdir. Ve bunların dışında olanlar iffetli olmak ve zina yapmamak şartıyla mallarınızla istemeniz, mehirlerini verip almanız size helal kılındı. Artık onlardan faydalanmak isterseniz, o takdirde farz olan mehirlerini onlara verin. Ve bu farzdan sonra razı olduğunuz konuda onunla anlaşmanızda sizin üzerinize bir günah yoktur. Muhakkak ki Allah alimdir, hakimdir.

Ve içinizden kimin mümin ve hür kadınlarla nikah yapmaya, evlenmeye gücü yetmezse, o zaman ellerinizin altında bulunan genç mümin cariyelerinizden alıp evlensin. Allah sizin imanınızı daha iyi bilir. Siz birbirinizdensiniz, aynı soydan gelmesiniz. Öyleyse iffetli yaşamaları, zina etmemeleri ve gizli dost tutmamaları şartıyla, sahiplerinin izniyle mehirlerini marufla, örf ve adete uygun olarak vererek onları nikahlayın. Fakat evli olduğu halde fuhuş yaparlarsa, o takdirde hür kadınlara uygulanan azabın, cezanın yarısı kendilerine uygulanır. İşte bu cariye ile nikahlanma izni içinizden zina etme sıkıntısına düşmekten korkanlar içindir. Ve sabretmeniz sizin için daha hayırlıdır. Ve Allah gafurdur, rahimdir. Allah size beyan etmek, açıklamak ve sizi sizden öncekilerin kanununa ulaştırmak ve tövbelerinizi kabul etmek ister. Ve Allah alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ve Allah sizin tövbenizi kabul etmek ister, şehvetlerine uyanlarsa sizin büyük bir meyille şehvete meyletmenizi isterler. Allah sizden tövbelerinizi kabul ederek yükünüzü hafifletmeyi diler ve insan zayıf yaratıldı. Ey iman edenler, amenu olanlar! Birbirinizin mallarını aranızda batılla, haksızlıkla yemeyin. Ancak sizin rızanızla yaptığınız ticaret hariç. Ve kendinizi ve birbirinizi öldürmeyin, intihar etmeyin. Muhakkak ki Allah size karşı rahimdir. Ve kim bunu düşmanlık ve zulümle yaparsa, o takdirde biz onu yakında ateşe yaslayacağız. Ve işte bu Allah için kolaydır. Eğer yasaklandığınız büyük günahlardan kaçınırsanız, sizin günahlarınızı örteriz ve sizi şerefli bir makama, ikram olunacağınız bir yere koyarız. Ve Allah'ın bazınızı, bazınıza üstün kıldığı şeyleri temenni etmeyin, istemeyin. Erkekler için kazandıklarından bir nasip vardır ve kadınlar için de kazandıklarından bir nasip vardır. Ve Allah'tan, onun fazlından isteyin. Muhakkak ki Allah her şeyi en iyi bilendir. Ve ana babanın ve yakın akrabaların bıraktıklarından herkese mirasçı kıldık. Ve artık yeminlerinizin bağlandığı kimselere de paylarını verin. Muhakkak ki Allah her şeye şahittir. Erkekler mallarından kadınlar için mehir ve nafaka olarak harcamaları sebebiyle ve Allah'ın onların bir kısmını diğerlerine üstün kılmasından dolayı kadınların üzerinde daha çok kaimdirler. Koruyup gözetici, idare edicidirler. Bu bakımdan salih amel, nefs tezkiyesi yapan kadınlar itaatkardırlar. Allah'ın onların haklarını ve iffetlerini korumasıyla onlar da gaybde kocalarının yokluğunda hem kendilerini hem kocalarının mal ve şerefini koruyucudurlar. İtaatsizliklerinden, baş kaldırmalarından korktuğunuz kadınlara ise önce nasihat ediniz ve sonra da yataklarında yalnız bırakınız. Ve hala itaat etmezlerse onlara vurunuz. Bundan sonra eğer size itaat ederlerse artık onların aleyhine başka bir yol aramayın. Muhakkak ki Allah alidir, yücedir, kebirdir, büyüktür. Ve eğer ikisinin, karı kocanın arasının açılmasından korkarsanız, o takdirde erkeğin ailesinden bir hakem ve kadının ailesinden bir hakem gönderin. İkisi de karı koca arayı düzeltmeyi isterlerse, Allah onların aralarının düzelmesinde onları başarılı kılar, muvaffak eder. Muhakkak ki Allah alimdir, en iyi bilendir, habirdir, haberdar olandır. Ve Allah'a kul olun. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ve ana babaya, akrabaya, yetimlere, miskinlere, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, eşlere, yolda kalmışa ve elinizin altında sahip olduklarınıza, köleye, cariyeye, işçilere ihsanla davranın. Muhakkak ki Allah, kibirli olan ve övünen kimseleri sevmez. Onlar ki cimrilik ederler ve insanlara cimriliği emrederler. Ve Allah'ın kendilerine fazlından verdiği şeyi gizlerler.
ve kâfirler için alçaltıcı azap hazırladık. Ve onlar mallarını insanlara gösteriş için infak ederler. Allah'a ve ahiret gününe, insan ruhunun hayattayken Allah'a ulaştığı sonraki güne inanmazlar. Ve kim şeytanı kendisine yakın arkadaş edinirse, işte bu kötü bir arkadaşlıktır. Ve ne olurdu onlar, Allah'a ve ahiret gününe, ruhun ölümden evvel Allah'a ulaşma gününe iman etselerdi. Ve Allah'ın kendilerine verdiği rızıktan Allah için infak etselerdi, harcasalardı. Ve Allah onları en iyi bilendir. Muhakkak ki Allah zerre kadar zulmetmez. Ve eğer bir iyilik hasene yaparsanız onu kat kat artırır. Ve kendi katından büyük ecir karşılık verir. Artık her ümmetten bir şahit, Resul getirdiğimiz zaman ve seni de onların üzerine şahit olarak getirdiğimiz zaman halleri nasıl olacak? Kafirler ve Resul'e asi olanlar, karşı gelen kimseler, o izin günü, kıyamet günü kendilerinin yerle bir olmalarını temenni ederler. Ve inkar ettikleri hiçbir sözü Allah'tan gizleyemezler. Ey amenu olanlar! Sarhoş iken ne söylediğinizi bilinceye kadar, cünüp iken yolcu olmanız hariç gusül abdesti alıncaya kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hastaysanız veya yolculuktaysanız veya sizden biriniz tuvaletten gelmişse veya kadınlara dokunmuş fakat su bulamamışsanız, o takdirde temiz toprağa teyemmüm edin. Sonra onu yüzlerinize ve ellerinize mesedin, sürün. Muhakkak ki Allah günahları affeden, mağfiret edendir. Kendilerine kitaptan nasip verilenleri görmedin mi? Dalaleti satın alıyorlar ve sizin de yoldan, Allah'ın yolundan sapmanızı, dalalete düşmenizi istiyorlar. Ve sizin düşmanlarınızı en iyi Allah bilir. Ve dost olarak Allah kafidir ve de yardımcı olarak Allah kafidir. Yahudilerden Tevrat'taki kelimelerin konuldukları yerleri değiştirip tahrif edenler, manalarını bozanlar ve dillerini eğip bükerek ve dini yererek işittik ve isyan ettik. İşit, işitmez olası ve rayına, bize bak Yahudi dilinde ahmak diyorlar. Ve eğer onlar işittik ve itaat ettik, işit ve unzur, bize bak deselerdi, elbette kendileri için daha hayırlı ve daha doğru olurdu. Fakat Allah küfürleri sebebiyle onları lanetledi. Artık onların pek azı hariç iman etmezler. Ey kendilerine kitap verilenler! Yanınızdakini, Tevrat'ı ve İncil'i tasdik edici olarak indirdiğimize, Kur'an'a, yüzleri silmemizden, böylece onları arkalarına çevirmemizden önce veya ashab-ı sebti, cumartesi günü yasağını çiğneyenleri lanetlediğimiz gibi onları da lanetlememizden önce iman edin ve Allah'ın emri yapılmıştır, daima yerine gelmiştir. Muhakkak ki Allah ona şirk koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışındaki şeyleri dilediği kimse için bağışlar. Ve kim Allah'a şirk koşarsa, o takdirde büyük bir günah işleyerek iftira etmiştir. Kendi nefslerini temize çıkaranları, tezkiye ettiklerini söyleyenleri görmedin mi? Hayır, öyle değil. Ancak Allah dilediği kişinin nefsini tezkiye eder. Ve onlar hurma çekirdeğinin ince ipliği kadar bile zulüm olunmazlar. Bak, Allah'a nasıl yalanla iftira ediyorlar ve bu ona apaçık bir günah olarak kâfidir. Kitaptan kendilerine pay verilen kimseleri görmedin mi? Cipte, kâhinlere, putlara ve tağuta, insan ve cin şeytanlara inanıyorlar ve inkar eden kimseler için de bunlar iman eden kimselerden daha doğru bir yoldadır diyorlar. İşte onlar Allah'ın lanetledikleridir. Ve Allah kimi lanetlerse artık onun için asla bir yardımcı bulamazsın. Yoksa onların mülkten bir nasibi mi var? Öyle olsaydı insanlara hurma çekirdeğinin oyuğu kadar, zerre kadar bile vermezlerdi. Yoksa onlar Allah'ın fazlından, nimetinden insanlara verdiği şeylere haset mi ediyorlar, çekemiyorlar mı? Oysa biz Hazreti İbrahim ailesine, soyuna kitap ve hikmet vermiştik. Ve onlara büyük mülk verdik.
Artık onlardan kimi ona iman etti ve onlardan kimi de ondan yüz çevirdi, iman etmeyenlere alevli ateş olarak cehennem kafidir. Muhakkak ki ayetlerimizi inkar eden kimseleri yakında ateşe atacağız. Onların dirilerinin her yanışında azabı tatmaları için onları, dirilerini başka dirilerle değiştireceğiz. Muhakkak ki Allah azizdir, hakimdir. Ve amenu olan ve nefsi ıslah edici, nefsi tezkiye edici amel işleyenleri altından nehirler akan cennetlere koyacağız. Onlar orada ebediyen kalacak olanlardır. Onlar için orada temiz eşler vardır ve onları güzel bir gölgeye koyacağız. Muhakkak ki Allah emanetleri sahibine teslim etmenizi ve insanlar arasında hakemlik yaptığınız zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Muhakkak ki Allah onunla size ne güzel öğüt veriyor. Muhakkak ki Allah en iyi işiten ve en iyi görendir. Ey amenu olanlar, iman edenler! Allah'a ve Resul'e ve sizden olan idarecilere emir verme yetkisinin sahiplerine itaat edin. Bundan sonra eğer bir hususta ihtilafa düşerseniz, o takdirde Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız, onu Allah'a ve Resulüne götürün. Bu daha hayırlıdır ve tevil, yorum bakımından en güzelidir. Sana indirilene ve senden önce indirilenlere inandığını zanneden kimseleri görmedin mi? Onu, şeytanı inkar etmekle emrolundukları halde tağutun önünde muhakeme olunmayı istiyorlar. Ve şeytan, onları uzak bir dalaletle saptırmak, dalalete düşürmek istiyor. Ve onlara, Allah'ın indirdiğine, Kur'an'a ve Resul'e gelin denildiği zaman, münafıkların senden yüz çevirerek ayrıldıklarını görürsün. Bundan sonra onlara, elleriyle işlediklerinden dolayı bir musibet geldiği zaman, halleri nasıl olur? Sonra sana gelince, biz sadece iyilik etmek ve aralarını birleştirmek istedik diye, Allah'a yemin ederler. İşte onlar Allah'ın kalplerinde olanı bildiği kişilerdir. Artık onlardan yüz çevir. Onlara vaaz et, nasihat et. Ve onlara kendileri hakkında belagatli, güzel söz söyle. Ve biz hiçbir Resulü Allah'ın izniyle kendilerine itaat edilmesinden başka bir şey için göndermedik. Ve onlar nefslerine zulmettikleri zaman eğer sana gelselerdi, böylece Allah'tan mağfiret dileselerdi ve Resul de onlar için mağfiret dileseydi, mutlaka Allah'ı iki tarafın da tövbelerini, onların tövbesini ve Resul'ün mağfiret talebini kabul eden ve rahmet edici olarak bulurlardı. Artık hayır, Rabbine andolsun ki aralarında çekiştikleri şey hakkında seni hakim tayin edip, sonra da senin verdiğin hükümden dolayı İçlerinde bir sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyetle teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar. Ve eğer onlara nefslerinizi öldürün veya yurtlarınızdan çıkın diye yazsaydık, farz kılsaydık, muhakkak ki onlardan pek azı hariç bunu yapmazlardı. Ve eğer onlar kendilerine öğütleneni yapsalardı, mutlaka bu kendileri için daha hayırlı ve sebatı bakımından imanları daha sağlam olurdu. Ve o zaman biz onlara mutlaka katımızdan büyük ecir verirdik. Ve onları mutlaka sırat-ı mustakime, Allah'a ulaştıran yola iletirdik. Ve kim Allah'a ve Resul'e itaat ederse, o takdirde işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği nebilerle, peygamberlerle ve sıddıklarla ve şehitlerle ve salihlerle beraberdirler. Ve işte onlar ne güzel arkadaştır. İşte bu fazıl, büyük ihsan Allah'tandır. Ve Allah en iyi bilen olarak kafidir. Ey amenu olanlar! Ölmeden önce ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenler! Silahlarınızı alın, artık bölük bölük veya toplu olarak savaşa çıkın. Ve muhakkak ki sizden bazıları mutlaka yavaş davranır, savaşa çıkmakta gecikir. Sonra da
eğer size bir musibet isabet ederse, Allah beni nimetlendirdi de o zaman ben onlarla beraber şehit olmadım derdi.

Bunda ve ey Rabbimiz, halkı zalim olan bu kasabadan bizi çıkar ve katından bir veli ve katından bize bir yardımcı kıl gönder diyen zayıf ve aciz erkekler, kadınlar ve çocuklar için savaşmıyorsunuz. Amenu olanlar Allah'ın yolunda savaşırlar ve kafir olanlarsa tağutun yolunda savaşırlar. O halde şeytanın dostlarıyla savaşın. Muhakkak ki şeytanın hilesi zayıftır. Kendilerine, ellerinizi savaştan çekin, namazı kılın ve zekatı verin denilen kimseleri görmedin mi? Halbuki onların üzerine savaş yazıldığı, farz kılındığı zaman, onlardan bir kısmı düşmanları olan insanlardan Allah'tan korkar gibi veya daha da çok korkarlar ve Rabbimiz niçin üzerimize savaşı farz kıldın? Bizi yakın bir zamana kadar tehir etseydin, geciktirseydin olmaz mıydı? Dediler. De ki, dünya metaı menfaati azdır ve ahiret ise takva sahibi olan kimseler için daha hayırlıdır. Ve siz hurma çekirdeğinin ince lifi kadar, zerre kadar bile zulmedilmezsiniz, haksızlığa uğratılmazsınız. Nerede olursanız olun, ölüm size ulaşır. Hatta sağlam kalelerde olsanız bile. Eğer onlara bir iyilik isabet ederse, bu Allah'tandır derler. Ve eğer onlara bir kötülük isabet ederse, bu sendendir derler. De ki, hepsi Allah'ın katındandır. Artık bu topluluğa ne oluyor ki söz anlamaya yanaşmıyorlar. Sana iyilikten, hasenattan ne isabet ederse, işte o Allah'tandır. Ve sana kötülükten, seyyiattan ne isabet ederse, o takdirde o kendi nefsindendir. Derecat kaybedecek bir şey yapmandan dolayıdır. Ve seni insanlara Resul olarak gönderdik ve şahit olarak Allah yeter. Kim Resul'e itaat ederse, böylece Allah'a itaat etmiş olur. Ve kim yüz çevirirse, o takdirde biz seni onların üzerine muhafız olarak göndermedik. Ve kabul, baş üstüne derler. Sonra senin yanından ayrıldıkları zaman onlardan bir grup senin söylediğinden başka bir şeyi geceleyin gizlice kurarlar ve Allah onların gece neler kurduklarını yazıyor. Artık sen onlardan yüz çevir ve Allah'a tevekkül et, güven ve Allah vekil olarak kafidir. Onlar hala Kur'an'ı tedebbür etmezler, düşünmezler mi? Ve eğer Allah'tan başkasının katından olsaydı, onun içinde mutlaka pek çok ihtilaf bulurlardı. Ve onlara emniyet veya korku haberi geldiği zaman onu açıklarlar, yayarlar. Ve eğer onu, o haberi Resul'e ve kendilerinden olan Ulul Emre iletselerdi, herkese açıklamasalardı, aralarından onun o haberin iç yüzünü araştıracak olanlar mutlaka gerçeği bilirlerdi. Ve Allah'ın fazlı ve rahmeti üzerinize olmasaydı, pek azınız hariç mutlaka şeytana uyardınız. Öyleyse Allah'ın yolunda cihad et. Sen kendi nefsinden başkasıyla sorumlu tutulmazsın. Ve müminleri teşvik et. Umulur ki Allah o kafirlerin kuvvet ve saldırısını üzerinizden çeker. Ve Allah güç olarak daha güçlü ve cezası daha şiddetlidir. Kim güzel bir şefaatle iyilik yapılmasına yardım ederse, ondan o iyilikten onun bir nasibi olur. Ve kim kötü bir şefaatle günah işlenmesine yardım ederse, onun da ondan o şerden bir payı olur. Ve Allah her şeye mukayyet olandır, gözeten, karşılığını verendir. Ve bir selamla selamlandığınız zaman, o takdirde siz ondan daha güzeliyle selam verin veya onu aynen iade edin. Muhakkak ki Allah her şeyi en iyi hesap edendir. Allah ki ondan başka ilah yoktur. Sizi hakkında şüphe olmayan kıyamet gününde mutlaka bir araya toplayacaktır. Ve Allah'tan daha doğru sözlü kim vardır? Öyleyse size ne oluyor ki münafıklar hakkında iki grup oldunuz? Ve Allah onları kazandıkları negatif dereceler sebebiyle tersine çevirdi
küfre

0: döndürdü.
1: Allah'ın dalalete düşürdüğü kimseyi siz hidayete erdirmek mi istiyorsunuz? Ve Allah kimi dalalette düşürürse artık sen onun için asla bir yol bulamazsın. Onlar kendileri gibi inkar etmenizi, kafir olmanızı ve böylece onlarla bir, aynı seviyede olmanızı istediler. Artık Allah'ın yolunda hicret edinceye kadar onlardan dost edinmeyin. Bundan sonra eğer yüz çevirirlerse, o takdirde onları nerede bulursanız yakalayın ve onları öldürün. Ve onlardan dost ve yardımcı edinmeyin. Sizinle aralarında anlaşma bulunan bir kavme sığınanlar veya sizinle savaşmaktan veya kendi kavimleriyle savaşmaktan göğüsleri daralmış olarak size gelenler hariç. Onları öldürmeyin. Ve şayet Allah dileseydi, elbette onları sizin üzerinize musallat ederdi. O zaman sizinle mutlaka savaşırlardı. O halde eğer sizden uzak durur, geri çekilir, artık sizinle savaşmazlarsa ve size barış teklif ederlerse, o takdirde Allah onların üzerine saldırmanız için size bir yol kılmadı. Sizden ve kendi kavimlerinden emin olmak isteyen başkalarını da bulacaksınız. Fakat fitneye her çağrılışlarında ona geri döndüler. Şayet bundan sonra sizden uzak durmazlar, barış teklif etmezler, ellerini sizden çekmezlerse, o takdirde onları nerede bulursanız yakalayın ve öldürün. Ve işte size onların üzerine saldırmanız için apaçık yetki verdik.''

Ve bir müminin bir mümini öldürmesi hata ile olması hariç olamaz, caiz değildir. Ve kim bir mümini bir hata sonucu öldürürse, o zaman bir mümin köle azat etmesi ve ölenin ailesine bir diyet teslim edilmiş olması gerekir. Ancak onların o diyeti sadaka olarak bağışlamaları hariç. Fakat o hata ile öldüren, eğer size düşman bir kavimden olup ve o müminse, o takdirde bir mümin köle azat etmesi gerekir. Ve eğer sizinle arasında anlaşma bulunan bir kavimdense, o zaman ölenin ailesine teslim edilmiş bir diyet ve bir mümin köle azat etmesi gerekir. Fakat bunları yapmaya imkan bulamayan kimse ise, o takdirde tövbesinin Allah tarafından kabulü için ard arda 2 ay oruç tutsun. Ve Allah en iyi bilendir, en iyi hüküm verendir. Ve kim bir mümini taammüden, kastederek öldürürse, o takdirde onun cezası içinde ebediyen kalacağı cehennemdir ve Allah ona gazap etmiş ve ona lanet etmiştir. Ve Allah onun için büyük azap hazırlamıştır. Ey amenu olanlar! Allah'ın yolunda savaşmak üzere sefere çıktığınız zaman artık mümini kafirden ayırt etmek için iyice araştırıp açığa çıkarın. Ve size selam verip teslim olan kimseye dünya hayatının geçici metaını çıkarını isteyerek sen mümin değilsin demeyin. Oysa Allah'ın katında ganimet çoktur. Daha önce siz de öyleydiniz. O zaman Allah lütufta bulunup sizin üzerinize nimet verdi. O halde iyice araştırıp açığa çıkarın. Muhakkak ki Allah yaptığınız şeylerden haberdardır. Özür sahibi olmayan müminlerden savaşa gitmeyip oturanlarla Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenler bir eşit değildir. Allah mallarıyla ve canlarıyla cihad edenleri derece bakımından oturanların üstünde faziletli kıldı. Ve Allah hepsine hüsnayı vaat etti. Ve Allah mücahitleri oturup kalanlar üzerine büyük ecirle üstün kıldı. Mücahitler için ondan Allah tarafından dereceler, mağfiret ve rahmet vardır. Ve Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Muhakkak ki melekler kendi nefslerine zulmedenleri öldürürken, siz nerede, ne işteydiniz dediler. Onlar da biz yeryüzünde zayıf, güçsüz kimselerdik dediler. Melekler, Allah'ın arzı yeryüzü geniş değil miydi? Öyleyse oraya hicret etseydiniz dediler. İşte onlar, onların varacağı yer cehennemdir. Ve o kötü bir varış yeridir. Ancak erkeklerden, kadınlardan ve çocuklardan hiçbir çareye gücü yetmeyen, hicret için bir yola ulaşamayan, zayıf, güçsüz olanlar hariç. İşte onları Allah'ın affetmesi umulur. Ve Allah affedendir, mağfiret edendir. Ve kim Allah yolunda hicret, göç ederse, yeryüzünde göç edilecek birçok geniş yer bulur. Ve kim Allah ve onun elçisine hicret etmek için evinden çıkar, sonra da kendisine ölüm yetişirse, artık onun ecri, mükafatı Allah'a ait olmuştur. Ve Allah gafurdur, rahimdir. Ve yeryüzünde sefere çıktığınız zaman, kafirlerin size kötülük edeceklerinden korkarsanız, o takdirde namazdan kısaltmanızda size bir günah yoktur. Muhakkak ki kafirler sizin için apaçık düşmandır.

Ve sen onların arasında olduğun zaman onlara namazı ikame ettiğin kıldırdığın takdirde öyle ki onların bir kısmı seninle beraber ayakta namaza dursun ve silahlarını da alsınlar. Böylece diğerleri secde ettikleri zaman sizin arkanızda olsunlar ki düşman bir kısmınızın nöbette olduğunu sansın, görsün. Ve namaz kılmamış olan grup da gelsin, bu şekilde seninle beraber namazlarını kılsınlar. Koruma tedbirlerini ve silahlarını da alsınlar. Kafirler, silahlarınızdan ve mühimmatınızdan, savaş teçhizatınızdan gaflette olmanızı ve böylece sizin üzerinize tek bir hamleyle baskın yapmayı isterler. Ve yağmur sebebiyle size bir güçlük olduysa veya hasta olduysanız, silahlarınızı çıkarmanızda size bir günah yoktur. Ve korunma tedbirlerinizi de alın. Muhakkak ki Allah kafirler için alçaltıcı azap hazırlamıştır. Böylece namazı bitirdiğiniz zaman, artık ayaktayken, otururken ve yanüstüyken, yatarken devamlı Allah'ı zikredin. Daha sonra güvenliğe kavuştuğunuz zaman namazı erkanıyla kılın. Muhakkak ki namaz, müminlerin üzerine vakitleri belirlenmiş bir farz olmuştur. Ve düşmanınız olan kavmi aramakta gevşeklik göstermeyin. Ayrıca eğer siz acı çekiyorsanız, mutlaka onlar da sizin acı çektiğiniz gibi acı çekiyorlar. Ve siz onların ümit etmedikleri şeyleri Allah'tan ümit ediyorsunuz. Ve Allah en iyi bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Muhakkak ki insanlar arasında Allah'ın sana gösterdiği şekilde hükmetmen için biz sana kitabı hak olarak indirdik. Ve ihanet edenlere taraftar olma ve Allah'tan mağfiret dile. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Ve kendilerine ihanet edenlerden yana mücadele etme. Muhakkak ki Allah ihanette ısrar eden günahkarları sevmez. Onlar insanlardan gizlerler ama Allah'tan gizleyemezler. Onlar Allah'ın razı olmayacağı sözlerle geceleyin gizlice düzen kurarlarken o Allah onlarla beraberdir. Allah onların yaptıkları şeyi, amellerini kuşatandır. İşte siz böylesiniz. Dünya hayatında onlardan yana mücadele ettiniz. Fakat kıyamet günü onlardan yana kim Allah'la mücadele edecek veya kim onlara vekil olacak? Ve kim kötülük yapar veya nefsine zulmeder, sonra da Allah'tan mağfiret dilerse, Allah'ı mağfiret edici ve rahmet edici olarak bulur. Ve kim bir günah kazanırsa, o takdirde onu sadece kendi nefsine negatif derece olarak kazanır. Ve Allah alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ve kim hata yaparak veya bir suç işleyerek günah kazanır, sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa, o takdirde o iftirayı ve apaçık bir günahı yüklenmiş olur. Ve eğer Allah'ın fazlı ve rahmeti senin üzerine olmasaydı, onlardan bir grup mutlaka seni saptırmaya kastedecekti. Ve onlar kendilerinden başkasını saptıramazlar. Ve sana hiçbir şeyle zarar veremezler. Ve Allah sana kitabı ve hikmeti indirdi. Ve sana bilmediğin şeyleri öğretti. Ve Allah'ın senin üzerindeki fazlı çok büyüktür. Onların gizli konuşmalarının çoğunda hayır yoktur. Ancak sadaka vermeyi veya iyilik yapmayı veya insanların arasını düzeltmeyi emreden kimsenin konuşması hariç. Ve kim Allah rızasını istemek için bunları yaparsa, o takdirde ona büyük mükafat vereceğiz. Ve kim kendisine hidayet beyan edildikten, açıklandıktan sonra Resul'e muhalefet ederse ve müminlerin yolunun dışında bir yola tabi olursa, onu döndüğü yola çeviririz ve onu cehenneme yaslarız. Ve o ne kötü varış yeridir. Muhakkak ki Allah kendisine şirk koşulmasını affetmez. Bunun dışındaki şeylerse dilediği kimse için mağfiret eder. Ve kim Allah'a şirk koşarsa o takdirde o uzak bir dalaletle sapmıştır.
Onlar ancak ondan, Allah'tan başka dişilere, dişi olarak isimlendirdikleri putlara taparlar. Ve ancak isyankar şeytanı çağırırlar, dua ederler. Allah ona, şeytana lanet etti ve şeytan şöyle dedi: ben mutlaka senin kullarından belli bir nasip edineceğim. Ve onları mutlaka dalalette bırakacağım. Ve onları mutlaka emaniyeye, kuruntuya düşüreceğim ve mutlaka onlara emredeceğim. Böylece onlar mutlaka davarların kulaklarını kesecekler ve onlara emredeceğim. Öyle ki mutlaka Allah'ın yarattığını değiştirecekler. Ve kim Allah'tan başka şeytanı dost edinirse artık o apaçık bir hüsranla hüsrana uğramıştır. Şeytan onlara vaat eder ve onları emaniyeye, kuruntuya düşürür. Ve şeytan onlara aldatmaktan başka bir şey vaat etmez. İşte onların barınacakları yer cehennemdir. Ve oradan kaçacak bir yer bulamazlar. Ve âmenû olup nefsi ıslah edici, nefsi tezkiye edici salih amel işleyenleri altından nehirler akan cennetlere koyacağız. Onlar orada ebediyen kalacak olanlardır. Allah'ın vaadi haktır, gerçektir. Ve Allah'tan daha doğru sözlü kim vardır? Sizin emaniyenizle ve kitap ehlinin emaniyesiyle değil, kim kötülük yaparsa sadece onunla cezalandırılır. Ve kendisi için Allah'tan başka bir veli ve bir yardımcı bulamaz. Ve erkeklerden veya kadınlardan mümin olarak kim salih amel, nefs tezkiyesi yaparsa, o takdirde işte onlar cennete girerler ve onlara hurma çekirdeğinin oyuğu kadar, zerre kadar, hurma çekirdeğinin lifi kadar bile zulmedilmez. Ve Hanif olarak Hazreti İbrahim'in dinine tabi olmuş ve vecihini, fizik vücudunu Allah'a teslim ederek muhsin olan kimseden dinen daha ahsen kim vardır? Ve Allah Hazreti İbrahim'i dost edindi. Ve göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Ve Allah ilmiyle ve rahmetiyle her şeyi kuşatandır. Ve kadınlar hakkında senden fetva istiyorlar. De ki, Allah onlar için yazılmış, farz kılınmış olduğu halde onlara vermediğiniz haklar ve kendilerini nikahlamak istediğiniz yetim kızlar ve çocuklardan aciz olanlar hakkında yetimlere adaletle davranmanız konusunda kitapta size tilavet edilmekte olanlarla, ayetlerle size fetva veriyor. Ve hayır olarak ne yaparsanız, o takdirde muhakkak ki Allah onu en iyi bilendir. Ve şayet bir kadın kocasının ilgisizliğinden veya ondan yüz çevirmesinden korkarsa, artık ikisinin arasında sulh, anlaşma yapılarak ıslah edilmesinde, uzlaşmasında, onların ikisine de bir günah yoktur. Ve sulh, anlaşma daha hayırlıdır. Nefsler cimriliğe, kıskançlığa ve hırsa hazır kılınmıştır, meyilli yaratılmıştır. Ve eğer ihsanla davranır ve takva sahibi olursanız, o takdirde muhakkak ki Allah yaptıklarınızdan haberdar olandır. Ve kadınlar arasında adaleti sağlamaya gayret etseniz bile asla güç yetiremezsiniz. O halde birine tamamen meyledip, ilgi gösterip, böylece diğerini muallakta, boşta gibi terk etmeyin. Ve eğer arayı düzeltir ve takva sahibi olursanız, o takdirde muhakkak ki Allah gafurdur ve rahimdir. Ve eğer ayrılırlarsa, Allah kendi genişliğinden, bol nimetinden, rızık ve ihsanıyla hepsini gani kılar, muhtaç etmez. Ve Allah vasidir, rahmeti, lütfu, keremi geniştir, her şeyi ilmiyle kuşatandır, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ve göklerde ve yeryüzünde olanlar her şey Allah'ındır. Ve andolsun ki biz, sizden önce kitap verilenlere de, sizlere de Allah'a karşı takva sahibi olmalarını vasiyet ettik, farz kıldık. Ve eğer siz inkar ederseniz bile, muhakkak ki göklerde ve yeryüzünde olanlar her şey Allah'ındır. Ve Allah ganidir, hiçbir şeye ihtiyacı yoktur, hamiddir, övgü ve hamde layık olandır.
Ve göklerde ve yeryüzünde olanlar her şey Allah'ındır. Ve Allah vekil olarak yeter. Eğer o Allah dilerse ey insanlar, sizi giderir, helak eder ve başkalarını getirir. Ve Allah buna kadirdir. Kişi sadece dünya sevabını, nimetini istese, dünya malını ganimet almak için savaşsa bile, dünya sevabı da eğer Allah'ın rızasını da dilerse, ahiret sevabı da nimeti de Allah'ın katındadır. Ve Allah semidir, en iyi işitendir, basirdir, en iyi görendir. Ey amenu olanlar! Kendinize, anne ve babanıza ve yakınlarınıza bile olsa, zengin veya fakir de olsalar, Allah için adaleti yerine getiren şahitler olun. Oysa Allah ikisine de daha yakındır. Adaletli davranmak için artık hevanıza, nefsinize uymayın. Ve eğer dilinizi eğip bükerseniz, sözü değiştirirseniz veya haktan, adaletten yüz çevirirseniz, o takdirde muhakkak ki Allah yaptıklarınızdan haberdar olandır. Ey amenu olanlar! Allah'a ve onun Resulüne ve Resulüne indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. Ve kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, Resullerini ve yevmil ahiri, sonraki ahir gününü inkar ederse, o takdirde uzak bir dalaletle sapmış olur. Muhakkak ki onlar amenu oldular, sonra inkar ettiler. Sonra yine amenu oldular, sonra inkar ettiler. Daha sonra da küfürlerini artırdılar. Allah onları mağfiret edecek değildir ve onları yola, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime hidayet edecek değildir. Münafıklara onlar için elim azap olduğunu müjdele. Onlar ki müminlerden başka kafirleri dost edinirler. İzzeti onların yanında mı arıyorlar? Oysa muhakkak ki izzet tamamen Allah'a aittir. Ve o Allah kitapta, Kur'an'da size şöyle indirmişti. Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman artık ondan başka bir söze dalıncaya kadar onlarla beraber oturmayın. Aksi takdirde eğer onlarla beraber oturursanız mutlaka siz de onlar gibi olursunuz. Muhakkak ki Allah münafıkların ve kafirlerin hepsini cehennemde toplayacak olandır. Onlar sizi gözlüyorlar. Öyle ki eğer size Allah'tan bir fetih zafer olunca biz sizinle beraber olmadık mı derlerdi. Ve şayet kafirlerin zaferden bir nasibi olduysa o zaman da biz sizin üzerinize siper olmadık mı ve size müminlerden gelecek olana mani olmadık mı derlerdi. Artık Allah kıyamet günü sizin aranızda hükmedecektir. Ve Allah kafirlere, müminlere karşı asla bir yol açacak değildir. Muhakkak ki münafıklar Allah'a hile yaparlar. Oysa o Allah onlara hile yapandır. Ve onlar namaza kalktıkları zaman üşenerek kalkarlar, insanlara gösteriş yaparlar. Ve Allah'ı pek az zikrederler. Onlar bunların küfürle imanın arasında bocalayıp duranlardır. Ne bunlarla ve ne de onlarla olurlar. Ve Allah kimi dalalette bırakırsa artık sen onun için asla bir yol bulamazsın. Onları asla Allah'a ulaştıracak olan sırat-ı müstakime ulaştıramazsın. Ey amenu olanlar! Ölmeden önce ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenler! Müminlerden başkasını, kafirleri dost edinmeyin. Kendi aleyhinize Allah'a apaçık bir delil kılmak mı istiyorsunuz? Muhakkak ki münafıklar ateşin en aşağı tabakasındadırlar ve onlar için asla bir yardımcı bulamazsın. Tövbe edenler ve nefsini ıslah edenler, nefs tezkiyesi yapanlar, Allah'a sarılanlar ve dinlerini Allah için halis kılanlar hariç. İşte onlar müminlerle beraberdirler. Ve Allah yakında müminlere büyük ecir, mükafat verecektir. Eğer siz şükrederseniz ve amenu olursanız, yaşarken Allah'a ulaşmayı dilerseniz ve mürşidinize ulaşıp tabi olursanız, böylece kalbinizin içine iman yazılıp mümin olursanız, Allah size azap etmez. Ve Allah şakirdir, şükrün karşılığını verendir, alimdir,
en iyi bilendir.

mutluluk, Allah-u Teala'nın sizi ulaştırmak istediği temel hedef. Acaba şu dünyada benden daha mutsuz insan var mıdır diyen kimse, ona sesleniyorum. Başkaları seni mutsuz ettiği için mutsuz değilsin. Sen kendinden mesulsün ve mutlu olamıyorsan arkasında başkaları yok. Sen varsın.

Öyleyse çok zor şeylerden bahsedeceğimi zannediyorsan büyük bir yanılgı içindesin. Sana ben diyeceğim ki şimdi, ey benim aziz kardeşim, ey mutsuz insan. Sadece bir tek şey istiyor Allah Teala senden. Allah'a ulaşmayı dilemeni istiyor.

Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah derhal o kişiye namazı sevdirir, zikri sevdirir, mürşidi sevdirir, tasavvufu yaşayanları sevdirir ve o kişi kendisini ve Allah'ı sevenlerin içinde bir güzelliği yaşamaya başlar. Allah'a ulaşmayı ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemek, sizi her konuda kurtuluşa ulaştıracak olan, Allah'ın cennetine mutlaka ulaştıracak olan, büyüden, hiddamdan kurtaracak olan, hüzünden kurtaracak olan, huzursuzluktan kurtaracak olan yegane anahtar, o anahtar sizde, bizde değil. O anahtar sizin bir talep sahibi olmanızdır. Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. Dileyin, gerisini biz temin ederiz.

Dikkat edin ki hükmümüz sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerlidir. Öyleyse bu söylediklerimi dikkatle dinlediyseniz anahtarın sizde olduğunu göreceksiniz.

Öyleyse bir insan 3. basamakta Allah'a ulaşmayı diler, 14. basamakta mürşidine ulaşır ve tabi olur. Tabi olduğu andan itibaren o kişiye hitam yapılamaz, o kişiye büyü yapılamaz. Yapılırsa ne olur? Yapılırsa büyü o kişiye tesir etmez. Allah onu kesin şekilde onun üzerine gönderdiği muhafızla önlüyor. Şeytanın sultanlığı Allah'ın dostlarına geçerli değildir. Onların hepsi başlarının üzerinde onun sultanlığını sıfırlayacak olan ondan daha güçlü bir ruh taşırlar. O devrin imamının ruhudur. Öyleyse devrin imamının ruhunun pozitif cereyanı şeytanın negatif cereyanından her zaman daha ötededir. Sözlerimize dikkatle bakın. Hangi güvenle söylüyoruz bunu? Allah'a olan güvenimizle söylüyoruz. Sözlerimiz kesin mi? Deneyen bilir. Öyleyse şeytan sebebiyle mutsuz olan, huzursuz olan, kendilerine büyü yapılmış olanlar, korkmayın. Ama anahtarın da başka birisinde olduğunu zannetmeyin. Siz Allah'a ulaşmayı dinemedikçe biz size yardım edemeyiz. Anahtar evvela sizde, siz Allah'ı dileyeceksiniz. Dilediğiniz andan itibaren biz size gerekli yardımı hemen ulaştırırız. Ne büyü ne hüddam üzerinizde bir tesir oluşturamaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi mutsuzluğa imzasını atmış olan kişidir. Bu dünya hayatında da, cehennemde de. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutluluğa imzasını atmış kişidir. Bu dünyada da, cennette de. Öyleyse neden bahsediyoruz? Allah'ın reçetesinden bahsediyoruz. Biz onun doktoruyuz. Kim mutsuzsa o mutsuz olanları bizim sözümüz. Biz sizi mutsuzluktan kurtaracak olanız. Ama anahtar ancak siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz bize ulaşır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişilerden hiçbirisi bizden Allah'ın manevi yardımını alamaz. Şeytandan şeytanın zulmani güçlerini alır ve ömrünü devamlı huzursuzlukla geçirir. Öyleyse sığınağın altına girmek isteyenler mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetinde olanlardır. Özellikle şeytanın zulmüne uğrayanlara sesleniyorum. Anladınız mı Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini? Sadece bir dileğinizle şeytanın bütün zulmani ilimlerinin tesirsiz kılındığı bir ortama alıyor sizi. Hem de Allah'ın bütün ibadetlerini Allah sevdirerek kendisine ulaştırıncaya kadar siz mutlak bir emniyet altında yolculuğunuzu yapıyorsunuz. Yaptıran siz değilsiniz, Allah.

0: الفاتحة.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

Selamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir Kur'an tefsiri dersinde daha inşallah birlikteyiz. Ashab suresinin 17. ayet-i kerimesiyle inşallah başlıyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul men zellezi ya simukum minallahi in erade bikum su'en ev erade bikum rahme ve la yecudune lehum min dunillahi veliyen ve la nasira. Kul de ki, men zellezi, o kimse kimdir? Ya sümukum, sizi koruyacak. Minallahi, Allah'tan. İn eğer, erade isterse, dilerse, bikum, sizin için suen, kötülük, ev veya erade bikum, sizin için isterse dilerse rahmeten, bir rahmet. Ve la yecudune, ve bulamazlar bilehum, onlar için min dunillahi, Allah'tan başka veliyen, veli, dost. Ve la yoktur nasiren, bir kurtarıcı, yardımcı. Şöyle oluyor netice. De ki, eğer Allah sizin için bir kötülük dilerse, sizi Allah'tan kim korur? Yani koruyabilir. Veya sizin için rahmet dilese, Allah'tan başka kendinize dost ve yardımcı bulamazsınız.

Allah sizin için bir kötülük dilese, sizi Allah'tan kim korur, koruyabilir? Veya sizin için rahmet dilese, Allah'tan başka kendinize dost ve yardımcı bulamazsınız.

Allah'tan başka kendilerine dost ve yardımcı bulamazlar. Öyleyse Allah velidir, dosttur, nasirdir, yardımcıdır. Ne ölçüde hak ederseniz Allah o ölçüde size yardımcı olur. Allah ile olan ilişkilerinizde onun yardımını istiyorsanız Allah'ın liyakat kanunlarını hiç unutmayacaksınız. Neye layıksanız sadece onu alırsınız. Liyakatinizin ötesinde Allah Teala'nın bir şey vermesi onun kanunlarına aykırıdır. Liyakatinizi arttırmak isterseniz ondan talepte bulunursunuz. Liyakatinizi arttırır ve daha sonraki yardımlarını onun üzerine bina eder. Ama layık olmadığınız bir şeyi Allah Teala'dan isteyebilirsiniz, yalnız alamazsınız. Allah'ın size bütün sunuşları, takdimleri hep sizin liyakatiniz ölçüsündedir. Onun için İslam'ın temel özelliği liyakatin arttırılmasıdır. Bu sebeple 7 tane safa vardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi hiçbir liyakat seviyesinin sahibi olamaz. Diledikten sonra harekete geçen Allah Teala o kişiye furkanlar vererek, günahlarını örterek o kişiyi mürşide ulaşmak üzere hazır hale getirir. Kişi mürşidine ulaşma liyakatini gösterince mürşidine ulaştırır. Ondan sonra bu liyakati o kişinin talebi üzerine zaten Allah ona kazandırır. Yani namaz kılmayı, oruç tutmayı, zikretmeyi Allah sevdirir kişiye. Ve kişiyi mürşidine ulaştıran da Allah'tır. Mürşid sevgisi veren de Allah'tır. Tabiyetten sonra ona zikir sevgisi ve hedefe ulaşma konusundaki gayreti veren gene Allah'tır. Ama kişinin liyakati Allah Teala tarafından oluşturulan liyakati onun taleplerine paralel bir gelişme gösterir. Kişi bir hedef sahibi ise, bu konuda gayretin sahibi ise hedef ve gayretin sahibi olmak onu mutlaka Allah Teala tarafından liyakat sahibi kılacaktır. Ve böylece Allah o kişiye yardımcı olur, ona liyakat kazandırmada ve daha üst kademelere onu ulaştırmada. Liyakata paralel olarak Allah Teala o kişiye devamlı yardımda bulunacaktır, nüsrette bulunacaktır ve onu daha üst kademelere layık hale getirecektir. Ahzab suresinin 18. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Kat ya le mullahu hul mu av ve kine minkum vel kailine li ihvanihim. Helumme ileyna

Voilà, yetu nel be se illa kalila. Kat andolsun ki ya'lemullahul Allah bilir el muavvikine alıkoyanları mani olanları minkum sizden vel kailine ve diyenleri li için ihvanihim kardeşleri için li için ihvanihim kardeşleri helümme helümme gelin buyurun ileyna bize vela yetu ne ve gelmezler vela yetu nel ve gelmezler el behse harbe savaşa illa dışında kalilen azı sizden muavvik olanları yani peygambere yardıma mani olanları ve kardeşlerine haydi ondan ayrılın bize gelin diyenleri Allah kesinlikle biliyordu.

muavin olanları, yani yardıma engel olanları. Allah kesinlikle biliyordu.

Yani Allah-u Teala'nın oradaki anlaşmazlıkların hepsinde onların işlerinden geçen her şeyi bildiği ve Kur'an-ı Kerim'e aktardığı gerçeğiyle karşı karşıyayız. Ve Ashab Suresi'nin 19. ayet-i kerimesi Bismillahirrahmanirrahim. Eşihaten aleykum fe iza ca'el havfü re'eytehum yenzurune ileyke teduru ayanuhum kellezi

Yuşa aleyhi minel mevt ve iza zehebel havfu selekukum bi elsinetin hidadin eşihaten alel hayr la ike lem yu'minu fe ahva tallahu amalehum ve kâne zalike alallahi yesîrâ.

kelimelere geliyoruz. Eşihreten, cimri ve bencildirler. Aleyküm size, sizin üzerinize. Fe izâ o zaman câe. Câel geldiği. El havfü korku. Rey dövüm onları görürsün. Yenzürüne bakarken ileyke sana teduru dönerek ayunuhum gözleri kellezi onun gibi yuşa bayılmış baygın aleyhi onun üzerine minel mevti ölümden fe izâ zehebet gittiği zaman gidince el havfü korku sele kukum sizi incitirler bir elsinetin dilleriyle hidadin keskin eşihaten düşkün hırslı alel hayrı hayra karşı ulaike işte onlar lem yuminu inanmazlar iman etmezler ve o zaman ahbetallahu Allah boşa çıkarmıştır amalihim amellerini ve kâne ve olur zalike işte bu alallahi Allah'a yesiren yesiren pek kolay size karşı cimridirler fakat korku gelince ölümden dolayı üstüne baygınlık çökmüş kimse gibi gözleri dönmüş olarak sana baktıklarını görürsün. Hayra karşı keskin dilleriyle yani yaralayıcı sözlerle sizi incitirler. İşte onlar mümin değildirler. Bu sebeple Allah onların amellerini heba etti. Yok etti. Ve işte bu Allah'a göre çok kolay oldu.

Burada Allah-u Teala münafıklardan bahsediyor. E tabi münafıklar da sahabenin arasında görünüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in saflarında savaşa iştirak ediyorlar. Ama Allah'a karşı iman sahibi olmadıkları için, Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için savaş onlar için onları ölüme götürebilecek olan bir vasıta sadece. Ve korkuyorlar. Allah Teala da burada onu anlatıyor. O insanların korkularını, korku sebebini asıl Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i ve etrafındakileri nasıl incittiklerini ifade ediyor Allah Teala. Ve 20. ayet-i kerime. Yese bu nel ahzabe lem yeshebu ve in ye til ahzabu yuveddu lev ennehum ba'dune fil a'rabi es'el lune an enba'ikum velev kanu fikum ma katelu illa kalila. Yasebunel yahsebune el ahzabe birlikler lem yesebune

gitmedi. Ve in ve eğer yetil gelse el ahsabu birlikler yeveddü istiyorlardı, arzu ediyorlardı. Lev şayet ennühüm muhakkak ki onlar ba'dune ortaya çıkmasını fiil Arabi Araplar içinde yes'ulüne sormak an enbaikum haberlerinizden ve levkâni bir olsalardı fiküm sizin içinizde

Demek ki sahabenin içinde münafıklar aslında bir düşman gibi davranıyorlar. Bu birliğin içinde olmakla beraber korkuyorlar. Ötekileri kendilerinden üstün görüyorlar. Savaşmak istemiyorlar, ölmek istemiyorlar Allah yolunda. Sahabe ile münafıklar arasında ne kadar büyük bir farklılığın var olduğunu söylüyor Allah Teala. Ve 21. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor: "Lekat kane lekum bismillahirrahmanirrahim. Lekat kane lekum fi resulillahi usvetun hasenetun limen kâne yercullâhe vel yevmel âhire ve zekerallâhe kesîrâ." Lekat andolsun ki kâne olur.

olur, vardır. Lekum, sizin için, fi Resulullah, Allah'ın Resulünde, usvetin, örnek, hasenetin en güzel. Limen, kimseler için, kâne olan, yercullâhe,

Allah'a ulaşmayı dileyenler ve ahiret gününü dileyenler. Yani Allah'a ulaşma gününü dileyenler. Ve zekerallahı ve Allah'ı zikredenler kesilen çok. Andolsun ki Allah'a

Allah'a ve ahiret gününe yani Allah'laşma gününe ulaşmayı dileyen ve Allah'ı çok zikreden kimseler için Allah'ın Resulü'nde güzel bir örnek vardır.

Andolsun ki sizin için ve Allah'a ve ahiret gününe, yani Allah'a ulaşma gününe ulaşmayı dileyen ve Allah'ı çok zikreden kimseler için Allah'ın Resulü'nde güzel bir örnek vardır. Burada Allah Teala yercullah ediyor. Allah'a ulaşmayı dilemek demek. Allah Teala Yunus Suresi'nin 7 ve 8. ayetlerinde diyor ki innellezine la yercune likaina, onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Böyle başlıyor ayet-i kerime. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Gidecekleri yer kazandıkları dereceleri itibariyle ateştir. İnnellezîne lâ yercûne nikâhine diyor. Onlar bize mülâki olmayı dilemezler. Burada da Allah'a dönmeyi, Allah'a ulaşmayı dilemek oluyor yercullâhe.

Allah'a ulaşmayı dileyenler ve Allah'a ulaşma gününü dileyenler. Bir de peygamberimizdeki örnek çok zikirle ifade ediliyor. 22. ayet-i kerimeye ulaşıyoruz. Ashab suresinin Bismillahirrahmanirrahim. Ve lemma re'el mu'minune nel ahzabe kalu haza ma ve'a denallahu ve resuluhu ve sadakallahu ve resuluhu ve ma zadehum illa imanen ve teslima. Ve lemma ve o zaman re'el, re'e gördükleri. El mu'minunel

müminler, el ashabe birlikler. Kalu dediler. Haza bu ma vaadenallahi, Allah'ın vaad ettiği şey. Ve Resulü

ve onun Resulü. Ve sadakallahu, ve Allah doğru söylemiştir ve Resulü. Ve Resulü.

وَمَا زَادَهُمْ ve arttırdı. Onların illa yalnızca imanen imanlarını, sadece imanen imanlarını ve teslimen teslimiyet imanen imanları ve teslimen teslimiyetleri. Müminler düşman birliklerini gördükleri zaman bu zafer Allah'ın ve onun Resulü'nün vaat ettiği şey. Allah ve onun Resulü doğru söyledi. Dediler. Ve bu onların sadece imanlarını ve teslimiyetlerini arttırdı. İki gruptan bahsediyor Allah Teala. Evvelki ayetlerde sahabeyle birlikte bulunan münafıklardan bahsediyordu. Şimdi ise sahabeden bahsediyor. Aynı şeyleri görüyorlar. Birileri ölümden korkuyor ve korkuları artıyor. Gözleri yuvalarından çıkmış gibi baygın bakıyor. Ama müminler Allah'a ulaşmayı dileyen sahabe o noktadan itibaren mümin olmuşlardır. Onlar düşman birliklerini gördükleri zaman bu yani zafer Allah'ın ve onun Resulü'nün vaat ettiği şey. Allah ve onun Resulü doğru söyledi dediler. Ve bu yani düşman birliklerini görmek onların sadece imanlarını ve teslimiyetlerini arttırdı. Yani düşman karşısında hiçbir negatif düşüncenin sahibi olmadılar diyor Allah Teala. Ve Ahzab suresinin 23. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Minel mu'minine ricalun sadaku ma ahedullahe aleyh fe minhum men kada nahbehu ve minhum men yente ziru ve ma beddelu tebdila minel müminine müminlerden ricalün adam, erkek sadaku, sadık kaldılar ma ahdullahe Allah ile olan ahdleri

aleyhi, onun üzerine ona, fe böylece minhum, onlardan, men, kim, kimse, kada oldu, vuku buldu, nahbehu, onun adağı, neziri, sözü. Ve minhum, ve onlardan, men, kim, kimse, yenteziru, intizar ediyorlar, bekliyorlar. Ve ma beddülü, ve değiştirmediler. Tebdilen, değiştirme. Müminlerden bir kısım erkekler, Allah'a yaptıkları ahde, savaşta şehit oluncaya kadar sebat edeceklerine dair verdikleri söze sadık kaldılar. Müminlerden bir kısım erkekler, Allah'a yaptıkları ahde, savaşta şehit oluncaya kadar sebat edeceklerine dair verdikleri söze sadık kaldılar. Böylece onlardan bir kısmı verdiği sözü yerine getirdi. Yani şehit oldu. Bir kısmı da şehit olmayı bekliyorlar. Bir kısmı da bekliyorlar. Yani şehit olmayı bekliyorlar. Gene sözlerine sadık kalmışlar. Müminler iki kısımda mütalaa ediliyor burada. Allah'a ulaşmayı dileyenler müminler olarak vasıflandırılıyor. İki gruba ayrılıyor. Birinci grup, Allah'a söz vermişler. Şehit oluncaya kadar savaşacaklar. Savaşmışlar ve şehit olmuşlar. İkinci grup da Allah-u Teala'ya söz vermişler şehit olacaklarına dair. Onlar da savaşmışlar ama şehit olmamışlar. Yani kendilerine düşen vazifeyi bir hakkın yerine getirmişler ama şehit olmaları söz konusu olmamış. Yani düşman yenilgiye uğramış, onlar da hayatta kalmışlar. Evet. Bundan sonraki savaşta şehit olmayı bekliyorlar. Çünkü onlar için şehit olmak en büyük şeref. Peygamberlerle ve Resullerle birlikte adın cennetine girecekler. Şehitler için Allah-u Teala'nın sözü var. Ve onlar ahdlerinden bir şey değiştirmediler.

aslında sahabenin şehadeti veya hayatta kalması her ikisi de sonuna kadar gitmeyi ifade ediyor. Bir kısmı şehit oluyor, diğerleri gene sözlerine sadıklar ama şehit olmuyorlar. Ve 24. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim li yeczi yallahus sadıkine bi sıdkıhim ve yuaz zibel münafıkine in şa'e ev yetube aleyhim innallâhe kâne gafûren rahîmâ li için yeczi Allah'ı Allah ceza verecek, mükafatlandıracak. Yani ceza burada karşılığını verecek manasına. Es-sadıkine sadıklar bir sıdkıhim, onların sadakatleri ile ve azapla ve yuazzi ve azab ve azaplandıracak el münafıkine münafıklar in eğer ise şahidiler ev veya yetübe aleyhim onların tövbelerini kabul edecek innallâhe muhakkak Allah kâne oldu gafuren mağfiret eden günahları sevaba çeviren rahimen rahmet eden rahim esmasıyla tecelli eden Allah'ın sadıkları doğru söyleyenleri ve aynı zamanda da sadakat gösterenleri Allah-u Teala'ya sadık, %100 bağlı olanları sadakatlerinden dolayı mükafatlandırması ve münafıklara azap etmesi veya dilerse tövbelerini kabul etmesi içindir.

Aslında bu Allah'ın sadıkları sadakatlerinden dolayı mükafatlandırması ve münafıklara azap etmesi veya dilerse tövbelerini kabul etmesi içindir. Muhakkak ki Allah gafurdur. Mağfiret eden, günahları sevaba çevirendir. Rahimdir, rahmet eden, rahim esmasıyla tecelli ederdir. Öyleyse iki tür insan söz konusu savaşta. Bir, sadıklar. İki, münafıklar. Sadıklar, sözlerine sadıklar. Allah'a sadıklar. Peygamber'e sadıklar. Ve mutlaka doğruyu söyleyenler sadıklar. Ve 25. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Ve reddallahu'l-lezine keferu bi gayzihim lem yenalu hayra. Ve kefallahul mu'minine el kıtal. Ve kânallahu kaviyen aziza. Ve reddallahu lezine ve redde ve geri çevirdi Allah'ı Allah ellezine o kimseler onlar. Keferu inkar ettiler. Bi gayzihim öfkeleriyle lem yenalu nail olmadılar, isteklerine ulaşamadılar. Hayren bir hayır ve kefallahu ve Allah kafi geldi. El müminine müminler, el kıtale savaş, ve kenallahu Allah oldu, kaviyen kavi olan, güçlü olan, azizen aziz olan, yüce ve galip olan. Allah kafirleri öfkeleriyle geri çevirdi. Bir hayra nail olamadılar, galip gelemediler. Ve Allah savaşta müminlere kafi geldi. Ve Allah kavidir, kuvvetlidir, azizdir, yücedir, galiptir. Savaşta müminlere kafi geldi. Onları galip kılarak kafi geldi. Ey Allah kavidir, kuvvetlidir, azizdir, yücedir, galiptir. Galip gelenler elbette müminler, ötekiler zaten savaştan kaçmış durumdalar, münafıklar. Savaşanlar sahabe. Ve Ahzab suresinin 26. ayet-i kerimesi ve enzelallah ve enzelel lezine zaheruhum min ehlil kitabi min sayasihim ve kazefe fi kulu bihi bihi

Kulu bihi murru be. Bihi murru be. Ferikan taktulu ne ve tesiru ne ferika ve enzele ve indirdi ellezine o kimseler onlar zaheruhum onlara arka çıktılar, zahir oldular, müzahir oldular, yardımcı oldular. Min ehli kitap, kitap elinden, min sayasihim kalelerinden ve kazefe ve düşürdü fi içine kulübihim onların kalpleri erru ve korku. Ferikan topluluk bir kısmı taktülüne öldürüyorsunuz ve tesirune ve esir alıyorsunuz. Ferikan topluluk bir kısım. Ve şöyle oluyor cümle. Ve kitap ehlinden onlara arka çıkanları, yardım edenleri kalelerinden indirdi. Ve onların kalplerine korku düşürdü. Bir kısmını öldürüyorsunuz. Yani öldürüyordunuz. Ve bir kısmını esir alıyorsunuz. Esir alıyordunuz. Burada bir savaştan bahsediliyor. Kureyza oğulları Resulullah'la anlaşma yapmış oldukları halde Hendek Savaşı'nda Kureyşlilerin tarafını tutmuşlardı. Savaşta Kureyşliler mağlup olup Medine'den geri çekilince Hazreti Muhammed onların kalelerini kuşattı ve onlar da Allah kalplerine korku düşürdüğü için Sa'd bin Muaz'ın vereceği hükme razı olup kalelerinden inip teslim oldular. O da erkeklerin öldürülmesine, kadınların ve çocukların esir edilmesine hükmetti. Böylece onlardan bir kısmını öldürüyor, bir kısmını esir alıyorlardı. Bu olay anlatılıyor. Ve Allah Teala burada hep olaylardan bahsediyor Allah Teala. Arda arda o günlerde bu ayetler indirilirken vücut bulan olaylar. Ayet 27 Bismillahirrahmanirrahim ve evrezekum ardahum ve diyarehum ve envalehum ve ardan lem teta'uha ve kânallâhu alâ kulli şeyin kadîrâ ve evresekum sizi varis mirasçı kıldı ardahum onların toprakları ve diyarehum ve onların yurtları, ülkeleri ve envalühüm ve onların malları ve ardan ve arz, arazi lem tetauha ona ayak basmadınız ve kânallâhü kâne oldu Allah, Allah'ı Allah alâ kulli şeyin her şeye kadiren kadir, gücü yeten ve sizi onların topraklarına, diyarlarına, ülkelerine mallarına ve ayak basmadığınız arazilerine varis kıldı. Allah her şeye kadirdir. İşgal ettikleri topraklar elbette onlara kalıyor. Ve Ahzab suresinin 28. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhen nebiyyü
kul li ezvacike in kuntunne turidnel hayated dünya ve zineteha fe te'aleyne umettikunne ve userrih kunne serahan cemila. Ya eyyuha, ey ennebiyyü, nebi, peygamber, kul, de, söyle, li için, ezvacike, senin zevcelerin, eşlerin, inkuntunne, eğer siz iseniz, turidne, istiyorsunuz, hayate dünya, dünya hayatı, ve zineteha, onun zineti, süsü, ve o zaman, te aleyna, gelin, ümettikunne, sizi metalandırayım, mehirlerinizi vereyim, ve userrih kunne, sizi bırakayım, boşayayım, sarahan, bırakma, cemilen, güzel, güzel bir bırakmayı. Ey Nebi, ey Peygamber, zevcelerine de ki, eğer dünya hayatını ve onun zinetini istiyorsanız, o zaman gelin, sizi metalandırayım. Yani mehrinizi vereyim ve sizi güzel bir bırakışla boşayayım. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Dünya hayatının zinetini isteyen insanlar dünya için yaşarlar. Allah'ın dostları Allah için yaşar. Allah'ın dostları bir ideal için yaşarlar. Allah'ı galip getirmek için. Allah'ın emirleri için yaşarlar. Hayatlarını Allah için vakfederler. Allah yolunda hayatlarını tüketirler. İşte burada dünya hayatının zevki, eğlencesi mi söz konusu? Sahabe için, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun eşleri için durum aynı. Onlar bir hedefe yönelik insanlar. Allah için yaşadılar. Allah için hayatlarını tamamladılar. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bugünkü sohbetimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ederiz ve şükrederiz ki sizlerle beraber yine bir konferansta bir gayretin içinde olacağız. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala istiyor ki herkes birbirini sevsin. Kimse kimseden nefret etmesin. İnsanlar severek birbirine yaklaşsınlar. Herkes bir diğerine mutluluk vermek için, bir diğerini mutlu etmek için yaşasın. İşte bu hedefler hepimizin şiarı olmalı. Sevgili kardeşlerim, konunun temelinde sevmek var. Sevmek, Allah-u Teala'nın izni içinde her şeyden üstün. İnsanlar en büyük hatayı, onlar mı? Onlar beni sevsin de ben onu ancak o zaman onları severim. Ben onlardan aşağı bir insan mıyım ki? Ben onları sevecekmişim de onlar beni sevecekmiş. Sevgili kardeşlerim, bu aşağılık değil, tam aksine Allah'a çok daha yakın olmanın bir ifadesini taşır. Kim bu istikamette bir kademe atıyorsa o Allah katında daha çok sevilendir. Şeytan hep insanları birbirinden soğutmaya çalışır. Her an bir şeyler uydurmaya çalışır insanlar. Birbirlerine karşı sıkıntılı olsunlar, birbirlerine karşı olsunlar, o karşı davranışlarla birbirlerini sadece üstsünler diye. Halbuki hepimizin vazifesi var sevgili kardeşlerim. Bu vazife etrafımızdaki insanları mutlu etmektir. Bütün gayretimizle buna çalışmalıyız. Ne kadar köfte, o kadar ekmek. Her bir kardeşimize ne kadar mutluluk verebilirsek, Allah-u Teala bizi de o kadar mutluluğu mutlaka yaşatır. O Allah'ın kanunudur. Böyle bir açıdan olaya baktığımız zaman yapmamız lazım gelen şeyin etrafımızdaki insanları mutlu etmek olduğunu hemen idrak ederiz. Bu idrak etmek tatbikata sokulabilirse Allah'ın emri yerine getirilmiş olur. Allah Teala onu istiyor. Allah'ın yolunda olan insanların birbirlerini sevmelerini istiyor. Allah'ın yolunda olan insanların Allah'a teslim olmalarını istiyor. Allah'a ruhumuzu, fizik bedenimizi, nefsimizi ve irademizi teslim etmekle vazifeli kılınmışız Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği şey açık ve kesin olarak ortadadır. Allah-u Teala sevmemizi istiyor. Bu sevmemiz içimizde kalan bir müessese ise, dışarıya sızmıyorsa, başka insanlara ulaşamıyorsa, o zaman bunun hedef tayin edebilecek olan bir tarafı kalmamış oluyor. Ama kim başka insanları seviyorsa, Allah için bunu yapıyorsa, o zaman Allah Teala da onu sever ve onu mutlu eder. Sevenler Allah tarafından da sevilir. Öyleyse başkaları bizi sevmiyormuş. A, B, C bizi sevmiyormuş. Geri kalanlar seviyorlarmış. Ne kadar sevgili kardeşlerim, bir an için birkaç kişinin bizi sevmediğini düşünelim. Ne olur? Ne kaybetmiş oluruz? Bize göre kaybetmiş değil, kazanmış oluruz. Neden? Çünkü madem ki o bizi sevmiyor,
Demek ki bizim ona yaptığımız bir yanlış davranış biçimi var. Onunla konuşmalıyım. Nerede onu rahatsız eden, nerede onu bana küstüren bir davranış biçimi sergilediysem ondan af dilemeliyim ve bundan sonra bunun tahakkuk etmeyeceğini ona söylemeliyim, sonra da ispat etmeliyim. Ona en güzel davranışlarla davranarak. İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın için seviniz, sevdiriniz, nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz ifadesini kullanması açık ve kesin olarak bunları anlatıyor hepimize. Allah bizden istiyor, başkalarını sevmemizi istiyor, onları mutlu etmemizi istiyor. Sevgili kardeşlerim, hepiniz için hedef daima bu olmalı. Başkalarını mutlu etmek, etrafımızdaki insanları mutlu ederek mutlu olmak. Çünkü kime ne kadar mutluluk verebilirsiniz, Allah da size aynı mutluluğu mutlaka yaşatır. Bütün insanlar için kapılar ardına kadar açıktır. İnsan etrafındaki insanlara onları sevdiğini ispat ettiği zaman içinde bir büyük ferahlık duyar. Diğer insanlar da kendilerine ulaşan bu sevgi dolu davranış biçimlerine aynı sevgi dolu bir davranış biçimiyle cevap vermek ihtiyacını duyarlar. Nasıl kendisine kötü davranan birine insanın içine gelen genel davranış talebi onun da diğer tarafa kötü davranmasıdır. Biz bütün kardeşlerimize aksini söylüyoruz. Diyoruz ki size kötü davrananlar olabilir. Bu onların yanlışlarıdır. Ama onlar size kötü davranıyorlar diye siz onlara kötü davranmamalısınız. Onlara öğretmiş olacaksınız. Onların kötü davranışına güzel bir davranışla cevap verdiğiniz zaman siz konunun esasını onlara öğretmiş olacaksınız. Allah'ın dostları mı? Onlar kendilerini sevenleri sevdikleri gibi kendilerini sevmeyenleri de sevmek istikametinde önemli adımlar atanlardır. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği şey açık ve kesindir. O ne istiyor? Sevmemizi istiyor. Allah bizden ne istiyor? Sevmenin bu konudaki fonksiyonel yapısı nedir? Etrafımızdaki insanları mutlu etmek. Ne kadar çok insana, ne kadar çok mutluluk ulaştırabilirseniz, onların toplamı kadar mutluluğu Allah-u Teala size de yaşatır. Öyleyse mutlu olmak istiyorsak, yapmamız lazım gelen şey, başkalarını mutlu etmektir. Her bir mutlu ettiğiniz kişiye verdiğiniz mutluluğun aynını Allah Teala size de yaşatacaktır. Sevgili kardeşlerim, insan için çalışmasından başka bir şey yoktur buyuruyor Allah Teala. İşte bu çalışma başkalarını mutlu etmek istikametinde en büyük rolü oynar. Sevgili kardeşlerim, görevimiz tehlike. Görevimiz İnsanları mutlu etmektir. Ne kadar insanı mutlu edersek, hangi ölçüde mutlu edersek, onların toplamı kadar mutluluğu Allah-u Teala mutlaka bize yaşatır. O zaman bir insanın ben mutsuzum, huzursuzum, sıkıntılıyım demesi sadece onun hatalarına bağlı olan bir davranış biçiminin onda yerleşmesidir. Sevgili kardeşlerim, eğer o da başkalarını mutlu etmek için harekete geçseydi, mutlu etmek için kendisine düşen görevlerin hepsini yerine getirseydi, onun mutsuz olması mümkün olamazdı. Seversek seviliriz. Eğer sevmezsek, başkaları tarafından da sevilmediğimiz zaman
dersimize alırız. Demek ki ben o kardeşimize karşı, bana kötü davranan kardeşimize karşı yanlış davranışlarda bulundum. Onu üzebilecek olan davranışlarda bulundum diyebiliriz. Öyleyse bunu dediğimiz zaman bir fikrin sahibi oluyoruz. Ona güzel davranmak, iyi davranmak, en iyi davranmak ve bunun karşılığında da ondan size en güzel davranışın geri dönmesi. Sevgili kardeşlerim, insanlar hep mutlu olmak isterler ama mutlu olmanın gereğini bir türlü gerçekleştiremezler. Bunun en kolay metodu mutlu etmektir. Kim başkalarına ne kadar mutluluk verirse Allah-u Teala da ona o kadar mutluluk verir sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesindir. O, Allah bütün insanların mutlu olmasını istiyor. Huzur içinde bir dünya hayatı yaşamasını istiyor. İnsanlar Allah-u Teala'nın emrini yerine getirdikçe mutluluğunun arttığını göreceklerdir. Onun için bu felsefe, yani mutlu et, mutlu ol felsefesi Allah'ın temel hedefidir. O herkesin mutlu olmasını ister. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala'nın açık ve kesin olarak bir hedefi olduğunu hiç unutmayalım. O bizlerden başkalarını, etrafımızdaki insanları mutlu etmemizi istiyor. Bunun arkasında ne var? Bunun arkasında bizim mutluluğumuz var. Çünkü biz başka insanlara, etrafımızdaki insanlara nasıl davranırsak, onlardan da bize dönen davranış biçimi aynı özellikleri taşır. Eşyanın tabiatına uygun olan sonuç budur. O zaman yapmamız lazım genel şey belli değil mi sevgili kardeşlerim? Onları mutlu etmek ve böylece onlardan da bize bizi mutlu edecek olan davranışların geri dönmesini bu suretle temin etmek, bu standart içinde oluşturmak. Bütün insanlar için Allah Teala bunu istiyor sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar için Allah Teala insanların bizi sevmesini istiyor ki bu talebin gerçekleşmesi ancak bizim onları sevmemiz ve sevdiğimiz onlara ispat etmemizle gerçekleşir. İşte Allah Teala'nın asıl istediği şey budur. Bunu gerçekleştirdiğimiz zaman başka insanlardan bize geri dönen şey mutlaka sevgi dolu olacaktır. Bizi mutlu edecek davranışlar olacaktır. Herkes için Allah Teala'nın hedefi birdir. O kişinin mutlu olması. Niçin acaba Allah Teala kanunlar koyuyor? Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de Allah'ın koyduğu kanunlara bakıyoruz. Hep aynı hedef var. Başkalarını mutlu etmek. Böylece bizlerin mutluluğu yaşamamız. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah'ın talebi böyle olmasına rağmen insanların çoğu hala birbirlerini sevmiyorlar. Bunda tabii karşı tarafın rolü mutlaka var. Onlar kendisini sevdiklerini ispat edebilecek olan bir davranış biçimi sergilemeyince o da diğerlerine karşı aynı davranışı sergiliyor. Ama bu bir yanlış sevgili kardeşlerim.
Onlar bize yanlış davranışlarda bulunabilir. Bu onlarla Allah arasındaki bir olaydır. Derecat kaybederler. Ama onlar bize kötü davransa da biz onlara güzel davrandığımız zaman iki defa kazanırız. Bir, onlar bize kötü davrandığı için derecat kaybederler ama bize derecat kazandırırlar. İki, biz onlara güzel davrandığımız için bu sebeple de derecat kazanırız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için aynı hedefler geçerlidir. Bu hedefler Allah-u Teala tarafından dizayn edilir. Her şey Allah içindir. Allah-u Teala ister ki herkes mutlu olsun. Bu mutlu oluşun da en önemli ve en kolay davranış biçimi başkalarını mutlu etmektir. Bütün insanlar Allah-u Teala'nın kendilerine verdiği bu emri yerine getirmiş olsalardı, dünya sülh ve sükun içinde olurdu. Ama nefslerde afetler var. Öfke, kin, düşmanlık, haset. Sevgili kardeşlerim, başkaları öyle yapsın. Başkalarına karşı kötü davransın. Bize karşı da kötü davransın. Ama biz o kötü davranışı karşı derecat kazanırız. Kötülüğü yapansa derecat kaybeder. Bu noktada kendimize sormalıyız. Allah'ın bize emrettiği şey ne? Allah'ın bize emrettiği şey başkalarını mutlu etmek. Mutlu etmek suretiyle iki defa derecat kazanmak. Mutlu edersek onları mutlu ettiğimiz için derecat kazanırız. Ve biz kazananlardan oluruz. Sevgili kardeşlerim, bir insan kaybeder başkalarına kötü davrandığı için. Bu Allah-u Teala'nın kanunudur. Her şey Allah'ın kanunlarına göre dizayn edilmiştir ve yaşanır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın bu istikametteki dizaynına dikkatle bakalım. Kim ne istiyor? İnsanlar mutluluk istiyorlar. Bu mutluluğu başka insanları mutsuz ederek yaşamamız asla mümkün olamaz. Ne ekersek onu biçeriz. Bütün insanlar için mutluluk adını verdiğimiz şey başka insanları mutlu etmekle gerçekleşir. Ne ka küfte, o ka ekmek. İşte eğer kendimizi başkalarını mutlu etmeye yöneltirsek, hepimiz için söz konusu olan şey başka insanları mutlu etmek olur. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın istediklerini hiç unutmayalım. Mutlu olmak istiyorsak yapmamız lazım gelen şey başkalarını mutlu etmektir. Unutmayın ki biz hepimiz birer kişiyiz, bir kişiyiz. Herkes bir kişidir. Ama etrafımızda 20 tane insan varsa, 30 tane insan varsa, ev insanların her birine A kadar mutluluk veriyorsak, biz 20 A kadar, 30 A kadar mutlu oluruz. Sevgili kardeşlerim, o zaman bir şarkı söylemek gelir içimizden. Her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor? İnsan için bu sebeple
atalarımız çalışmasından başka bir şey yoktur diyor. Gerçekten insan için çalışmasından başka bir şey yoktur. İşte sonuçları sağlayan budur. Ya güzel davranışlarla mutlu olmak ya da kötü davranışlarla mutsuz olmak. İkisi de bizim ellerimizden çıkıyor. Bizim davranış biçimlerimizden kaynaklanıyor. Eğer biz başkalarından üstün olmak istiyorsak, bu üstünlüğü onları ezerek, onlardan üstün olduğumuzu ispat etmek hedefine yönelik olarak hiçbir zaman başaramayız. Eğer üstünlük söz konusuysa bu başkalarını ne ölçüde, hangi ölçüde mutlu etmemize bağlı bir olgudur. Ve onları mutlu ettikçe mutluluğumuzun her geçen gün arttığını görürüz. Dostlarımızın her geçen gün çoğaldığını görürüz. Sevildiğimizi görürüz sevgili kardeşlerim. Unutmayın ki Allah'ın kanunu sevenler sevilir şeklindedir. Biz en büyük hatayı sevmek mi? Onlar beni sevsin de ben onları o zaman severim. Ben onlardan aşağı bir insan mıyım? Tarzındaki bir davranış biçimi, bir düşünce tarzı oluşturur. Sevgili kardeşlerim, sevmenin negatif bir fonksiyonel yapısı olamaz. Seven insan sevdiğini mutlu etmeye çalışır. Bu eşyanın tabiatına uygun Allah'ın bir kanunudur. Bu sebeple sevenler sevilir. Bu sebeple nefret edenlerden de nefret edilir. Biz bütün insanlara, bizi sevenleri zaten biz severiz. Ama biz sizlerden bizi sevmeyenleri de sevmenizi istiyoruz tarzında açıklamalar ulaştırmalıyız. Sevgili kardeşlerim, sevmek Allah-u Teala'nın temel emridir. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın emri bu hedefi tatbik mevkine koymaktır. Sevgili kardeşlerim,

Relatif davranış biçimleri kendilerine geri döner ve onlar kendileri başkalarını rahatsız ettikleri için onların da kendilerine rahatsızlık verdiğini hiç düşünmeden onlar beni rahatsız ediyor diye bir büyük yanlışın içerisine düşerler. Böyle bir şeyi sevgili kardeşlerim düşündüğünüz zaman hemen kendinize gelin. Kendinizi düşünün. Acaba ben ona ne yaptım ki? Hangi tarzda bir davranışta bulundum ki ondan bana bu tarz bir davranış biçimi geri dönüyor? Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği şey açık ve kesindir. Allah-u Teala ne diyor? Gelin beraber bakalım. Seviniz diyor. Bir. Sevdiriniz diyor. İki. Nefret etmeyiniz diyor. Üç. Nefret ettirmeyiniz diyor. Dört. Hadise Allah'ın istediği şey açık ve kesin. Bizim mutlu olmamız. Çünkü biz seversek başkaları da bizi sever. Biz onlardan nefret edersek onlardan nasıl bizi sevmesini bekleyebiliriz ki? Onlar da bizden nefret eder. Nefret ettiklerini de açık bir şekilde ortaya koyarlar. Sevgili kardeşlerim, neden insanları mutlu ederek onlardan da bizi mutlu edecek olan davranışların geri dönmesini sağlamak varken neden onları kötü muamele edelim de evvela onları bu kötü muamelemizle üzelim, arkasından da bizden intikam almaya mutlaka kalkacaklardır. Ve bir de bize karşı kötü davranmalarına sebebiyet verelim. Neden? Neden en güzel davranışlar varken etrafımızdaki insanlara mutluluk vermenin bizim üzerimizde oluşturduğu o muhteşem mutluluk dizaynı varken neden negatif istikamette bir davranış biçimleri dizisinin sahibi olalım da onları üzelim. Ondan sonra da içimizde bir sıkıntı, onları üzme sıkıntısı oluşsun. Böyle bir husus sevgili kardeşlerim, yanlış bir düşüncenin temel görüntüsüdür. Öyleyse Allah-u Teala'nın söylediğine bakalım. Seviniz, sevdiriniz. İki. Nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz. Dört. Öyleyse dört ayrı Allah-u Teala'nın açıklaması var. Hem sevmemiz lazım başka insanları, hem de başka insanları birbirine sevdirmemiz lazım. Kim bir başkasını bize negatif istikametlerde değerlendirirse, hepimiz için Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesindir sevgili kardeşlerim. Allah bizden başkalarını mutlu etmemizi ister. Acaba bunun arkasında ne yatıyor? Allah-u Teala niçin bizim başkalarını mutlu etmemizi istiyor? Çünkü biz başka her insana hangi ölçüde mutluluk verebilirsek, aynı mutluluğu Allah bize de yaşatır. Allah'ın kanunu budur. Allah'ın kanunu buysa ve biz de insanlara kötü davranıyorsak, onlardan güzel davranışın bize geri dönmesi mümkün olabilir mi? Olamaz sevgili kardeşlerim. Ve ondan sonra da şikayet ederiz. İşte falanca bana kötü davrandı. Böyle davranan bir kişiye, böyle söyleyen bir kişiye bir sualiniz olmalı. Sen ona nasıl davranmıştın daha evvel? Onu sevindiren, onu mutlu eden bir davranış biçimi mi sergiledin? Böyle mi durum? İşte konunun asıl önemli tarafı budur. Biz onlara ne yapmışız? Ne yapmışız da onlar bize güzel bir davranış biçimi sergileyecek yerde bize sıkıntı veren bir
sonuç

ulaştırmışlar bize. Arkasında yatan şey açık ve kesin sevgili kardeşlerim. Allah'ın istediği şey bütün insanlar için aynı hedeftir. Başkalarına mutluluk ulaştırın. Başkalarını mutlu edin ki biz de sizi mutlu edelim diyor Allah Teala. İnsan tabiatını o standartlarda yaratan Allah Teala bununla bütün insanların birbirine mutluluk vererek mutlu olmasını sağlamak istiyor. Güzel bir şey değil mi sevgili kardeşlerim? İnsanları sevmek ve bu sevginin ışığı altında onları mutlu etmek ve sonra da onların kendisini mutlu etmesini oluşturmak. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala her zaman onları mutlu etmek için hazırdır. Ama bunun bir bedeli vardır. Bu bedel o kişinin evvela kendisinin başkalarına mutluluk vermesidir. Ne ka küfte, o ka ekmek. Biz etrafımızdaki insanlardan herhangi birine ne kadar mutluluk verebilirsek Allah-u Teala da bize o kadar mutluluk verir. O mutluluğu biz de yaşarız. Aynı şey onun tersinde de geçerli. Etrafımızdaki insanları ne kadar hırpalarsak, onlara karşı ne kadar kötü davranışlarda bulunursak, bunun karşılığında Allah-u Teala içimize o ölçüde sıkıntı verir, huzursuzluk yaşarız. Öyleyse Allah-u Teala'nın hepimiz için bir emri var sevgili kardeşlerim. Sevmemiz. Sevmek konunun temelini oluşturuyor. Bütün insanlar için Allah'ın hedef gösterdiği şey sevmektir. Çünkü sevmenin sonucu sevilmektir. Allah Teala bütün insanların birbirini sevmesini istiyor ki her seven kişi karşı tarafa sevgisini ispat ettiği zaman mutlaka sevilecektir. Allah Teala'nın hedefi budur. Onun için kanunu koymuş. Seviniz, sevdiriniz, nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz. Sevgili kardeşlerim, insanların Allah ile olan ilişkilerinde mutluluk adlı bir müessesenin varlığını görüyoruz. Ya başka insanlarla olan irtibatlarımızda mutluluk duyuyoruz ya da mutsuzluk, huzursuzluk. Hep kabahati başkalarına yüklüyoruz. O bana kötü davrandı. Sevgili kardeşlerim, bunu düşündüğünüz zaman, birisinin size kötü davrandığını düşündüğünüz zaman, siz bir adım daha atmak mecburiyetindesiniz. Ben ona nasıl davrandım da, o bana nasıl davrandı acaba? Ya onun bana kötü davranmasının sebebi, ondan önce benim ona kötü davranmamsa, ben ona kötü davrandığım için o bana kötü davranmışsa, o zaman haklı olmuyor mu sevgili kardeşlerim? Bizim anlayışımızda bu da güzel bir şey değil. Bizim anlayışımızda Allah-u Teala'nın bize öğrettiği şey bize iyi davranana nasıl iyi davranıyorsak bize kötü davranana da iyi davranmak mecburiyetindeyiz. Ne sağlar? İki defa kazanç sağlar. Biz ona en güzel davranışlara davranmışız.